Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.

0: okullar açıldığı zaman bir şey yok gelir böyle çocuklara yani.
1: Tabii neşe gelir.
0: Neşe gelir.
1: Sokaklara, yani. Yollara, okullara, evlere, her yere. Evlere gelmesi çok normal. Çünkü artık aile illallah etmiş hikaye boyunca.
0: Yeter artık.
2: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat 7'de.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: Eğlence artarken atıklar azalıyor. Sıfır Atık Festivali başlıyor. Konserler, dönüşüm atölyeleri, etnospor alanları ve sıfır atık mutfak sırları bu festivalde sizi bekliyor. Çocuk oyun alanları, ilham veren söyleşiler, sergi ve müzelerle dolu dolu 4 gün. Geleceğe temiz bir iz bırakmak ve doyasıya eğlenmek için 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndayız.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Öte yandan Trump, İran krizi konusunda konuştu. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini belirten Trump, anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ülke dışında elde ettiği kazancını Türkiye'ye getirenden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini bugünkü genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu akademisyenleri dinledi. Türkiye'de her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı ve kavga etmekten çok siber zorbalıktan korktuğu belirtildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden 3'ü de hayatını kaybetti. Samsun'da mülk sahibiyle kiracı anlaşmazlığında silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgede önlem alan 6 polis gazdan etkilendi. Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %15 düşerek 27.657.591 kişi oldu. Tiyatro seyirci sayısı ise 8.183.257 kişi olarak kayıtlara geçti.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
7: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
3: Bursan Next.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde 3 al 1'i hediye, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, selam ederim. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun.
4: Kafa Açan Uzman.

0: vallahi komik.
1: Sevgili dinleyenler bakın, ben yayından sonra ben aileme anlatamıyorum bu durumu, biliyor musunuz?
0: Çocuğum evde dalga geçiyor benim ya.
1: Babam at diyor ya. O beni arıyor bazen, Fatih amca diyor.
0: Geçen gün okuldan cuma erken çıktım biliyorsun. Okuldan alayım dedim yavrum. Okulun önünde arkadaşlarıyla beraber çıkmışlar. Hepsi beraber kişniyordu bana karşı.
1: Ne diyeceksin? Ne diyeceksin?
0: Ne yapayım dedim oğlum ya. Hep geleceğin için be yavrum. Kendim için bir şey istiyorsam o halde böyle oluyor.
1: İlle öyle yapma.
0: Ondan sonra siz de güzel dünyanın zengini siz.
1: At başı ya. At başı prim alıyoruz abi.
0: 100 lira. Sürekli at yapmamızın sebebi de o. İnek yapınca 80 veriyor.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Sabahın bu vaktinde açılmışız ince koylardan.
1: Su var ya cillop'tur.
0: Tekne giderken atlıyoruz denizin içine.
1: Üf.
0: Yanımıza geliyor böyle şeyler.
1: Yunuslar.
0: Yok sahil güvenlik.
1: Sahil güvenlik.

0: gelsin.
1: Ne yapıyorsunuz lan diyor bu vakti bu saatte burada. Geçmişiz, karasularını geçmişiz. Geçmişiz, şeye girmişiz yani.
0: Ege'ye mi?
1: Diğer karasularına, Yunan karasularına geçmişiz.
0: Yunan'a girmişiz?
1: Yunan'a geçmişiz. Sahil güvenlik geliyor suda. Kapatırız lan.
0: Öyle mi diyor? Bize
1: diyor. Bize diyor. Tanıyor çünkü sahil güvenlik, bizi tanır.
0: Oğlum onlar da bizi terk ediyor, taciz ediyor.
1: Biz de onları yaptık işte. Onun yani, suyuna girdik.
0: Suyuna girdik.
1: Suyuna girdik. Suyuna bedenime soktum Yunan diye.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

Tamam, hiç saklamıyoruz, ben uyudum. Yani bunu saklamanın alemi manası yok. Sevgili dinleyiciler, günaydınlar. İyi sabahlar diliyoruz. Şarkının ortasına daldık ama kusura bakmayın. Daha fazla bekleyemezdik. Mesajları görünce.

0: Sevgili dinleyiciler, normalde böyle geç kalmalarda hep bahaneler üretiriz. Mouse'un pili bitti. Sena'nın topuğu kırılmış. Hocamız bir sünnet organizasyonundaydı falan gibi şeyler. Ama bugün hiç yalan söyleyecek halimiz yok. Çünkü bu sektör beni yordu. Gerçekten yordu. Hocam günaydınlar bu
1: günaydın
0: arada.
1: Günaydın Fatih Bey, hoş geldiniz.
0: Sağ olun, teşekkür
1: ederim. Harika bir insansınız. Nasılsınız inşallah?
0: Sen böyle taş gibiyim.
1: Çok güzel göz, ama gözlerinizde sevgili
0: ya
1: Yıldırım.
0: Ya şişik mi?
1: Yok, işte onu anlamadım.
0: Şişik değil.
1: Yani o çok uyumuşluktan sonra böyle insanın suratında şişer ya, o yok mesela.
0: Çok uyumadım.
1: Yalan
0: çok.
1: Söylüyor olabilir misiniz?
0: Gerçekten uyuyakaldım. Bak samimi
1: tamam,
0: söylüyorum.
1: Eğer, sanki 3 saat önce kalkılmış da bir operasyondan geliniyor gibi.
0: Ne operasyonu ya?
1: Ya
0: Belgrad'da koşudaydım.
1: Gizli bir operasyon olabilir, bilim ajanlık olabilir, işte olabilir.
0: Sena'nın şeyiyle uyandım. Abi böyle yaptım. Abi. Sena'cığım hemen geliyorum dedim.
1: Uyumuşum.
0: Uyumuşum.
1: Uyumuşum.
0: Sızmışım, şey yapmayın. Oluyor böyle şeyler efendim, siz de kendi işlerinize geç kalmıyor musunuz?
1: İnsanız.
0: İnsan için her şey.
1: Şurada şey yaptığınız süre sevgili dedim 14 dakikacık.
0: Nedir yani?
1: 14 dakika.
0: Ya bu kadar bugün... dinleyicide kredimiz yok mu, 14 kredi?
1: Ya sanki yokmuş gibi algılıyorum, üzüldüm.
0: Ben de üzüldüm.
1: Vallahi,
0: üzüldüm. Ya, mesajlara bak ya.
1: Yazılanları gördüm yani, beladan selamun kavren.
0: Hakikaten ya, evet.
1: Vallahi
0: buyur.
1: Vallahi döner döner başınıza gelir bak.
0: Hadi buyur.
1: Hiç yazılacak şeyler mi bunlar ya? Yok abi, beylik yüzünden seni çekmek öyle kadar işte. Nelerdi ya?
0: Evet kıymetli dinleyiciler, 7.25 şov devam ediyor.
1: Harika hızlıyız.
0: Yani bugün 25 dakika çok hızlı geçti. Nasıl geçti anlamadık.
1: Çok çabuk.
0: Zeynacığım nasılsın canım benim?
2: Günaydın abicim. Günaydın, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ya şu kızın şu tonunu nasıl değiştireceğiz ya? Abi, her şeyinden memnunuz. Şu günaydın değiştirmiyoruz.
1: O değiştirmeyelim.
0: Ha, böyle mi kalsın?
1: Böyle kalsın.
0: Ne bilmiyorum, daha böyle bir 47 yıl sigara içmiş kadın tonu vardır ya, biliyorsun. Ya. Canım merhabalar falan.
1: Günaydın abicim.
0: Vardır ya. Sigara sağlığa zararlı.
1: Yapsa böyle değişecek, güzel, düzelecek gibi.
0: Gibi. Sevgili dinleyiciler, anlayışınız için çok teşekkür ederiz. Var olunuz. Şimdi mesajlara bakıyorum ya, bir toparlanma geldi.
1: Bir geri vites yapıldı mı?
0: Oğlum sana bugün ne oldu? Bir yakışıklı oldu.
1: Yok bir şey yok ya.
0: Bir dön bakayım şöyle.
1: Sadece
0: bir
1: gömlek, beyaz bir gömlek, keten. Şu.
0: Göğsünü aç. yakışmış ama olmuş. Diğerine bakayım. Eşit, güzel.
1: Eşit.
0: Harika.
1: Arada yokluyorum zaten, bakıyorum. Güzel. Eşitse.
0: Sol taraf kırışık, kemerden, emniyet kemerinden galiba.
1: Evet, hafiften. Ya şöyle çekiyorsun ya. Şurada sevgili Yıldırım, şurada sol omuzdan ama aşağı yakışmış. Doğru, bele doğru.
0: Askı güzel.
1: Eyvallah. Çok sağ ol.
0: Rica ederim, rica ederim.
1: Ya inanılmaz bir insan.
0: Estağfurullah.
1: Sabah sabah var ya, yani benim bütün enerjimi, bütün şeyimi...
0: Libido mu dedin?
1: Özür dilerim, hayır. Şeyimi, limitlerimi yukarıya doğru... Limitlerimi. Li ile başlayan her şeyi libido olarak anlamayalım lütfen.
0: Değil mi? Böyle alınan bir anda...
1: Yani lityum da diyebilirdim.
0: Lityumumu, lityum artırdı.
1: Lityumu baktınız.
0: Ben sizin bu beyaz gömlekli, yani... Hep arada bir turkuaz da giyiyorsunuz, görüyorum.
1: Evet, turkuaz çizgi.
0: Yavruazı da giyiyorsunuz. Var, ama beyaz gömlek size gerçekten vücudunuzun hatlarını da ortaya çıkarıyor. Yani o kaslı yapınızı.
1: Eyvallah.
0: Ortaya çıkarıyor.
1: Çok ya, harika bir erkeksiniz.
0: Estağfurullah, benim samimiyetim.
1: Vallahi bak çok iyi geldi.
0: Samimiyetle söylüyorum.
1: Gerçekten yani, çok öyle... iyi geldi. Şu an başka bir moddayım artık. Yani şu anla itibaren yayın sonuna kadar başka bir ben göreceksiniz benden içeri.

0: çalışman gerekiyor.
1: Yukarı doğru iltifat. Sibel Hanım'a iltifat etmem lazım. Sana değil. Ama benim söylediklerim iltifat değil. Gerçek.
0: Ya şu an var ya.
1: Bir realite.
0: Ya inanılmaz bir ortamdayız.
1: Tamam oğlum uzatma ya. Tamam hadi ara gidiyoruz. Ha, tamam. Hadi reklam anonsu yap gidiyoruz.
0: Reklam.
1: Bir al benisi olsun.
0: Yaptığımız bu muhteşem şov reklamların hemen arkasından devam edecek.
1: Oğlum biraz alçak gönüllü şey yap.
0: Sizler sayesinde uzun yıllardır devam eden şovumuz aferin, reklamlardan aferin. Sonra da devam edecek.
1: Hızlı öğreniyorsunuz.
0: Uğur Dedoğlu'nun katkıları.
1: Ayrılmayın geliyoruz.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazın müzikle

0: tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Hey sen, bugüne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Koçum hadi geç kaldınız. Tamam da o vakit reklam koymayacaksınız. Kesintisiz yayın yapacaksınız. Bunları ben mi söyleyeyim lan? Demiş Gökhan.
1: Tamam da kanka ne alaka?

0: kadar olsun.
1: Bahadır da diyor ki 14 dakika geç kalmak ne abi, şöyle 2 saat kalacaksın diyor, kaldın mı diyor. Sen mi kurtaracaksın radyoyu demiş. Madem geç kaldın yat gitsin diyor ya.
2: Tam kal, bir şey yapıyorsan tam
1: kal.
2: Ya.
1: Tam kal,
2: tam kal.
1: Hakan tam kal bizlerle beraber. Fatih abi, Umut abi sizi çok seviyorum.
2: Teşekkür ederiz, biz de sizi çok seviyoruz efendim.
1: Güzel,
2: sağ olun,
1: kardeşim, var olun. Abiler günaydın. 5 yıldır okul yolunda oğlum Çınar'la dinliyoruz. Çınar'ın bugün ve yarın yüzme yarışları var. Var bir başarı dileklerimiz diyor sizden diyor.
2: Hadi Çınar'cığım inşallah kulacın zeval görmesin. Seri seri kulacın zeval, yani ne yapıyor? Spor nedir? Kulaçla yapılan bir şey değil midir sevgili Yıldırım, yüzme? Mesela size ne derler? Diliniz zeval görmesin derler ki ağzınızla yaptığınız bir iş olduğu için.
1: Anladım, tamam anladım. Çınar'cığım kulacın zeval görmesin lütfen kardeşim.
2: Kulacına taş değmesin.
1: Amin inşallah. Sevgili dinleyiciler 7.37 haberlere şöyle bakıyorum, tarıyorum ne var ne yok diye.
2: Bir gurur haberiyle başlayalım
1: başarı
2: ya.
1: Başarı haberi de var galiba ama.
2: Başarı haberi, gurur haberimiz
1: gurur,
2: var.
1: Gurur haberi
2: gurur var. Haberi diyelim. Arda Güler'in.
1: Tamam.
2: Şu şey uzun, tamam. Uzun mesafeden 68 metreden attığı, evet, gol. La Liga'da sezonun golü,
1: golü
2: seçildi.
1: Golü seçilmiş, tebrik ediyoruz.
2: İnanılmaz güzel bir şey.
1: Arda vuruyor.
2: Var mı onun bittiği şeyden sevgili Yıldırım ya, bu Arda Güler 68 metreden atıyor şeklinde.
1: Bir öyle mi, öyle varsa, mi aratayım? Öyle
2: bir,
1: mi aratayım?
2: Bir sesi varsa bizim Türk spikerimizden, bir sesi varsa Arda Güler'imizin attığı İspanya'da La Liga'da Real Madrid formasıyla attığı golü bir dinlesek,
1: buldum,
2: şöyle bir
1: buldum.
2: Gururlansak.
1: Arda Güler 68 metreden gol diye gol yazdım ama.
2: Bakalım
1: o mu?
2: Türkçe mi? Türkçe mi bakalım?
1: Bakayım Türkçe mi? Hemen bakalım. Bakıyorum, hemen bakıyorum, hemen bakıyorum.
3: Evet. Arda arkasından Güler 2024 yılında.
1: Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil.
2: Kardeş
1: bu değil.
2: Anlatma golü.
1: Bu mu? Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bakalım Arda, bu da değil, Arda. Şu olabilir mi?
2: Gelsin, bitti. Top geldi mi Arda'ya?
1: Yok, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Ya işte şöyle golü bir anlat bakayım sen golü.
2: Golü çok uzun mesafeden. Kendi 68 metre. Sağ zaten kaç metre ki? 68 metreden gol attı adam. Daha sonra Instagram'da sevgili Yıldırım Arda Güler'in 68 metreden attığı golü biz de atarız şeklinde bir sürü insan şey yaptı. Denemeler yaptı. Top kaleye gitmiyor.
1: Kaleye gitmiyor.
2: Top kaleye
1: nasıl
2: gitmiyor.
1: Da uyanıyor Arda.
2: Ve kaleci de var arkadaşlar kalede. Yani boş kaleye atmıyor. Atmıyor. O da deneme antrenman değil yani. Kaleci atmıyor. De var. Kaleci
1: çok
2: de
1: uyanıkça bir gol.
2: İnanılmaz bir gol attı Arda Güler. Harikasın Arda. Başarıların maşallah devamı gelsin inşallah. Milli olsun. Takım formasıyla da Dünya Kupası'nda da aynı şekilde devam.
1: İnşallah. İnşallah. Ben Arda'dan büyük bir şov bekliyorum.
2: Ben de bekliyorum. Ben de bekliyorum. İnşallah
1: da Arda demeyelim. Kenan da söyleyelim. Kenan da söyleyelim. Kerancığımız 20 saniye miydi? Kaç saniye şeyde kalacak? 20 saniyelik bir reklam filminden yaklaşık 10 milyon lira kazanacakmış.
2: Evet.
1: Kenan'ımız.
2: Güzel para, güzel,
1: güzel para.
2: Para. Yanılmıyorsam sevgili Yıldırım, Vogue dergisinin ilk Türk erkek kapağı, bir kapağı da oldu kendisi. Yakışıklılığıyla, evet, ön planda olan futbolcularımızdan bir tanesi. Milli takımımızın önemli değerlerinden bir tanesi Kenan'da. Onun şey hareketi nasıl, herkes onu yapmaya çalışıyor.
1: Yıldız böyle yapmaya çalışıyor, yapamıyor herkes. Yapmaya çalışıyor, onu nasıl yapıyor onu ya?
2: Böyle eller böyle oynayabilirim gibi
1: şey
2: oluyor.
1: Yapıyor, nasıl
2: Gora gibi oluyor. Arok gibi.
1: Arif oynayabilirim. Türkiye'de yalnızca bir kişide bulunan isimler belli olmuş. Yanılır gibi değil ya, ya bu. Bir kişi de varmış ya.
2: İnanılmaz.
1: Kadında Azra Akel.
2: Çok bu bir, o vardır kesin.
1: Bir kişi de varmış bu.
2: Instagram'da aratıyorum Azra Akel, bakalım kaç kişi çıkacak.
1: Ben Elif Evin.
2: Şu an sen okumaya devam edebilirsin Azra Akel.
1: Elif Evin. 3 Irmak Dila. Bunlar sadece bir kişi de varmış. Var mı Azra Akel?
2: Azra Akel Instagram'da çıkmadı.
1: Çıkmadı. Evet. Elif Evin. Baktın mı Elif Evin'e
2: Elif
1: de?
2: Elif Evin'e de bakıyorum. Elif Evin gerçek. Bu haberin için teyit etmek arkadaşlar böyle bir şey. Instagram'da yoksa teyit edilmiştir.
1: Irmak Dila.
2: Elif Evin bakıyoruz. Elif Evin bir tane, iki tane, üç tane, dört toplama. İki isimler saymıyoruz değil
1: yok,
2: mi?
1: Yok saymıyoruz.
2: O zaman iki tane çıktı. Elif Evin.
1: Elif Evin. Erkekte de Kerem Akil.
2: Bakalım Kerem.
1: Kaan Celal.
2: Kerem Akil çıktı mı
1: ya,
2: bakalım.
1: Bunlar sanki bizim mahalle arkadaşlarımız gibi çok tanıdık da isimler
2: çok
1: ya.
2: Enteresan da değil yani. Kerem Akil bir tane, iki tane, üç tane, evet, çıktı abi. Hani bir taneydi? Kim, hangi sosyal medya kullanıcısı yaptı bunu?
1: Türkiye'de yalnızca bir kişide bulunan isimlermiş bunlar efendim.
2: Şu an Instagram'da baktığımda ben hepsinden ikişer üçer tane gördüm. Azra hariç. Azra'yı hiç göremedim mesela.
1: Evet.
2: Azra'nın hesabı gizli belli.
1: Bak demiş ki Hasan Gözler benim adım diyor.
2: Evet.
1: Benden de diyor bir tane var diyor. Başka bir Hasan Gözler'e denk gelmedim. Sen denk gelmedin oğlum. Vardı illaki.
2: Hasan Gözler Instagram'da çıkmadı. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Çıkmadı Hasan.
1: Ben de bir taneyim. Fatma Şahin. Yok ya. Şey var ya.
2: Eski aile bakanımız değil miydi? Yok, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı?
1: Evet, tabii.
2: Var ya Fatma Şahin.
1: Antalya Serik'e selam çakın çocuklar. Serik.
2: Günaydın Serik.
1: Saygılar Serik. Geçtim.
2: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Şu Filenin Sultanlar haberi yok mu ya? Bir tane bir galibiyet haberi var diye hatırlıyorum ama yanlış mı biliyorum ben?
2: Galibiyet haberi mi?
1: Evet.
2: Bakalım sevgili Yıldırım, hemen bakalım.
1: Ben yanlış biliyor olabilir miyim acaba?
2: Benim elimde şey maç şeyi vardı da galibiyet haberi yoktu bende. Ona şimdi bakalım.
1: Onu bir bakıversene
2: mi? Takvimi vardı yani, maç takvimi vardı.
1: Türkiye'de en fazla israf edilen gıdalar belli olmuş.
2: Çok üzücü be sevgili
1: Taze
2: Yıldırım.
1: Taze meyve sebze %40 israf ediliyormuş. Ah be abi, ciğerim ama yanıyor böyle haberler
2: okuyunca. Evet, şeyde de pazarda da pazarın bitimine yakın en çok tezgah arkalarında. Evet, evet.
1: En çok israf edilen gıdalar taze meyve sebze %39.7.
2: Of.
1: Ekmek %32.5.
2: Evet.
1: Ah. Ah.
2: Ben ekmeği başta beklerdim ama.
1: Süt ve süt ürünleri %15.
2: Ya bu memleket yerde bulduğu ekmeği öpüp alnına koyan.
1: Ama %32.5'u da çöpe gidiyor.
2: Çöpe gidiyor, israf oluyor.
1: Vay be. Vay be.
2: Heh, devam edelim. Sultanlarını buldum. Sen haberi okuduktan sonra devam ederiz. Sena attı.
1: Sena kaçırmaz normalde böyle haberleri ama. Hiç önüme düşmedi vallahi diyor.
0: Bayağı baktım.
2: Görüyorum, futbol olsa sevgili Yıldırım sosyal medyada çalkalanır değil mi?
1: Çalkalanır ama.
2: Ama işte bir de yani bu voleybolumuz da bizim kızlarımız artık yani dünyaya.
1: Şanlıdır yani.
2: Şanlıdır yani, bellidir.
1: Kuru bakliyat %5.9. Makarna %2.7, et ve et ürünleri %2.7.
2: Eti zaten.
1: Eti. Sıkıyorsa eti israf et.
2: Bu et ve et ürünlerinin ikisi nedir biliyorsun? Kemiğidir bu. 2.7'si. Etini yeriz kemiğini. Onu da ayrı.
1: Makarna ile et nasıl aynı oranda israf ediliyor ya?
2: Edilmiyor gibi bir şey sevgili Yıldırım. İkisi demek ki çok güzel eşlikçi birbirine. Etle makarna. Evet. Dolayısıyla yeniyor. Makarna zaten sevmeyen var mı? 7'den 70'e.
1: Herkes sever
2: ben
1: makarna.
2: Hastasıyım abi. Her türlü makarna. Ya sade makarnayı tuzla önüme koy.
1: Makarna sevmiyorum diyen çok çok azdır.
2: Çok nadirdir. Çok azdır.
1: Sevgili dinleyiciler, bunlar bir uyarı haberi olsun. Bu haber bir uyarı haberi olsun.

0: israf ederseniz sonunda ona muhtaç kalırsınız.
1: Muhtaç kalırız.
0: Bu kalırız önemli bir konu. %40 taze meyve sebze, %32,5 ekmek, süt ve süt ürünleri %15, kuru bakliyat %5,9, makarna ile et ürünleri de %2,7.
1: Çöplere atılıyormuş.
0: Çöplere atılıyor. Dünya açlıkla kavruluyorken, sınanıyorken çok dikkatli olmamız lazım.
1: Lazım, lazım evet. Sevgili Yıldırım.
0: Serpme kahvaltı da yasaklansın. Bunu da buradan söyleyelim.
1: Açık büfede aynı şekilde sevgili Yıldırım.
0: Açık büfede yasaklansın.
1: Açık büfede aynı şekilde söylemek istiyorum.
0: Yasaklansın.
1: Normal, düzgün bir şekilde herkes menüsünü alsın önüne, otursun.
0: Adam gibi yesin.
1: Adam gibi, insan gibi yiyelim ya. Ya aklımız karışıyor. Bak vallahi yediğimizden de bir şey anlamıyoruz. Yani hayatımda yemediğim salamı yiyorum otelde.
0: Açlık. Açgözlülük.
1: Bu nasıl 40 çeşit salam alınır
0: evet,
1: mı tabağa?
0: Evet, evet.
1: Alıyorsun işte.
0: Yazık oluyor
1: normalde
0: ya.
1: Normalde yemediğin şeyi yiyorsun orada.
0: Bunlar sadece evde israf olmuyor. Pazar ve nakliye market falan filan da israf oluyor.
1: Tabii tabii, marketlerde görmüyor muyuz ya? Arka kapıdan konteynerla şey atıyorlar.
0: Henüz haldeyken, yani satışa sunulmadan öncesinde bile çok fire veriliyor diyor. Çöpe atılıyor, oradan başlanıyor demiş Pınar Hanım mesela.
1: Peki buna bir şey yapılabilir
0: önlem
1: mi?
0: Önlem alınabilir tabii ki de.
1: Değiştirilip dönüştürülme.
0: Önlem alınabilir.
1: Sonuçta tarladan çıktı. Bir yere ulaşması, gelmesi belli bir zaman yolda bazı ürünler çürüyebilir. Ne yapacağız mesela ya? Bir şey, çorba yapabilir miyiz kaynatıp?
0: Abi sen bireysel olarak ona bir şey yapamazsın. Ona değil bir mi? Önlem alınması değil lazım.
1: Büyük bir operasyon
0: tabii,
1: gereken.
0: Tabii büyük operasyon.
1: Ben çünkü son alıcıyım artık yani. Tezgahta görüyorum, alıyorum, eve götürüyorum.
0: Evet. Peki geçtim.
1: Buyurun.
0: Şu filenin sultanları haberini ver bakayım.
1: Evet, filenin sultanları haberini veriyorum sevgili Yıldırım. Filenin sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. A milli kadın voleybol takımımız Dominik Cumhuriyeti'ni acun üzgün, seri üzgün 3-2'lik skorla.
0: Kutluyoruz, tebrik ediyoruz.
1: Arkasından Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la mücadele edeceğiz. Aynı başarıyı yine filenin sultanlarında göreceğiz inşallah.
0: Dünya Kupası'na da 7 gün kaldı değil mi çocuklar?
1: 7 gün kaldı. He? 7 gün sonra Dünya Kupası
0: vay
1: başlıyor.
0: Vay be. Oğlum bir şey kalmadı ya.
1: Ucundayız ya. Ucundayız vallahi. Çok heyecanlıyım ya. Heyecanlıyım. Aynı heyecanı bütün memleket yaşıyor zaten sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: İnşallah güzel sonuçlar alırız be.
0: Ne İnşallah. Diyorsun? Vallahi umutluyuz. Var bir hayalimiz.
1: Var bir hayalimiz.
0: Olacak gibi.
1: Yaptık zamanında Dünya Kupası'nda, yine yaparız inşallah.
0: Hadi inşallah
1: Hadi
0: be.
1: Hadi bakalım.
0: Göreceğiz. Allah mahcup etme yarabbi.
1: Amin inşallah.

0: Peki hadi ver bir tane daha.
1: Hadi vereyim sevgili Yıldırım. Kayseri gelsin mi ben?
0: Ver Kayseri'den.
1: Bir Kayseri'den geleyim sevgilim. Kayseri'de bir binada
0: sevgilim
1: çıkan...
0: Sevgilim mi dedin bana sen?
1: Sevgili Yıldırım.
0: Ha, sevgilim
1: çok
0: gibi
1: seri anladım. Konuştuğum için ağzımda dolanıyor kelimeler.
0: Buyur.
1: Kayseri'de bir binada çıkan yangını merak ederek olay yerine gelen alkollü sürücü polis tarafından fark ediliyor.
0: Hı hı.
1: Abi senin ağzın mı kokuyor ya? Üfle bakayım şuraya.
0: Evet.
1: Yardıma gelen sürücüye 65 bin TL para cezası kesilirken ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek çünkü ehliyetine el konuldu.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun kendisine. İnsanın başına işte
0: her şey gelebilir.
1: Her şey gelebilir. Çok merak. İyi değil.
0: İyi değil.
1: Ya ya üzülsek mi? Ne yapsak bilmiyorum yani.
0: Kanadalı bir gazeteci var. Eğer İsrail'in Lübnan'ı ilhak etmesine izin veriliyorsa Türkiye'nin de Yunanistan'ı ilhak etmesine izin verilmeli demiş.
1: Abla çok doğru söylüyor.
0: Çok sert girmiş. Biraz sert girmiş.
1: Kimse kimseyi şey yapmasın. Şimdi yani bu dünyada artık yani stop war dediğimiz bir zamandayız sevgili Yıldırım. Dua savaşlarında. Ama yani isteyen olursa da şey yapılır. Bunlar halledilir. Konuşulur yani. İlla gel de gel bizi al. Gel de gel bizi al derlerse.
0: Alırız.
1: Yani yoklarlarsa yok işte yok eski emekli korgeneral falan açıklama yaparsa alırız yani. Hani şey
0: Ferhat
1: değil.
0: Ferhat diyor ki yoksunuz diye başka radyo açmıştım diyor. Geri geldim diyor tekrar size.
1: Ferhat hoş geldin.
0: Yayındaymışsınız diyor. Geç kalma sebebinizi bir açıklar mısınız? Efendim şöyle oldu, masum pili bitince biz burada pil aradık. O arada bir baktık 12 dakika geçmiş.
1: O i̇şte kadar.
0: Nasıl olduğunu anlamadık.
1: Sadece o kadar. 12
0: kusura
1: dakikalık
0: bakmayın.
1: Bir Ferhat gecikmemiz oldu. Çok uzun süre gidip gelmemişsin ama Ferhat. Sen açıkla bakalım niye bu kadar uzun süre kaldın.
0: 12 dakika bir şey değil oğlum.
1: Biz 12 dakika...

0: Ferhat şimdi geliyor, şimdi yazmış.
1: Tam gezmiş, bir başka radyoları gezip
0: öyle
1: geri gelmiş.
0: Öyle değil, 15 dakikada geri neden gelmedi?
1: Şimdi dur, dur.
0: Başka radyoda ne buldu da 30 dakika kaldı?
1: 40 dakika. Ha, doğru söylüyorsun, yeni geldi.
0: Ya yeni geldi.
1: Ne 40'ı, 50 dakika, 48 geçiyor.
0: Ne buldun da 40 dakika, 50 dakika?
1: Ferhat!
0: Yine bir kontrol edeyim dedin. Ferhat'ım.
1: Ferhatlar giremez.
0: Ferhatlar giremez.
1: Peki. Ciddiyet biraz.
0: Özür dilerim Fatih.
1: Geçiyorum. Sinan Akçıl sitemi var.
0: Sitem.
1: Tarkan gizli gizli sinsice marş olayını takip ediyor demiş Sinan Akçıl. Tarkan sinsice marş olayını takip ediyor.
0: Tamam.
1: Bir tane çocuğun Sinan Akçıl savaşa gider gibi saçma bir şey yapmış. Tarkan gel bizi kurtar videosunu beğenmiş.
0: Tarkan beğenmiş. He, tamam, beğenebilir.
1: Çok değerli bir isim Tarkan.
0: Evet.
1: Ama Tarkan ve diğerleri diye adaletsizlik fazla yapılıyor demiş Sinan Akçıl.
0: Az bile Sinancığım.
1: Sevgili Sinan, çok
0: senin
1: işaretli
0: şarkıların, senin bestelerin zaten inanılmaz
1: güzel. Zaten iyi.
0: Sen bir başka, sen de başka bir seviyedesin ama şimdi Tarkan deyince de
1: başka bir şey.
0: Evet, başka bir şey. Yoksa senin bestelerine, şarkılarına kimsenin bir şey dediği yok. Bu arada Manifest grubu da milli takıma şarkı yaptı, onu da söyleyelim.
1: Bu önemli bilgiydi.
0: Önemli bilgiydi. Arada verelim. Dün bir dakikalık ben bir şey yaptım, bir dinledim sevgili Yıldırım. İlki de bir dakikalık versiyon yayınlamışlar.
1: Kötü mü? Çok kötü.
0: Ya anlamıyorum.
1: Anlamıyorum dedi.
0: Anlamadım. Alt yazıları okumaya çalıştım ki anlayayım. Hani
1: o kadar mı kötü ya?
0: Kötü değil. Sesi böyle çözemedim. Anladın mı? Sesi çözemedim. Ne diyor? Hani milli takıma başarı mı diliyor? Öyle müzik ses arası bir şey yapamadım. Sözleri anlayamadım. Öyle.
1: Hmm.
0: Öyle.
1: Tamam. Peki.
0: Sağ ol Manifest.
1: Fatih dayımın kızının adı da Cüveyriye. Türkiye'de tek.
0: Ben
1: haberde yoktu diyor.
0: Dünyada tektir.
1: Cüveyriye ne demek acaba ya? Bir baksana bir.
0: O şey yöreyle alakalı bir şey olabilir mi acaba hemen ya? Bulunduğu bölge.
1: Bilemedim. Bir bakayım hemen. Cüveyriye kesin bir Arapçadan bir şey mi acaba?
0: Bir bak bakalım. Ya Cevriye'ydi, söyleyemedi kesin. Polis
1: Cüveyriye
0: ne,
1: mi
0: polis
1: oldu?
0: Polis ne ya? Nüfus memuru.
1: Cüveyriye. He bak, bir sahabe adı galiba.
0: Bakacağız şimdi. Hmm. Kelime anlamı olarak Arapçada küçük kız.
1: Küçük kız mı?
0: Heh, bak küçük kız. Cariyecik anlamında.
1: Cüveyriye.
0: İslami terminolojide Hazreti Muhammed'in eşlerinden biri olan Hazreti Cüveyriye'nin adı ve unvanı olarak da bilinir. Bak bizi bilmiyormuşuz, gördün mü?
1: İlk defa duyuyorum.
0: İlk defa duyduk.
1: Ya işte bu listede 3 tane 4 tane isim var. Türkiye'de tek isimlerdi ama.
0: Bu isim soy isim olarak vermiş tabii liste.
1: İsim soy isim olarak. Daha fazla vardı tabii. Siz konuşurken 8. sınıfa giden kızım Sinan Akçıl kim dedi diyor.
0: Tabii yani blok 3 sorsam bilir şimdi.
1: Bilir. Yeni kuşak bilmiyor olabilir.
0: Bu iyi bir şey mi peki?
1: Yani.
0: Blok 3'ü bilip Sinan Akçıl'ı bilmek, bilmemek.
1: Sinan için iyi bir şey bence.
0: Diyor.
1: Abi şimdi.
0: Sinan için iyi bir şey.
1: Tabii.
0: Ya işte.
1: Ben de manifesti yeni öğrendim.
0: Suçu Sinan'da aramamak lazım.
1: Abi kuşaklar arası çok büyük fark
0: büyük
1: var.
0: Büyük fark.
1: Eskiden kuşaklar arası küçük farklar oluyordu. Mesela Mahmut Tuncer'i bilmezsen İzzet Altınmeşe'yi bilirdin.
0: Bir şekilde yakalandın.
1: Bir,
0: şey,
1: bir yerden bir ortak kesişim kümesi olurdu.
0: Tabii zaten.
1: Şimdi uçurum var ya.
0: Çok fazla. İsim de çok
1: biri
0: fazla.
1: Biri bir şey söylüyor, o kim lan diyorsun. Haberler yapılıyor sayfalarda. Uyuşturucudan yakalandı diyor. Ünlü bilmem kim.
0: Azere 76 diyor.
1: Bu kim lan bu diyorsun.
0: Kim oğlum Azere 76?
1: Mesela uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler. Haberi tıklıyorsun. Fotoğrafları kaydırıyorsun. Bu kim lan? Bu kim? Bu kim? Bunu tanımıyorum.
0: Yok.
1: Aa, bu oyuncuydu galiba. Bu kim?
0: Bu kim? Hepsi de ünlü. Ünlü oyuncu, ünlü fenomen ya da işte neyse artık onlar. Hepsi ünlü.
1: Ama tanımıyorsun.
0: Evet, bir kuşak farklılıklı. Biz çünkü orayı takip etmiyoruz.
1: Kuşaklar ise uçurum var, uçurum.
0: Çok acayip.
1: Uçurum var.
0: Çok acayip seviyede.
1: Evet. Özellikle şu oyuncuları hiç.
0: Yok. Yok. Bir de ekran dizi kültürü çok olmayınca normal şey kanallarında.
1: Ya evde televizyon var mı, hiç izlemiyoruz biz ya. Şey yapmıyoruz, bakmıyoruz.
0: Öyle duruyoruz. Süs gibi bir şey ya.
1: Süs
0: gibi bir şey. Ben üstüne çerçeve geçirdim zaten. Arkadan YouTube'dan şey açıyorum. Şömine.
1: Oradan takılıyorum, bakıyorum yani. Yok ki abi, televizyonda izleyecek bir şey yok ki ya. Yani.
0: Abi Avrupa'da böyle değil. 20 dakikalık sitcomlar var.
1: Bizde 4 saat dizi mi olur abi?
0: 4 saat. Yani. Ben bir zaten de ertesi gün YouTube'a düşünce 2x seyrediyorum.
1: Ya 2x, 3x'te dizi izliyorlar biliyorsun.
0: Var, izleyen var.
1: Nasıl yapıyorlar bunu ya?
0: Diyor ki nasıl izliyorsunuz diye sorduğumuzda da diyor ki ya Türk dizileri zaten ağır aksak, yavaş ilerleyen diziler olduğu için o süreyi doldurmak adına, reklam süresi, reklam vereni mutlu etmek, karşı tarafı mutlu etmek adına 2x'te bile anlıyorsun zaten.
1: Abi çok hızlı olunca ama konuşmalar şey olmuyor mu ya?
0: Birbirine girmiyor mu? Mesela girmiyor bir tane mu? Var mı? Yapıp verebileceğimiz bir örnek var mı?
1: Bir tane vereyim mesela.
0: Mesela
1: Adil Fadime'ye gerçeği söylüyor.

0: İkiyi yaptım.
1: İkiyi yap,
0: İkiyi,
1: tamam.
0: İkiyi yaptım. Yap. Bakıyorum.
2: Ne kadar yaptın? Gittin tekrar. Hadi, hadi ben onu seviyorum, tamam. Benim orada bağlantılarım var. Git, hemen git, hemen git, hadi ver.
3: Tamam. Anime oldu, böyle anime oldu, anime.
1: Japon animesi oldu. Adil nedir? Adı gire
3: bu cevap, olmadı, adı, bu adı, olmadı. Bu dizide olmadı.
2: Olur, şey. Sen cevap hakkını kaybettin Oruç. İse o, cevap. Ben de sınıf falan bilmem Oruç. Bata!
0: Oğlum Japon animeye döndü.
3: Ben asla seyredemezmişim.
0: Böyle izleyenler var ama.
3: Var, var yani.
0: 2x de yani. Peki Kurtlar Vadisi nasıl olur?
3: Ver bakalım bir Kurtlar Vadisi.
4: Muhteşem Yüzyıl oluyor abi. Orada yavaş oluyor ya zaten. Sadece Hürrem sahnelerini anlamıyorsun.
3: Şey de vardı yani. Kimdi bizim
0: Muhteşeme dedi? Bakalım. Muhteşeme
3: Kurtlar
0: bakalım.
3: Vadisi'ndeki şey yaş dediğimizin adı neydi ya? Ay unuttum, dedenin adını unuttum.
0: Şey diyorsun Lazia.
3: Hayır hayır, o en yaşlısı Polat'ın şey babası olarak görünen filmde.
0: He Rıza Baba şey yok.
3: Rıza değil, Rıza onun gibi bir şeydi ya.
0: Ömer Baba.
3: Ömer Baba.
0: Ömer Baba,
3: Ömer Baba Ömer sahnelerinde ikisi.
0: Ömer Baba. Muhteşem Yüzyıl Kanuni Hürrem mi diyeyim?
3: Kanuni Hürrem.
0: Hürrem dedim. Bak şimdi bunu hızlandırıyorum, bakayım ne oluyor. Kanuni Hürrem sahnesi. Abi o kadar da çok var ki yalnız.
3: İki kim bilir kaç tane çıkacaktır.
0: Evet.
3: Oradan karambole bir tanesi tıkla ya.
0: Ay çok çok duygusal sahneler var. Oğlum açamayacağım bunu ya.
3: Niye, canım mı çekti? Filmi seyretmek mi istedin komple?
0: Dur bakayım. Şehzade Mustafa'nın ölümü falan çıktı karşıma.
3: He, o, he orası çıktı. O çadırdaki boğdurma mı?
0: Evet ya. Tam geçiyorum ya.
3: Geç geç, tamam ya.
0: Tam
3: geç.
0: Geçiyorum.
3: Canımızı sıkmayalım.
0: Sıktı şimdi. Canım vallahi ya. Çok başka olabilirdi tamam ya. Şimdi. Çok başka olabilirdi çünkü ya.
3: Şimdi kalkıp buradan Manisa'ya gidesim gelir benim.
0: Ömer Baba'dan borç isteme sahnesini açsanıza demiş bir kere diyor. Hızlandırıp.
3: Kim? Polat mı borç istiyor?
0: Ne bileyim.
3: Herhalde öyle. Herhalde başka öyle. Kim isteyecek?
0: Tamam ara gidiyormuşuz.
3: Hadi hadi.
0: Hadi bakalım. Efendim kısa bir ara. Aradan sonra geri geleceğiz ve şovu sürdüreceğiz.
5: Dünya Kupası'na 7 gün kaldı. 7 gün kaldı. Alem FM milli takıma başarılar diler.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam. Saat 8. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu bir reklamdır.
11: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
12: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Öte yandan Trump, İran krizi konusunda konuştu. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini belirten Trump, anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ülke dışında elde ettiği kazancını Türkiye'ye getirenden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini bugünkü genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu akademisyenleri dinledi. Türkiye'de her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı ve kavga etmekten çok siber zorbalıktan korktuğu belirtildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden 3'ü de hayatını kaybetti. Samsun'da mülk sahibiyle kiracı anlaşmazlığında silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgede önlem alan 6 polis gazdan etkilendi. Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %15 düşerek 27.657.591 kişi oldu. Tiyatro seyirci sayısı ise 8.183.257 kişi olarak kayıtlara geçti.
13: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
13: Hesap.com spor haberlerini sundu.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz

0: Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Antalya 25, Adana 30, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum ise 23 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Kıvran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Bak gördün mü avukat Cem Coşkun abinin neler yazdığını gördün mü?
2: Ne yazmış bakayım?
1: Fena giydirmiş.
2: Bakıyorum. Ya.
1: Tamam okuma, yayında okuma da. Yayında okuma da rezil rüsva olmayalım. Gördün mü? Evet.
2: Evet hocam, hayır haklısınız.
1: Gayet haklı, doğru
2: gayet
1: söylüyor.
2: Gayet haklı, doğru söylüyor, evet, doğru söylüyor. Çok haklı.
1: Yayında okuyamıyoruz sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın efendim.
2: Altına nereden buldun bu güzel şarkıyı ya? Vallahi billahi.
1: Evet.
2: Ya inanılmaz.
1: Yapıyorum, ben... bu sporu yapıyorum.
2: Yapıyorsun.
1: Bu sporu yapıyorum.
2: Yapıyorsun, çıkartıyorsun tozlu raflarda. Ben bir Gökhan Özen fanıyım sevgili
1: Siz
2: Yıldırım.
1: Siz o kadar sevmezsiniz, çok uydurmayın.
2: Severim. Gökhan'ın bütün şarkılarını sevgili Yıldırım çok severim. Çok acayiptir. Bendeki yeri başkadır. Çok sevdiğim bir şarkıcıdır. Uzun zamandır da sevgili Yıldırım.
1: Eski radyocudur biliyorsun.
2: Eski radyocu, eski radyo programcısı. Sevdiğimiz bir isim. Benim çok sevdiğim ayrı bir isim. Yani aramazsan aramalar, sana yine muhtacımlar, kader utansınlar falan. Gökhan başta...
1: Kader utansın, utansın.
2: Çok güzel şarkıları var Gökhan'ın ya. Yemezler mesela, nasıldı yemezler?
1: Nasıldı yemezler söyle.
2: Yemezler güzelim. Öyle bir şeydi.
1: Bir tane slow bir şarkısı vardı, hatırlamıyorsun.
2: Slow bir şey, hangisi?
1: Sen bu kalbin bir tanesisin.
2: Bu kalbim seninle mi, o muydu o?
1: Kalbim seninle.
2: O muydu, orada mı
1: kalbim
2: geçiyordu?
1: Kalbim seninle. O başka yok, bir tanesisin. Dur azıcık açayım sana, bekle.
2: Ver bakayım.
1: Hatırlayacaksın ya şarkıyı.
2: Benim için ne yapardın? Ayazda mı
1: yağardın? Dur.
2: O da çok iyi değil miydi ya?
1: Hatırla bu şarkıyı, hatırlayan meşhurdur ya.
2: Biliyorum, bilmez
1: miyim ya? Sevgili dinleyiciler, bilen var mı, hatırlayan var mı? Nereden biliyorsun? Hadi söyle, tamam. Dur durunca devam et.
2: Nasıl ne? Hayır, biliyorum şarkıyı ezbere. Bilmiyorum, nereden bileyim ezbere?
1: Vay. Ne şarkıydı be oğlum.
2: Çok iyi.
1: Valla.
2: Çok iyi.
1: Azıcık ileri alayım şöyle.
3: Sevgilim sen affet, gittiğin beni ölmüş farzı.
2: Arkam var, hafif arkam var. Geliyor.

0: Ulan ne şarkıydı be.
1: Gökhan Tepe de güzeldir
0: Gökhan
1: mesela.
0: Gökhan Tepe de iyidir.
1: Gökhan Tepe de iyidir. İyidir.
0: Ama Gökhan Özen'i
1: yeri... Gökhan Özen de. Gökhan Özen de onlar.
0: Gökhan. Gökhan. Sevda Çiçeği dizisinden biliyorum diyor Gökhan Özen'i diyor.
1: Gökhan Özen ya. Bir evet. Sinan Özen gelir mi peki?
0: Ya ne Sinan Özen'i
1: Allah
0: aşkına.
1: Akrabalar bunlar, çal ya.
0: Kim akraba?
1: O tabii.
0: Şaka.
1: Herhalde.
0: Şaka.
1: Herhalde. Sinan Özen Gökhan Özen'in akrabası.
0: Ya uyduruyorsun şu.
1: Amca çocukları.
0: Oğlum uydurma.
1: Hayır,
0: ya.
1: Hayır bak. Gökhan Özen Sinan Özen'in neyi oluyor? Ya da tam tersi Sinan Özen Gökhan Özen'in neyi oluyor diye yazarsan.
0: O da olur, öbürü de olur.
1: O öbürü de olur. İçler dışlar çarpımıyla buluruz onu.
0: Dur bakayım. Şarkıyı durdurunca devam et. Ne kadar Gökhan Özen fanısını anlayacağız şimdi. Geliyor, hazır mısın?
1: Bir azıcık çal ama
0: tamam,
1: şimdi.

0: Bu ayrılık sebebi ne? Boş ver benden bilsinler. Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler aramaz.
1: Bravo lan!
0: Vallahi bravo.
1: Biliyorsun bu ya.
0: Birazcık.
1: Ben bir tane daha veriyorum.
0: Var yani
1: bir tane daha veriyorum.
0: Ya fanım yani. Küçük fanlardan değilim.
1: Büyük fan.
0: Büyük fanım.
1: Klima seviyesinde. Tamam, bir tane daha açıyorum.
0: Ver bakayım bir gel.

Ben görmedim. Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı? 1000 yıl sevsen beni sahte kalbinle kar mı?

0: Adamın her şarkısı hitmiş ya.
1: Hit.
0: Vallahi billahi ya. Sena sen de bayağı biliyorsun.
2: Ben ve bu şarkılar da yani 15 yıllık şarkılar sevgili Yıldırım. Çok öyle eski yani eski şarkılar.
0: Mesela şunu biliyor musunuz peki çocuklar?
1: Nedir hazır mısınız? Hangisi?
0: Bu değil.
2: Bunu çaldık.
0: Bu değil. Şu. Yanlış şarkı açtım, bir dakika bekle.
2: Bakalım.
0: Hazır mısın?
1: Ver bakalım.
0: İşte bu şarkı. 3, 4. Bunu da herkes bilmez bak.

0: Tamam, yeterli. Yeterli. Son bir tane açıyorum, bitiriyorum.
1: Tamam.
0: Bunu da biliyorsan gerçek bir Gökhan Özen fanısın.
1: Gökhan Özen benim kadar bilmiyordur kendi şarkılarını.

0: Ne kadar çok şarkısı varmış değil mi ezberim?
1: Bak.
0: Ulan ben de 2-3 tane vardır diye düşünüyordum ama bayağı söyledim diyor ben de diyor burada.
1: Çok
0: diyor,
1: abi neler, neler neler neler neler. Gökhan Özen çok acayip bir adam ya.
0: Evet.
1: Bu civciv şarkısı 2003.
0: Yok abi ya 23 2003. Yıl geçmiş olamaz.
1: 2003 hocam.
0: 23 yıl mı geçmiş?
1: Sena 0 yaşındaydı.
0: Sena kaçlısın?
2: 5 yaşındaydım.
0: 5 yaşmış oğlum.
1: 5'miş.
0: Şevval 0 yaşında.
1: 23 yıl.
0: Vay be. Sen kaç yaşındaydın bu şarkı çıktığında?
1: 23.
0: 23 doğru. Evet.
1: 23. 23.
0: O yüzden size ezberi bilmen çok normal tabii.
1: Tabii hatırlıyorum ya.
0: İstek şarkılar geliyor Gökhan Özen isteği. Çalar mısınız diye. Abi.
1: Genç kızken aşıktık diyor.
0: Tabii canım. Her yerdeydi.
1: Gökhan Özen.
0: Her yerdeydi. Abi. Bir de Sinan Özen mi dedin?
1: Sinan Özen dedim bir de.
0: Ben akraba olduklarını bilmiyordum. Hala da emin değilim.
1: Bakma, yani, bakın sevgili Yıldırım.

0: Yalnız bir tane şarkı vardı, onu çalmadınız, yazıklar olsun demiş.
1: Çok, hangisi?
0: Çalayım mı?
1: Hangisi? Onu. Gökhan Özen şarkısı mı yine?
0: Evet.
1: Bakalım hangisiymiş.
0: Şu şarkı. Bunu biliyorsundur ama
1: acaba
0: ya.
1: Ne çıkacak?
0: Yok yok yok, vallahi yani normal vallahi şarkı numara yapmışım. Tamam, evet, şarkı. Geliyor geliyor geliyor. Bu şarkı. Gökhan Özen gurmeleri bilir bir tek.
1: Bakalım.

0: Vay be.
1: Of.
0: Oğlum Sinan şey Gökhan Özen fanları bastı şu an radyoyu. Bak mesajlara bak.
1: Bu daha da eski. Bak deminki 2003'tü, bu ondan da eski. Üşüyorum.
0: Ben sana bir eski daha vereyim mi?
1: Ver bir eski daha. Yine şeyden mi veriyorsun?
0: Bunu bilir misin?
1: Bakalım.
0: Sena sen bilirsin.
2: Aa,
0: çok güzeldir. Sevgili dinleyiciler bunu biliyor musunuz?

0: Mutlak. Aa, Tarkan ağası.
1: Duman.
0: Duman gözlüm. Gözlüm.
2: Ya bir gün böyle bir şey yapalım, nostalji yayını yapalım be.
1: Duman gözlüm. Duman ben neyle ilgili? Şeyle, genel bütün şarkılarla alakalı mı, kişisel olarak mı?
2: Yani bir ismi belirleyelim, onun nostaljisini yapalım.
1: Yapalım sevgili Yıldırım. Güzel olur bak bu. Bu güzel olur.
2: Bugün Gökhan'ın üzerine yaptık mesela.
1: Hedef, bugün Gökhan'ı çıkarttık aradan.
2: Çok da güzel oldu.
1: Yattı mı peki Gökhan'ın şeyi?
2: Telifi mi? Yattı, yattı. Evet. Gökhan Özen'le bir işbirliği yaptık. Çocuklar yeni şarkı çıkıyor. Eskilerimi bir hareketlendirelim.
1: Bir piyano hareketi.
2: Piyano hareketi olarak. 3-5 biz de yolumuza bakıyoruz.
1: Bak herkesin neler lise aşkları aklına geliyor. Ortaokul zamanı neler, üniversiteye denk bak, gelen.
2: Vallahi billahi. Herkes teşekkür eden edene. Efendim bilsek daha erken çalardık.
1: Beyler ne oldu? Gökhan Özen'in başına bir şey mi geldi?
2: Yok yok, yok konu şey konuyu yok. Açtı ya sadece. Öyle. O kadar ya. Yani popla arabeski yaşatmış bizi diyor, çaktırmadan diyor. Boş şarkısı yoktur Gökhan Özen'in demiş mesela.
1: Yok gibi bir şey.
2: Yok neredeyse yok. Gibi bir şey. Neredeyse yok. Ve vaya Gökhan Özen fanıymışım diyor Kemal Bey.
1: Farkına varanlar oldu. Yarın çelik günü yapalım diyor. Yarın
2: çelik günü olabilir.
1: Yokuz be,
2: aa,
1: çelik günü
2: yarın
1: olur.
2: Yokuz.
1: Yarın yokuz. Yarın reklam müdürlerimizle beraber bir...
2: Şehir dışı toplantımız var.
1: Şehir dışı toplantımız var.
2: Yarın yokuz ama önümüzdeki hafta bir çelik günü.
1: Çelik günü olur.
2: Olabilir.
1: Çelik günü olur. Belki bizim veresiyeleri de kapatır.
2: Şimdi bilmeyene söyleyelim. Çelik böyle gidiyor marketlere.
1: Sosyal medyada çok güzel işler yapıyor.
2: Marketlere gidiyor, borç defterlerini kapatıyor.
1: Şimdiye kadar geçen söylemişti 650 bin lira mı 700 maşallah bin lira mı ne borç defteri kapatmış galiba sevgili Yıldırım.
2: Darısı Çelik senin başına inşallah.
1: İnşallah, amin inşallah. Allah cümlemize nasip etsin. Hepimize yani.
2: İnşallah.
1: İnşallah. Bir de bir gün denk gelir.
2: İnşallah bir gün biri de bizim defterimizi kapatır. Gibi oldu.
1: Bu nasıl bir zenginlik? Toplantı için şehir dışına gidiyor.
2: Şehir dışındalar çünkü.
1: Onlar orada.
2: Siz buraya gelin mi diyelim? Öyle olur mu?
1: Reklam veren uzakta.
2: Bir gün de Mustafa Sandal nostalji günü. Onu yaptılar ya.
1: Onu saygı maygı.
2: Saygıda falan yaptılar var onu.
1: İşte Murat Çekili olabilir. Aynı olabilir. Çelik olabilir. Böyle bir sürü isim var. Neler neler çıkar.
2: Budala'yı çalmadın diyor. Çaldık çaldık.
1: Hepsini ya.
2: Budala budala. Keşke radyoda da ne dinliyorum özelliği olsaydı. Eskiden vardı diyor. Şeyde MSN'de diyor.
1: Ne dinliyor? Gösterecek orada.
2: Radyoda ne dinliyor? Kime gösterecek ki? Zaten yanındalar, görüyorlar.
1: Bir online platform da değil. Hani başkaları da senin listendeki başkaları da görecek evet, falan gibi. Alttan olur. Bir şey çıkmıyor. Yaşar günü yapın.
2: Evet.
1: Yaşar vardı.
2: Yaşar. Hey gidi Yaşar be. Peki geçtim.
1: Haydi geçelim.
2: Çok fazla duygusala bağladık.
1: Yeterli bu kadar.
2: Şarkıların çıkma süreleri 20 yıl, 25 yıl. Gaza gelip radyoyu kapatıp bütün albümlerini dinlemek istiyorum şu anda demiş.
1: Bir liste oluşturup Gökhan Özen listesi. Arka arkaya bağlayın.
2: Tamam ya, tadında bırakın Allah Allah. Radyoyu kapatayım Gökhan Özen'e döneyim falan. Bunlara gerek, böyle gerek şeylere yok. Gerek yok.
1: Gerek yok. Dinledik tamam. Yad ettik eskileri. Hatırladık.
2: Bu kadar. Bu bitirdik kadar, tamam. Tamam yani. Evet geçiyorum. Hadi. Ver gelsin yavrum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım.
2: Finlandiya haberi var bir tane.
1: Evet, Finlandiya.
2: Turistlerin
1: haberi
2: bulması için ülkeye 23 bin dolarlık altın külçe saklamışlar.
1: Evet.
2: Bir tane mi bu, yoksa total fiyatı mı 23 bin dolar?
1: Vallahi sevgili Yıldırım muhtemelen birkaç tane. Bir de tam yer de belli. Finlandiya'da hani şu diyor ki Lapland bölgesi diye bir yer varmış. Lapland oradaki turistik şeyi arttırmak için yapıyorlarmış sevgili Yıldırım. Herhalde turist az görüyor bölgeye.
2: He, gelsinler diye.
1: Daha oraya daha çok gelsinler. 23 bin dolarlık. 23 bin dolarlık tektir inşallah ya. Ya bir kişi mutlu olsun abi. Yani küçük küçük 10 kişi mutlu olacağına.
2: Niye abi 10 kişi mutlu olsun?
1: 2300 dolarla kimse mutlu olmaz şimdi 10 tane külçe altında.
2: Sen olmaz mısın?
1: 2300 dolarla. Ya Finlandiya'da asgari ücret 2500'dür şimdi, anladın mı? 2300'lük bir şey onları mutlu etmeyebilir. 23 bin dolar 10 maaş.
2: Ama güzel bir PR ya.
1: Düşünsene 10 maaşlık bir ikramiye yakaladığını. Güzel yani, nefes aldırır.
2: İyi hissettirir.
1: İyi hissettirir kendine insana. Yayına başka çıkarsın.
2: Ya bizim şirkette de böyle bir şey olsa ne güzel olmaz.
1: Şirketin
2: mı
1: içine bir şey saklasalar.
2: Evet. Hadi külçe altın.
1: Olur bak. Vallahi bunu konuşalım ya sevgili Yıldırım. Bunu
2: kimle konuşacağız oğlum bunu?
1: Üst yönetimle konuşalım.
2: Git konuş o zaman hadi. Git konuş, ben seni tutmayayım ya.
1: Yok öyle değil. Yani konuşalım derken beraber. Radyolar 20 kişi.
2: Hayır oğlum, senin gidersin. Projen değil mi bu?
1: Ama proje benim de arkamda güçlü bir ekip varı göstermek istiyorum.
2: Senin arkanda güçlü bir ekip mi var?
1: Var yok mu?
2: Var mı?
1: Sen varsın
2: mesela. Ben yok, ben böyle
1: Sena proje... çok güçlü mesela, baksana.
2: Tamam güçlü de ben böyle bir projede ben yokum abi.
1: Sonum.
3: Ben
1: lütfen. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Bakın diyeceğiz ki bak kötü
2: ne bir şey diyeceksin değil. Projen ne?
1: Projemiz şu. PowerPoint göstermeni ben hazırlarım. Onu merak
2: etme. Tamam. Zaten konu o değil mi? Sağ olun. Oraya kadar gelmişiz. Oraya gel. Lan PowerPoint'u kim hazırlayacak?
1: Randevuyu alacağız.
2: PowerPoint yok.
1: Randevuyu alacağız sevgili Yıldırım. Ondan sonra gideceğiz beyefendilere, hanımefendilere artık kimler varsa, kimler bizle görüşmek istiyorsa anlatacağız. Diyeceğiz ki.
2: Kimse bizle görüşmek istemiyor. Biz talepkarız.
1: Tamam.
2: Sen işte projeni hazırlayacaksın.
1: Evet.
2: Üst kata çıkacaksın. Diyeceksin ki efendim önce Sibel Hanım'a çıkacaksın.
1: Tabii direkt ilk başta bir silsile yoluyla gitmemiz gerekiyor tabii. Ki ilk başta sana gelmem gerekiyor.
2: Aferin,
1: sonra Sibel Hanım'a gitmem gerekiyor.
2: Çok güzel, aferin.
1: Sibel Hanım'a gitmem gerekiyor. Ondan sonra Sibel Hanım'ın vasıtasıyla zaten şu, ben
2: sen önce bana bir gel.
1: Da bilmiyorum ki kimi arayacağım.
2: Bende var.
1: Sende varsa
2: tamam. Önce bana bir gel.
1: Tamam.
2: Projeyi bir anlat.
1: Senden geçerse mi Sibel Hanım'a gideceğim?
2: Tabii.
1: Proje iptal o zaman.
2: Niye?
1: Yani kesin çünkü başta sen projeye hayır.
2: Oğlum bir anlat bakayım bir projeni.
1: Proje nedir şöyle. Şirket içi etkileşimi arttırmak adına sevgili Yıldırım. Burada 500-600 tane çalışan var. Hmm. 500-600 kişiye ekmek veren, yemek
2: 650,
1: veren.
2: 650.
1: 650 kişi. Burada bir istihdam sağlanıyor. Ve bu yapıyı biraz daha insanla. Bazı suratlarda çünkü mutsuzluk görüyorum.
2: Tamam ne yapıyoruz?
1: Çünkü ne yapacağız sevgili Yıldırım biliyor musun? Yönetimsel olarak bir karar vereceğiz. Ben değil tabii ki yukarı yönetim. Size bunu sunuyorum.
2: Yukarı taraf.
1: Yukarı taraf. Biliyorsun dünyayı yöneten 5 aile.
2: Yukarıda. Bir dakika. Oğlum projeyi bir anlatamadık hala.
1: Projeyi bir altın Fatih Bey, siz için ben yönetim olarak belirledim karşımda.
2: Tamam.
1: Fatih Bey bir altın külçe altın. Bu külçe altının gramajını siz belirleyeceksiniz.
2: Tamam belirledim.
1: Şirkette bir yere saklayacağız.
2: Külçe altını.
1: Külçe altını bir yere saklayacağız.
2: Tamam.
1: Ve 2 gün süre verilecek.
2: Tamam.
1: Şirkette herhangi bir yerde bu külçe altını bulan kişi bu hediyenin de sahibi olmuş olacak. Şirket içi etkileşim, aralarda birbirini tanımadan günaydın diye geçen insanlar var sevgili Yıldırım. Altın olsa işin ucunda öyle mi olur? Günaydın dersin ki karşı tarafa acaba yakaladı mı diye suratındaki ifadelerini anlamaya çalışıyorsun.
2: Bu biraz gerçekten üzücü bir durum. Birbirini tanımadan günaydın
1: diye.
2: Birbirini
1: tanımadan günaydın demeden yıllardır burada aynı işe, aynı yere emek veren o kadar çok insan var ki bu sizi üzmüyor mu? Bu sizi gerçekten hiç duygulandırmıyor mu ya? Biraz vicdan. Tamam. Biraz vicdan. Dan dan dan dan dan. Blöf yok vallahi billahi.

0: Kabul ettiniz.
1: Tamam, konuşuruz yayından sonra konuşuruz.
2: Bunlar konuşulur mu?
1: Tamam, biraz ciddiyet. Ciddiyet.
2: Özür dilerim.
1: Evet, sevgili dinleyiciler. Ne oluyor? Sıkıntı mı var?
2: Klima çalışmaya başladı altta.
1: Klima mı çalışmaya kendi başladı? Kendine. Kapatalım onu Senacığım. Kapatalım.
2: Bu koku buradan yapıyor. Yani.
1: Evet.
2: O açıkmış herhalde.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam.
2: Projenin cevabını aradan sonra mı?
1: Oğlum projeyi bugün konuşuruz, ondan sonra yönetime sunarız, bakarız duruma göre.
2: Eyvah, sağ olun, Allah razı olsun. Dinlemeniz bile benim için yeterli.
1: Benim ne yapacağım biliyor musun? Sibel Hanım'a gidip şöyle diyeceğim.
2: Benim projem mi bu?
1: Bunun bir projesi var. Ben direkt olmaz dedim ama siz de bir bakın.
2: Siz de bir olmaz dersiniz. Belki vazgeçer.
1: Belki vazgeçer ya. Kırmayalım, niyetini de kırmayalım. Hadi bakalım.
2: Haydi.
1: Aradan sonra buradayız.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım.

0: göre iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Hey sen.
3: Güne hazır mısın? Soru bu değil. 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: olacaksın.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Doğada ne varsa Zevran'a da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı

0: pilottan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
2: Elini göster açılsın kapı, elini göster kapansın kapı.
3: Ya bu şeylerde var biliyorsun, benzin istasyonlarında var. Yani hiç dokunmadan tuvalet ihtiyacını görebiliyorsun.
2: Hiç dokunmadan olmaz.
3: Oğlum hiç dokunmadın işte. Sayın hocam kapıya bir sırayla gidelim.
2: Buyurun, buyurun buyurun.
3: Dükkana girdim.
2: İlla bir yerde dokunacağız abi, ben bekliyorum.
3: Oğlum bir dakika.
2: Tamam.
3: Arabadan çıktın.
2: Tamam.
3: Dükkana girdin.
2: Girdik dokunma. Şu ana kadar dokunmadık.
3: Dokunmadın. Bir arabadan çıktığında arabana dokundun.
2: Tamam.
3: Dükkana girdin.
2: Dükkana girdin.
3: Tuvalete girdin.
2: Marketten tuvaletin tuvalete geçiş yerinde.
3: Açıldı. Sonra erkekler tuvaletine ya da kadınlar tuvaletine neyse girdi.
2: Girdi. O da açıldı.
3: Tuvaletin kapısı yine ona dokunun, o da açıldı.
2: O da öyle açıldı.
3: O da açıldı.
2: O çok güzel.
3: Ondan sonra. Klozetin şeyse o bir muşambası şeyse
2: muşamba
3: var ya.
2: Döndürme.
3: O işte o poşet, döndü
2: evet.
3: Döndü.
2: Evet oturacaksın.
3: Ondan sonra döndü. Evet. Su şeyse yine keza öyle.
2: Evet.
3: Dokundun.
2: Dokundun.
3: Çıktın.
2: Ama arada bir şey atmadık sanki.
3: Atlamadık, bir şey atlamadık oğlum işte.
2: Ama yapmadık, bir şey yapmadık. Niye girdik çıktık içeri?
3: Oğlum şeye dokunmaktan bahsediyorum ben.
2: Maddelere mi?
3: Maddelere dokunmaktan bahsediyorum.
2: Tamam anladım.
3: Anladın mı?
2: Tamam.
3: Onlara dokunmadın.
2: Tamam. Ben hani hiç dokunmuyoruz deyince yani hiç.
3: Hiç dokunmadan olur mu?
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

Arkadaşlar, acayip çikolatalı muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çikolatalı de oynayalım, anladın mı de?

0: Dikkat dikkat. Beylikdüzü'ne gidecek olan misafirlerimizin dikkatine. Aracımız 20 dakika sonra salonumuzun hemen karşısındaki otoparktan kalkacaktır. Dikkat dikkat. Beylikdüzü'ne gidecek olan misafirlerimiz. Servis beklemez, bekletilmez. Lütfen süreye dikkat edelim. 20 dakika.
1: Of, düğünümüz gelmiş be.
2: Vallahi, i̇yi geldi, iyi geldi. Oh.
0: Bu müzikle orada oynuyor musunuz dedi. Vallahi salındık. Salındık ya. Bu oynama değil, bu salınmadır sevgili Yıldırım. Ağır ağır salınmadır bu yani. Hani...
1: Kendini böyle bırakmadır o.
0: Öyle efe efe, anladın mı? Efe
1: ince
0: efe.
1: İnce ince, ince ince.
0: İnce ince, çifte telli.
1: Şarkıyı durdurmuyorsanız arabayı durdurup iniyorum, oynuyorum.
0: Ona göre.
1: Ona göre.
0: Ona bir tehdit gibi. Aman Allah'ım. Projemi düşündünüz mü sevgili Yıldırım?
1: Düşündüm ya.
0: Ne diyorsunuz?
1: Hayırlısı diyorum, konuşulur bunlar, şey değil.
0: Neyse, ilk reddedilişim değil zaten.
1: Ece Beste diye bir prenses bir video göndermiş. Neymiş bu? He, oynuyor. Oo.
0: Arabada mı?
1: Arabada. Emniyet kemerini de takmış.
0: Oh, aferin maşallah
1: sana.
0: Aferin sana.
1: Aferin sana. Kubat'tan bir tabandan çalaydınız da kendimize geleydik diyor.
0: İşte arada onun sözlerini de şey yaptık, çifti tellinin içerisine.
1: Söyledik, söyledik. Güzeldi. Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, var olun.
1: Bitiriyor muyuz artık çocuklar?
0: Neyi bitiriyor muyuz?
1: Şeye geldik, sona geldik artık.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Yavaş yavaş sonra finale geliyoruz
0: tabii. Tamam yani. Ne yapacağız? Bitiriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Peki ara var mı? Ara mı var yoksa devam mı?
3: İyilik hareketi.
1: İyilik hareketimiz var ya.
0: Ay doğru.
1: Onu sonda yapalım. Sonda yapalım.
0: Cuma finalde, yapamıyoruz. Finalde bugün yapalım. Yapacağız onu.
1: Sonda yapalım onu. Bir düğün daha gelsin de öyle bitirelim demiş. Ya bilemedim ya.
0: Ver o zaman bir tane daha ya.
1: Ne vereyim?
0: Varsa bir tane daha istek.
1: Ne vereyim, bilemedim ki.
0: Aynı albümden devam et ya. O albüm güzel.
1: Vallahi.
0: Yani sözlüsü var mı?
1: Açtım, Bursa çifte tellisiydi.
0: Bursa. Başka var mı?
1: Mesela şöyle bir şey var isterseniz.
0: Bakayım başka nasıl var.
1: Şöyle bir şey var isterseniz. Evet, geliyor. Abi o kadar çok var ki.
0: Mastika.
1: Mastika.
0: Mastika. Mastika.

0: Ya bir de her yörenin çiftetellisi var abi.
1: Hepsi başlıyor.
0: Bak Sakarya çiftetellisi.
1: Harbi Balıkesir var mı Balıkesir?
0: Balıkesir çiftetellisi yazmışlar.
1: Nerede Balıkesir?
0: En iyi çiftetelliği mi bulalım?
1: Balıkesir bulalım bakalım.
0: Şimdi Bursa çiftetellisi bir.
1: Demin çaldığımız
0: bir.
1: Bursa'ydı.
0: Bir de ne verelim?
1: Ver bakalım oradan.
0: Neresi?
1: Balıkesir, Balıkesir dedik. Balıkesir çiftetellisi. Bursa çok güzeldi ya. Bursa böyle sakin sakin.
0: Bir de Balıkesir'i veriyorum. Bir de bunu oynayalım. Bu da 2 olsun.
1: Bakalım Balıkesir çiftetellisi.
0: Geliyor. 3, 2, 1. Bu.
1: Daha oynamalı.
0: Daha bir şeyli. Cilcilli. Hareketli biraz daha.
1: Oynamalı mı?
0: En iyi çiftetelliği bulmaya çalışıyoruz. Bu 2 numara. Finalde 1-2-3 diye bize yazın diyeceğiz. Siz yazacaksınız efendim.

0: Bu Sakarya'ydı. Şey pardon, bu şeydi.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir'di. Bir de Sakarya'ya veriyorum.
1: Ha, Fethiye'de ver.
0: Sakarya çiftetelisi, sonra Fethiye.
1: Tamam.
0: Sakarya'da bu.

0: Kafa Açan Uzman.
1: Bu da Sakarya 3 numara. Aklınızda tutun lütfen bu 3.
2: Bursa Balıkesir Sakarya Fethiye gelsin.
1: Fethiye gelsin.
2: Fethiye bakalım.
1: Bu da Fethiye efendim. V3, V2, V1 gelsin. Aa, hepsi çok güzel ya. Durmalı.

0: Oğlum hepsi çok iyi ya.
1: Çok güzeller ya. Nasıl seçeceğiz? Seçemeyiz ki bunlardan.
0: Ne yaptık Senacığım? Bize sıralamayı söyler misin bir?
2: Bursa, Balıkesir, Sakarya, Fethiye yaptık.
1: Bir
2: Fethiye.
1: De Ankara ver.
0: Ankara çiftetelli.
1: Bir de Ankara çiftetellisi bakalım.
0: Ankara
1: çiftetelli.
0: En iyi bulmaya çalışıyoruz. Ankara çiftetellisi veriyorum.
1: Haydi bakalım.
0: Verdim. Niye açmadı? Heh.

0: Başka kaldı mı? Ankara başka.
1: Trakya var mı Trakya? Oradan girmedik hiç değil mi? Trakya Çitlitelli. Genelde oldu Trakya Çitlitelli diye.
0: Bakayım bir de ona bakayım.
1: Bir de oraya bakalım. Sonra da tamam ya yeter. Yoksa bitmez bu Çitlitelli.
0: Bitmez abi bir bitmez. Dünya var ya. Trakya Çitlitelli'si buldum. Evet. Geliyor veriyorum.
1: Gelsin bakalım.
0: Bu da son olsun.

0: Bak diyor ki Eskişehir tehlikeli çifte telli var diyor. Bir
1: öyle
0: tane
1: bir şey
0: diyor
1: mi varmış?
0: Onu bir açın diyor.
1: Bir de Eskişehir verelim. Eskişehir çok
0: vermedik
1: istek geldi.
0: Vermedik mi oğlum Eskişehir?
1: Eskişehir vermedik. Eskişehir
0: vermedik
1: yok
0: mi?
2: Bir, yok vermedik.
1: Eskişehir çok istek geldi.
0: Tamam o da onu da verin bitirelim.
1: Tamam Eskişehir'i de verelim bitsin.
0: Hadi bakalım.
1: Eskişehir çifte tellisine bakalım.
0: Hepsi çok iyi ya bilemedim ki.
1: Vallahi güzel hepsi birbirinden güzel. Ver.
0: 3, 2, 1.
1: Nasıl ya? Kaliforniya çifte telli bu.

0: Sena bunu alıyorsun
1: bu
0: Sena.
1: Bu gerçek tehlike.
0: Bunu al. Bu çok iyi bir şey.
1: Bu gerçek tehlike.
0: Bu inanılmaz. Ömer Ulut

0: Resital ya bu. Ağladı ork, ağladı ork, ağladı ork. Eskişehir çiftetellisi bu. Ya çok var, Manisa çiftetellisi gelmiş.
1: Çok geliyor,
0: yani o kadar çok var ki. Bunu sonra devam ederiz.
1: Vallahi sevgili Yıldırım, senin sen
0: ben sıralamamı söyleyeyim. Senden bir tane, bir Trakya.
1: İlk üç alayım.
0: Bir Trakya bence. Tamam. Bir Trakya. İki Eskişehir.
1: Tamam.
0: Üç Bursa. Benim vallahi sıralamam bu.
1: Yani ben aynı sıralama dedik ama değiştiriyorum. Trakya 1.
0: Trakya 1.
1: 2 Bursa. 3 Sakarya diyeceğim.
0: Sakarya da iyiydi, evet ya.
1: 3 Sakarya. Eskişehir de çok güzeldi. Senden farklı olsun diye yaptım bunu. Yani o yüzden. Trakya, Bursa, Sakarya diyorum.
0: Sakarya. Ben. Sena?
2: Ben Trakya, Eskişehir, Sakarya diyorum. Çok güzel de Eskişehir. Güzeldi,
1: ortalamamız aşağı yukarı.
0: Dinleyicilerimiz ne diyor, bir de ona bakalım. Sevgili dinleyiciler, kaç tane yazdık? 1, 2, 3, 4, 5 mi?
1: 3, 6, 7 mi?
0: Yok artık.
2: 2, 4, 6, 7.
0: 7. 7 çift. Aklınızda tuttuysanız bize bir
1: tutulmuştur.
0: İlk üçünüzü yazın.
1: Çünkü 5-10 saniye çalmadık. Güzel çaldık.
0: Kısa bir ara, aradan sonra sizin oylara bakalım. WhatsApp'tan bize yazın lütfen.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam Net.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
14: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
16: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
17: Ne istersen Neon 1.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
13: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
18: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
19: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.
20: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
21: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
22: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
3: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
0: Sonuna geldik programı, bitiriyoruz ama hediyelerimiz var tabii. Nasıl? İyilik hareketinde

0: fotoğrafını.
1: Ekran fotoğrafı bir şeyini bize gönderin işte yani.
0: Bir yaptığınız bir bağış.
1: Bağış olur, bir şey olur. Gönderin lütfen WhatsApp'tan 536-901-8902. Bu arada dinleyicilerimizin yani tamamı bir numaraya Trakya'yı koymuş. Bak tamamı diyorum. İki numarada Trakya var. Üçte de Trakya.
0: Trakya yazıyor. Öyle yazan çok var.
1: Yani bir de Trakya var ama diğerleri değişik. İki, yani üç
0: Bursa,
1: çok değişik.
0: Bursa, Eskişehir, Sakarya şeyinde çok gidip gelmeler
1: yaşanıyor. Çok gidip gelmeler
0: yaşanıyor.
1: Oldu ama bu çifte telli olayı güzel. Bu arada bunu yarıştıralım. Mesela haftaya şey en iyi kasap.
0: Kasap.
1: Mesela bunu bulabiliriz.
0: Yapılır, yapılır.
1: Ne diyorsun?
0: Her türlü yapılır. Halay, malay.
1: En iyi roman. En iyi roman olabilir. Yani bunu türetiriz. Ama bugün çifte telli yaptık. Bir numarada Trakya olduğuna hemfikiriz. Şimdi iyilik hareketinde dekontlar gelmeye başladı. Dinleyicilerimiz gönderiyorlar. Üç dinleyici seçeceğiz. Tamam mı? Ya tamam, bak hemen kavga başladı. Ya bırak, en iyisi Bursa'dır ya yazım.
0: Bu bir Bursalı için tabii ki en iyisi tabii ki, tabii Bursalı'dır tabii ki. Yani.
1: Evet. Otobüste yaşlara yer veriyorum.
0: Fotoğrafı olur varsa olur.
1: Olur. Bir numaraya Aslı Hanım'ı vereyim ben. Aslı Hanım gördün mü?
0: Evet, Aslı Hanım'ı gördük.
1: Aslı Hanım evet ya, iyilik yapmış. İyilik hareketinde bir dekont göndermiş. Ben hemen şöyle dekontu açayım.
0: İyilik kanımızda var bakayım diyor. Fırat Öztürk.
1: Göndermiş mi bir şey?
0: Kan verirken göndermiş fotoğrafını.
1: Güzel. Bakayım. Evet. Söylüyorum.
0: Evet.
1: İnternet bankacılığından bir şey yapmış.
0: Kim, isim?
1: Dur söyleyeceğim şimdi sana onu.
0: Video geliyor.
1: Evet. Ama yo. Ha tamam, verdik. Aslı Hanım.
0: Tamam. Aslı Hanım'ı yazdık değil mi? Yazdık.
1: Aslı Hanım'ı yazdık.
0: Tamam.
1: Aslı Hanım sonu 75-63. İki.
0: Başka şey var sevgili Yıldırım. Bir kurban bağışı var. Süleyman Bey. Hmm. O da göndermiş online bağış ekranını.
1: Gönlüm. Tam ona
0: kredi
1: verdik.
0: Kartı ödemesi.
1: İki o olsun. İki o olsun. Bir tane daha.
0: Bir tane daha geliyor. Ne kadar çok geldi ya.
1: Semihasız bir çocuğa sandığa para atıyorum ama dekont yok. Nasıl olacak? Dekont yok ama biz söylediğinize inanıyoruz.
0: İnanıyoruz.
1: Size veriyoruz.
0: Tamam,
1: Ünal
0: Bey'i
1: size veriyoruz.
0: Ünal Bey'i aldık.
1: 62-47.
0: Şurada.
1: Ünal BTTR gördün mü?
0: Gördük. Heh. Aldık. Ünal Bey'i
1: tamam,
0: de aldık.
1: Ünal Bey'i de verdik efendim. LÖSEV'e veren var. Dekontlar akıyor şu anda. Deli gibi dekont geliyor. Bak gönderdim.
0: Murat Özer'den geldi, evet, LÖSEV. Her
1: çok
0: sene LÖSEV'e gönderiyoruz.
1: Şimdi biz bunu her ayın
0: ilk cuması
1: yapıyoruz ama biz yarın yayında olamayacağız. Şehir dışında olacağız bir toplantı için. Bu yüzden bugüne kaydırdık. Her ay yapacağız işte böyle.
0: Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun, var olun. Gerçekten mutlu ettiniz. Eyvallah. Bizim Yavuz var ya, Yavuz.
0: Evet.
1: Çünkü ben size sürekli nektarin gönderiyorum, sayılır mı diyor.
0: Sayılır. Üstünde kargo şeyi de var. O da bir bağış sayılır yani.
1: Neredeyse bağış Yavuz.
0: Neredeyse bağış.
1: Yavuz'un gönderdiği nektarinler de yani.
0: Türkiye'de öyle görebileceğiniz, her yerde görebileceğiniz şeftaliler, nektarinler değil.
1: Gerçekten sadece biz,
0: değil.
1: Sadece biz tüketmiyoruz, komple binaya veriyoruz, onu söyleyeyim.
0: Öyle gönderiyor çünkü, adam çuvalla gönderiyor.
1: Sen şimdi burada 650 kişi çalışıyor dedin ya.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Serdar, Umut, Fatih eşittir 650 mi? Hmm, tamam yazmış. Arkadaşlar burası bir medya grubu.
0: Kocaman burada koca dergiler var, televizyonlar var, radyolar var, gazeteler var.
1: Evet.
0: Var oğlu var.
1: O yüzden burası çok kalabalık bir
0: dijital
1: medya grubu.
0: Dijital mecralar çok fazla.
1: Bu yüzden 650 dedi. Hadi bitiriyoruz hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Hadi sağ olun, var olun Fatih
1: Bey. Senacığım var oluyor.
0: İnşallah ben pazartesi görüşmek üzere. Küçük bir aramız olacak.
1: Evet.
0: Hayırlısıyla.
1: Pazartesi nasıl görüşmek üzere oğlum? Biz niye, yarın beraber değil miyiz?
0: Hayır ya, yayın dinleyicimiz için diyorum. Dinleyicimiz için. Yarın inşallah.
1: Ayrı uçaklarla mı gidiyoruz dedim.
0: Ben business ön taraftayım.
1: Tamam. Hadi bitirelim.
0: Haydi
1: sevgili
0: bakalım
1: dinleyiciler, akşam 18'de ben tekrar burada olacağım inşallah. Sizleri de beklereyim. Ama benden önce 16'da da bizim Serdar var. Kafa açan uzman.
0: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
4: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
16: Ne istersen Neon1.
17: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
18: Getir.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Öte yandan Trump, İran krizi konusunda konuştu. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini belirten Trump, anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ülke dışında elde ettiği kazancını Türkiye'ye getirenden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini bugünkü genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu akademisyenleri dinledi. Türkiye'de her 5 çocuktan birinin

0: siber zorbalığa maruz kaldığı ve kavga etmekten çok siber zorbalıktan korktuğu belirtildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden 3'ü de hayatını kaybetti. Samsun'da mülk sahibiyle kiracı anlaşmazlığında silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi. Bölgede önlem alan 6 polis gazdan etkilendi. Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %15 düşerek 27.657.591 kişi oldu. Tiyatro seyirci sayısı ise 8.183.257 kişi olarak kayıtlara geçti.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 49 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.497, yarım altın 21.802, çeyrek altın 10.911, gram altınsa 6.690 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Antalya 25, Adana 30, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurumsa 23 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: yardımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam.com Bank kartıma bin. Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödeme

0: ortaklardan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister isten ol.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogis

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, iftar beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: Alem Efendi birazdan.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında... daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 79

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.

0: özellikle Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın

0: sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST endeksi %0,69 puan artışla 14.061 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 52 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.395, yarım altın 21.750, çeyrek altın 10.885, gram altınsa 6.674 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Unut beni sevgilim. Ben unutmuyorum.
0: Birazdan. Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: birazdan.
1: Yapma etme derken kavuşursak eğer, yanarız alim Allah, o kızla sarılırsa şeytana uyarız alim Allah.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
1: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar diyen Bahçeli, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecek dedi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ülke dışında elde ettiği kazancını Türkiye'ye getirenden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Mayıs

0: Ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Enflasyon rakamları emeklinin Temmuz döneminde alacağı maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini bugünkü genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek. ABD Temsilciler Meclisi İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tasarı Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlıyor. İstanbul'da penisilin alerjisi olduğunu söyleyen ve serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki tıp merkezi kapatıldı. Antalya deniz ekosistemini korumak ve halk sağlığını güvenceye almak adına çevre hamlesi başlattı. Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında şehrin en prestijli 4 plajında sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Birazdan. Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam
0: Tombank kartım adı. Reklam. 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: ikimiz de bal gibi.
1: Alem FM uygulaması cebinde. Cümle alem indirdi.
2: Şimdi sıra sende.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: İstikbaliz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Eğlence artarken atıklar azalıyor. Sıfır Atık Festivali başlıyor. Konserler, dönüşüm atölyeleri, etnospor alanları ve sıfır atık mutfak sırları bu festivalde sizi bekliyor. Çocuk oyun alanları, ilham veren söyleşiler, sergi ve müzelerle dolu dolu 4 gün. Geleceğe temiz bir iz bırakmak ve doyasıya eğlenmek için 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndayız.

Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com.

0: 444 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.

0: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
1: Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 12.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay Yıldızlılar şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mücadele saat 20'de oynanacak. Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi ikinci maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini

0: Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST endeksi 13.943 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.241, yarım altın 21.673, çeyrek altın 10.846, gram altın ise 6.650 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Antalya 25, Adana 30, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum ise 23 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam.
0: Alem. Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
7: 90'lı yılların
10: en iyileri.
7: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand-up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Water Garden Performans Merkezi'nde.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Yakında işte Harvard bunu şakırt diye alır.
1: Mesela sen Cemil ol. Ben Harvard olayım, arayayım seni.
0: Tamam, ara beni.
1: Alo.
0: Alo efendim.
1: Kolay gelsin. Cemil'le görüşecektim ama.
0: Efendim benim, buyurun.
1: Cemil'ciğim, Harvard'dan arıyorum ben.
0: Evet, merhaba Harvard.
1: Harvard Aile Birliği'nden arıyorum.
0: Oo, merhaba.
1: Ne düşünüyorsun, biliyorsun kazandın.
0: Evet, doğru.
1: Yarışma kazandın.
0: Evet, yarışma kazandık.
1: Harvard düşünür müyüz? Şöyle yapalım diyoruz.
0: Harvard ne diyor, aylık ne diyor Harvard?
1: Biz dedik ki aramızda sana her ay 1.000 euro bağlayalım.
0: 1.000 euro benim arabamın yakıtına yetecek yani.
1: Tamam, biz de bunu düşündüğümüz için. Sen böyle cevap vereceğin tahmin ettiğim için.
0: Ben evet, biraz düşünmek istiyorum. Biraz ailemle de konuşmak istiyorum.
1: Hemen bak şimdi zaten. Sonuçta, karar verme.
0: Genç bir dimağım, açık bir beynim, ergenim. Harvard beni çekiyor. Çekmiyor değil
1: burada
0: yani.
1: Burada olmanı isteriz yani.
0: Tabii ben de orada olmak isterim.
1: Bir hesabına bak hemen.
0: Hemen bakıyorum.
1: Bir hesabına bak.
0: Hemen bakıyorum. Hesabımı da ne zaman ele geçirdiniz? Nasıl bir Harvard'sınız?
1: Ya biliyorsun.
0: İnanılmazsınız.
1: Konu Harvard olunca bizde biliyorsun hacker çok. Evet.
0: Bakıyorum. Aa.
1: Gelmiş mi?
0: Vallahi 10 euro gelmiş. Niye euro, dolar gönderseydiniz?
1: Bir daha bak.
0: Bir daha gel.

0: O da eksik geldi herhalde az önce. $80 daha gelmiş.
1: Eyvallah.
2: Baba, Harvard'dan arıyorlar, bakar mısın?
1: Alo.
3: Alo.
0: Efendim.
3: Süleyman Bey, merhabalar.
0: Merhabalar.
3: Ya biz çocuğun burada olmasını çok istiyoruz. Siz evet. De ikna edin kendisini de gelsin, buraya gelsin.
0: Doğru, çocuğa...

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Açıklamada TSK tüm tedbirleri almaktadır denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak buttan kararı sonrası yaşananlarla ilgili Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar diyen Bahçeli, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nda yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız dedi. Konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini belirten Kurum, 18 bin TL taksitli seçenekler olduğunu söyledi. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemesine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ülke dışında elde ettiği kazancını Türkiye'ye getirenden 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Enflasyon rakamları emeklinin Temmuz döneminde alacağı maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak. ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tasarı, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı

0: amaçlıyor. İstanbul'da penisilin alerjisi olduğunu söyleyen ve serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki tıp merkezi kapatıldı. Antalya deniz ekosistemini korumak ve halk sağlığını güvenceye almak adına çevre hamlesi başlattı. Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında şehrin en prestijli 4 plajında sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor. Haberler bitti.
1: Devam ediyor.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Selvi boylum geçiyor bak, bir gün elbet sevgilim olacak.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Elektrik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
1: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Amiliye futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay Yıldızlılar şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mücadele saat 20'de oynanacak. Amili Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ikinci maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halk Bank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 13.943 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.241, yarım altın 21.673, çeyrek altın 10.846, gram altın ise 6.650 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam. Bankam, bank,
1: kartıma bin. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Alem Efendi birazdan. Uçuyoruz ne güzel kamikaze. Önümüze çıkacaklar. Birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel ve iddialı. Güzel ve iddialı.

0: tatilde erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
6: Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
1: budur hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
4: Reklam.

Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalpsin

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.

0: biz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: araba alacaksın.
1: Alma abi, alma. Bekle biraz, alma. Alma ya. Niye? Ya bekle biraz ya. Alma. Ev alacaksın. Alma abicim. Biraz bekle. Neyi bekliyoruz? Ya yapma. Biraz bekle, bir bildiğimiz var ya. Telefona güncelleme geliyor mesela. Yapma abi, yapma. Niye? Abi pil sağlığı düşüyor. Kamera çamur oluyor. Abi yapma abicim.
0: Bir yere gideceğim mesela.
1: Gitme abi. Niye? Abi mevsimi değil, gitme.
0: Balık yiyeceğim mesela. Bir yerde oturuyorsun, balık yiyeceğim falan.
1: Yeme abi balığını. Bunları buzağına balığı. Yeme abi. Etme abi.
0: Karım abi, karım. Bilezikleri ver diyorum. Şunu yapacağım. Yapma. Şuraya gideceğim. Gitme. Ama şimdi sen iş yapacaksın da onun bileziklere niye endeksli bu işlisi?
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. Ameli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.867 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 65 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika. Ekspertize,
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.499, yarım altın 21.802, çeyrek altın 10.911, gram altınsa 6.690 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Antalya 25, Adana 30, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum'sa 23 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
10: Fazla akbil olan var mı?
9: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
11: Serdar Gökalp.
9: O da bu yollarda seninle.
11: O da bu yollarda seninle.
9: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
11: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bir dış yayınla karşınızdayım. Atatürk Havalimanı'ndan sesleniyorum size. Sıfır Atık Festivali'nden sesleniyorum

0: size. Çok güzel bir iş. Sonuna kadar sahip çıktığımız bir iş. Sıfır Atık Festivali'nden Serdar Trafik'te ile karşınızdayım. Sevgili dinleyenler, canlı yayın aracındayım. Canlı yayın aracında yine vazgeçilmezler. Efendim, otorite Selahattin'im burada. Benle uğraşma abi dedi. Oğlum, benden başka kim uğraşabilir seninle, aşk olsun yani. Başka radyoculardan şikayetin varsa da söyle bana. Tamam mı? Otorite Selahattin burada, mikrofonları sayıyor. Sağ olsun. Frekans burada. Senin adın Frekans'tı artık, biliyorsun. Öyle değil mi? Frekans mı? Neydi? Yüksek gerilim miydi? Bir şeydi ya. Frekans değil miydi? Öbürküsü format, bu frekans işte. Öyle demedik mi Selahattin? Ya Selahattin'i bugün benim yanımdan alın Allah aşkına. Ne olur ya. Kaynanam gibi gelmiş oturmuş buraya. Bir laf var ya. Elif burada sevgili dinleyenler. Ömer abi burada. Canlı yayın aracındayız. Buraya yolu düşen varsa bekleriz sevgili dinleyenler. Sıfır Atık projesi. Şimdi size birkaç bilgi vereceğim değerli dinleyenlerim. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek festival, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatın merkezine taşımayı hedefliyor sevgili dinleyenlerim. Alem FM olarak da medya sponsoruyuz. Biz buradayız. Az önce Elif'e sordum, dedim ki Elif, dedim ne diyeyim dedim insanlara. O da dedi ki bize, dedi, geri dönüşüm atıklarını dedi getirsinler. Biz de dedi onlara hediye dedi verelim. Doğru mu Elif? Ama öyle bebek bizi filan istemiyorum bak. Söyleyeyim yani. Ne olabilir Elif? Kağıt olur, cam olur. Efendim? Buradaki pet şişe su bile olur sevgili dinleyenler. Bunu bize getirirseniz... Aha, birisi el salladı. Merhaba abi. Oğlum çok böyle karizmatik bir adam el salladı bana. Böyle gözlük mözlük filan. Yani el salladı bana ama... Herhalde burada kim olsa sallardı, beni tanıdığından değil diye düşünüyorum. Yani. Bu tarafa geçti Selahattin. Zaten öyle bir abi bir kere görebiliriz bence. Yani öyle düşünüyorum. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536-901-8902. Selahattin'in önünde gri mikrofon var. Gri. Umut Bezgin'in çekmecesinde siyah. Ben de işte, bendeki de gri. Bunu da ben getirdim, söyleyeyim. Bir dakika, sen nerede? Şu ikide misin? Ne haber Selahattin?
1: İyi abi, sen nasılsın?
0: Vallahi iyiydim Selahattin. İyiydim. Bugün senin sarasın var ama niye bana bilmiyorum yani.
1: Yok abi, benim sana sarasım yok.
0: Yok yok, bugün sen biri bir şey mi dedi bilmiyorum bana karşı, böyle bir aşk olsun yani. Müdürüm derim, başka bir şey demem. Bak geceleri ne oluyor biliyor musun? Vallahi bak, dinleyici şahit. Birisi mesela yazıyor, diyor ki abi yayın yok diyor. Diyorum ki 5 kişi daha var, Selahattin'i öyle kaldırayım diyorum.
1: Ulaşamadın oğlum abi.
0: Yok. Allah var yani. 2018'den beri ne zaman arasam bir telefon uzağımdasın.
1: Sağ olasın.
0: Evet, bazen 6 saat sonra filan ama yine de. Yine de. Ne zaman dış yayına gidiyoruz Selahattin? Hani bunun haricinde bir daha. Aha, da birileri geliyor, bir şeyler oluyor. Araba sallanıyor filan. Ne oldu Selahattin?
1: Konuk gelmiş.
0: Konuk mu gelmiş? Gelsin gelsin. Tamam. Şöyle yapalım. Ademciğim, bir şarkı bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Ve canlı yayınımız devam edecek. Ademciğim sendeyiz.

0: Reklam. Bankam Bank
1: kartıma bin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
8: Paraflay'ın katkı.

0: Hanımlar beyler, Sıfır Atık Festivali'nden, Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayın olarak sesleniyorum sizlere. Alem FM burası. Serdar Gökalp ben. Serdar Trafik'te her gün bu saatlerde olduğu gibi bugün bu saatlerde de radyonuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Değerli İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül şu anda burada. Sayın Valim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız Sayın Valim?
1: Teşekkür ederiz, sizleri gördük daha iyi olduk.
0: Sağ olun, biz de aynı şekilde. Vallahi ne kadar iyi oldu geldiniz. Ben kapıdan geçerken gördüm sizi, acaba Vali Bey mi değil, Vali Bey mi değil, girince içeriye dedim ki tamam oymuş dedim ya. Bayağı bir sıcak, fakat özellikle çocukların katılımını görmek beni çok mutlu etti. Ben yayına yaklaşık yarım saat kala geldim buraya ve girişte falan bildiğimiz sıralar bekledik. İşte özellikle yani yaş grubu ufak kardeşlerimizin katılımı

0: görmek beni çok mutlu etti. Emeğinize çok büyük bu işte. Bizim de tamamen sahiplendiğimiz bu proje. İlginize, emeğinize sağlık Sayın Valim.
1: Efendim teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyorum.
1: Festival coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Aslında şöyle dışarı çıktığımızda, baktığımızda 7'den 70'e herkes burada var. Ama özellikle de çocuklara, gençlere yönelik birçok aktivite var. Atölyelerde, etkinlik alanlarında. Çocuklar anneleriyle, babalarıyla ya da gençler tek başına geldiklerinde buradan çıkmak istemeyeceklerdir. Çıktıklarında da mutlaka yarın tekrar gelelim, bir daha aynı yerleri görelim diyeceklerdir. Şu an İstanbul'umuz tarihi anlara şahitlik ediyor. Bu Sıfır Atık Festivali olarak ilki yapılıyor ve ölçek olarak İstanbul'da yapılan en büyük festivallerden bir tanesi, belki birincisi. Diğer yönden de aynı zamanda bir forum yapılıyor. Burada da 183 ülkeden katılım var. Burada sıfır atıkla ilgili, Sıfır Atık Vakfımızın organize ettiği bir toplantıda uluslararası değerlendirme yapılacak. Özeti şu: sıfır atıkta son sözü Türkiye söyleyecek. Sıfır atıkta son sözü bu topraklar söyleyecek. Biliyorsunuz 1-7 Haziran ilk defa sıfır atık haftası olarak, İstanbul sıfır atık haftası olarak ilan edildi ve kutlanılıyor. 1500'den fazla irili ufaklı etkinlik var. Bu şu demek: Tuzla'dan Çatalca'ya kadar İstanbul'umuzun her tarafında, üniversitelerde, okullarda, sivil toplum kuruluşlarında sıfır atıkla ilgili bir etkinlik yapılıyor. Amaç ne? Amaç şu: sıfır atığı bir kültür olarak içselleştirmek ve bunun bu topraklarda var olan, kökenleri itibariyle var olan bu duyguları yeşertmek. Olur mu? Olur. Önemli mesafeler kat ediliyor mu? Ediliyor. Başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan olmak üzere Samet Başkanımız ve Sıfır Atık Vakfı'na maddi manevi katkı sunan gönüllülere, herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun iftiharı oldular. Türkiye'nin bayrağı dünyanın her tarafında dalgalanıyor. Türkiye itibariyle İstanbul bu işin merkezi. İstanbul'umuz da bu anlamda buna ev sahipliği yapılıyor. Çocuklara sordum, mutlu musunuz? Hepsi gözlerinin içi gülüyor. Zaten mutluyuz derken gözlerindeki o mutluluğu görüyoruz. Kurumlar hem etkinlik yaptırıyorlar, hem çeşitli irili ufaklı hediyeler veriyorlar, hem ikramlar yapılıyor. Aslında bunu baktığımızda bir bayram yeri gibi. Nasıl bayramda misafirlerimize ağırlarız, uğurlarız? Şu anda Atatürk Hava Limanı Millet Bahçesi'nde adeta bir bayram coşkusu yaşanıyor ve hemşehrilerimizle birlikte bu 4 günü dolu dolu geçireceğiz.
0: Herkes burada gerçekten. Evet. Sayın Valim, herkes burada. Bu arada değerli misafirlerimiz var. Sizin tabii daha ekleyecek şeyleriniz vardır. Fakat Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da burada. Başkanım hoş geldiniz. Size de alkışlarla. Sizin de emeğiniz, ilginiz çok büyük bu festivale. Hoş geldiniz bir kere daha.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Sıfır Atık Festivali'ne.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ederiz. Bomba gibiyiz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Vallahi biz katılım olarak çok memnunuz ama tabii sizin fikirlerinizi de almak isteriz konuyla alakalı.
2: Tabii dünyada ilk defa İstanbul Valiliğimiz ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde bir Sıfır Atık Haftası ilan edildi. 1-7 Haziran tarihleri İstanbul'da artık Sıfır Atık Haftası olarak kutlanılıyor.
0: Bu ilk defa oldu değil mi?
2: Dünyada başkanım? İlk defa oldu. Sayın Valimizin liderliğinde, ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdik bundan 1,5 ay önce. Orada şehirdeki bütün paydaşlar vardı. Belediyeler vardı, kaymakamlıklar vardı, sivil toplum kuruluşları vardı. Şehre dair söz söylemek isteyen herkesin katıldığı bir toplantı organize ettik valimizin liderliğinde. Ve orada bir vizyon ortaya kondu. Dendi ki İstanbul'u bir sıfır atığın başkenti yapalım. Bu bağlamda burada bir ekosistem oluşsun. İnsanlar sadece buradaki etkinliklere katılmak için gelsin dedik. Ve geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 108 ülke katılmıştı. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 183 ülke geliyor. Ve orada aslında koyduğumuz vizyon bugün çok kısa bir süre sonra gerçek oluyor. Bir yandan da yine valiliğimizin işbirliğinde, liderliğinde bir Sıfır Atık Festivali organize ediyoruz. Burada 4 gün boyunca 1 milyondan fazla insanın gelmesi bekleniyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde dünyada farklı bir noktaya geldi sıfır atık. Artık Türkiye denince, sıfır atık denince akla Sayın Emin Erdoğan ve Türkiye geliyor. Bu bağlamda emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Tabii ilk defa dünyanın bir şehrinde

0: valiliğin liderliğinde, valimizin liderliğinde böyle bir sinerji ortaya kondu. İstanbul'daki bütün hemşehrilerimiz sürece etkin katıldı. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak ortak paydayı, ortak fikri ve ortak aklı çok önemsiyoruz. Bugün Sayın Valimiz de ifade etti. Adalardan Tuzla'ya, Şile'ye, Beyoğlu'na bütün sokaklarda sıfır atığa dair bir çalışma var. Vatandaşımızın bir kültürü, bir bilinci var. Ve biz de tam da bu noktada diyoruz ki biz sıfır atık bilinci değil, sıfır atık kültürünü oluşturmak istiyoruz. Çünkü kültür inşa ederseniz nesiller boyunca devam eder. Fakat bilinç veya farkındalık kısa süre sonra geçebilir. Kültürü inşa edersek nesilleri kurtarmış oluruz. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar der. Biz, bizim neslimiz dahil olmak üzere bizden sonra gelen bütün nesillerin geleceğini ve şu anı düzeltmek için çalışıyoruz. Hedefimiz daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir dünya. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya ifade ettiği küresel adalet çağrımızı da biz her yerde ifade ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla beraber Türkiye'de ve dünyada sıfır atık kültürünün oluşmasına önemli katkılar sağlayacağımıza ben inanıyorum.
1: İnşallah başkanım. Peki biz dilimizin döndüğünce söylüyoruz yayınlarımızda günlerdir, anonslarımızda da bahsediyoruz, programlarımızda da anlatıyoruz ama tabii sizin ağzınızdan duymak daha bir doyurucu olur diye düşünüyorum ben. Buraya gelenleri ne bekliyor? Bir, ikincisi neden gelsinler buraya?
0: Şimdi 7'den 77'ye burada etkinlikler, deneyim alanları, söyleşiler, konserler, ikramlar, hediyeler var. Sayın Valiliğimizin bir standı var. Valiliğimizin standında çocuklarımıza hediye veriyoruz. Onunla beraber orada bilgi yarışmaları yapılıyor ve bir sinerji ortaya kondu. Kamu kurumlarımızın, Enerji Bakanlığımızın, Çevre Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın, Milli Eğitim, Aile, bütün bakanlıklarımızın yerleri var. 81 ilden belediyelerimizin, kurumlarımızın standları, yerleri var ve getirdikleri yöresel ürünleri vatandaşlarımıza ikram ediyorlar. Aslında biz burada 81 ilin mozaiğini göstermek istedik ve ortak bir sinerji oluşturmak istedik. Buraya gelen 81 ildeki kültürel işleri görür ve güçlü Türkiye'yi görür. Türkiye'deki mozaikleri, farklılıkları nasıl bir arada daha da güzel olduğunu görür. Bu bağlamda burada konserler var. Akşamları vatandaşlarımız aileleriyle güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar planladık. Sıfır Atık Vakfı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Milletin Vakfı bu dünyanın geleceği için milletimizle kol kola, omuz omuza çalışıyor. Biz bütün hemşerilerimizi, dinleyenlerimizi Sıfır Atık Festivalimize, formumuza ve Taksim Meydanı'nda kurduğumuz sergimize bekliyoruz.
1: Ben de bir parantez açayım. Kişi ve yaş kısıtlaması yok. Girişler tamamen ücretsiz. Herhangi bir karşılık yok. Tamamen ücretsiz girişler. Evet. Demek çocuklar onun için ben gelirken 2-3 tane çocuk böyle önümde konuşuyordu başkanım. Ben seninle katılacağım, sen Mehmet'le katıl, o onunla katılacak gibi falan diyordu. Demek ki buradaki etkinliklerde
0: yarışmalar var.
1: Zaten gelenlerin katılımı gayet yüksek. Demek yarışmalara da bayağı
0: her bir gelen vatandaşımıza hediyelerimiz var. Ücretsiz ikramlarımız var. Bu işi biz milletimizin geleceği için yapıyoruz.
1: Biz de buradayız. Daha ne olsun başkanım? Yani biz de buradayız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız bizi böyle bir şey. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın Valim, ben gitmeden önce size bir soru sorabilir miyim acaba?
2: Lütfen buyurun.
1: İstanbul'un en sevdiğiniz şeyi nedir? Bu çok ucu açık, çok böyle genel bir şey. Yani bu bir lezzeti de olabilir, bir sokağı da olabilir, bir saati de olabilir, bir manzarası da olabilir.
2: Yani şöyle, İstanbul'un her şeyini seviyoruz.
1: Hepsini, her şeyini tabii ki seviyoruz ama mesela en sevdiğiniz böyle, ya İstanbul'da şu benim için şudur dediğiniz ne var efendim İstanbul'da?
2: İstanbul demek Fatih demek, tarihi yarımada demek. Dolayısıyla da hani lokasyon olarak bakacaksak en sevdiğim yer Ayasofya'nın olduğu, Sultanahmet'in olduğu, o tarihi meydanın olduğu alanlar. Her gezdiğimiz yerde 500 yıl önce, 600 yıl önce atalarımızın ayak izlerinde dolaşıyoruz. Hem bir manevi sorumluluğu var, hem de dünyanın birçok yerinde göremeyeceğiniz bir güzellik var. İstanbul'da bir şehir kültürü var. İstanbul'da bir medeniyet var. İstanbul birlikte iş yapmanın, farklılıkları zenginlik olarak gören, birlikte yaşamanın olduğu bir kültür var. Dolayısıyla da hani İstanbul'un her şeyini seviyorum derken gerçekten her şeyini seviyorum. Biz genelde siz yayın yaparken trafikle ilgili çok serzenişler oluyordur. Buranın güzel bir tarafı da trafiğe çok takılmadan İstanbul'da gelinebilecek en güzel lokasyonlardan biri. Biraz önce Samet Başkanımıza sordunuz neden gelsinler, o da söyledi. Çok kısa bir şeyi de ben ilave edeyim.
1: Buyurun Sayın Başkanım.

0: paranızla çocuğunuza, kendinize dışarıda deneyimleyemeyeceğiniz birçok etkinliği burada ücretsiz deneyimliyorsunuz. Herkes özellikle cumartesi pazar kalktığında ne yapsak, nereye gitsek gibi bir ailede konuşmaya şahitlik etmiştir. Dolayısıyla da yarın cuma ve cumartesi pazar ailecek yapılabilecek İstanbul'da en güzel etkinliklerden bir tanesi. Hani parayla yapılamaz derken bunu abartmak için söylemiyorum. Gerçekten o kadar çok kurumun burada oluşturduğu etkinlik var ki bunların bir araya gelmesi olağanüstü bir iş. Çocuklarımızın hayatlarında şu yıl bu festivale katılmıştık ve oralarda unutamadığımız bir gün geçirdik diyebilecekleri bir etkinlik. Ben özellikle anne babalara tekrardan bunu duyurmuş olayım.
1: Aransa da bulunmayacak birçok şey var.
0: Evet, orada. Evet.
1: Yani sizin de söylediğiniz gibi gerçekten parasıyla bile aransa bulunmayacak birçok şey var. Çok teşekkür ederiz. Var mı Sayın Valim ekleyeceğiniz başka?
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sayın Başkanım sizde var mı?
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki çağırdınız bizi. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Alem FM'de Serdar Trafik'te Atatürk Havalimanı'ndan devam edeceğiz sevgili dinleyenler.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
5: bir mutluluk getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: pilottan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Vanli'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Eğlence artarken atıklar azalıyor. Sıfır Atık Festivali başlıyor. Konserler, dönüşüm atölyeleri, etnospor alanları ve sıfır atık mutfak sırları bu festivalde sizi bekliyor. Çocuk oyun alanları, ilham veren söyleşiler, sergi ve müzelerle dolu dolu 4 gün. Geleceğe temiz bir iz bırakmak ve doyasıya eğlenmek için 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndayız.
5: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Hanımlar beyler, Atatürk Havalimanı'ndan Sıfır Atık Festivali'nden festivali diyorum ben ya. Ben öyle diyorum. Ne diyeyim?
5: Festival beyler, diyelim.
4: Beyler bayanlar ne diyeyim?
5: Festival diyelim.
4: Evet, canlı yayınımız devam ediyor ve birbirinden değerli konuklarımız var. Hanımlar beyler hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler Serdar Bey. İyi yanlar.
4: Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Böyle sağdan başlayıp gidelim. Evet. Soldan başlayıp
5: nasıl
4: gidelim.
5: Nasıl gelsiniz? Siz nereye isterseniz.
4: Estağfurullah abi. Herkesin önünde mikrofon var. Hanımefendi hariç niyeyse bilmiyorum. Birisi kapmış onun mikrofonu.
5: Biz centilmenlik olsun diye sunduk ama o da bizi tercih etti.
6: Yanınıza getirebilirdik söyleseydiniz.
4: Mikrofonu mu yanınızın? Hayır bizde vardır canım. Pardon benim evdeymiş. Selahattin de daha bugün oldu muhabbeti çünkü. Hoş geldiniz abi.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben başlayayım isterseniz. Tabii. Uygun mu şeflerim?
4: Şimdi değerli dinleyenlerim programa başlamadan önce sağ olsun ekip kendi arasında ya şunu ben anlatayım şunu sen söyle bunu ben söyle diyordu. Ben de dedim ki bir dakika arkadaşlar beni daha önce hiç dinlediniz mi dedim. Böyle birbirlerine baktılar. Tamam dedim anladım. Hiç konu bölüşmeyin. Çünkü 5 dakika sonra bu konuştuğunuz hiçbir şey olmayacak aklınızda. Onun için istedim dönüşmeyin yani. Abi buyurun kimsiniz, isminiz nedir?
5: Selçuk Tanış, Bağcılar Belediyesi İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü'nde Sıfır Atık Şefi olarak çalışıyorum.
4: Evet.
5: 21-22 yıldır çevre mühendisi olarak sektörde hizmet ediyoruz.
4: Çok kullandığım bir espri vardır benim. Hani derler ki mesela işte ya ben iyiyim de çevrem kötü falan. Hani çevreni değiştir, mühendisten destek al derim.
5: Evet, biz iyi olalım ki çevremiz iyi olsun. Tabii aslında canım. Biz kendimiz ne kadar kötü olsak da çevremizi iyi yapmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Her ortamda. Peki. Evliyim, 3 çocuğum var.
4: Maşallah. Niyeyse yenge dinliyor galiba, onun için söyledim evet. Orasını.
5: Haber vermedim. Niye hatırlatmıyorsunuz böyle şeyleri biz?
4: Abi bilmiyoruz. Özür dilerim ben parantez üstü. Bizim Selahattin de evli.
5: Keşke haberimiz olsaydı.
4: Çocuğu var, haber kaynanası var. Selahattin de evli.
5: Yani 3 tane çocuk. Her yerde imal etmeden söylüyorum.
4: Saklı değil ama biz de veririz yani. Tamam. Uygun bir ücret karşılığı.
5: Sıkıntı yok.
4: Plastik atık karşılığında verebiliriz size.
5: Plastikte bir tanesini dinleyebiliyoruz. Ben onu öğrendim. Maşallah. Metal dolunca iki, evet. İşin içine cam da girerse üçünü de dinletiyormuşuz.
4: Cam getirirsen, Ömer abi hisse veriyoruz galiba cam getiriyor.
5: Evet, öyle bir şey.
4: Bayağı bir denmiş yani. Evet Selçuk abicim, ne yapıyoruz burada? Niye buradayız? Siz niye buradasınız? Biz neden buradayız? Ne yapacağız? Bunları bir ben anlattım dilimin döndüğünce. Evet. Sağ olsun sizden önce başkanımız ve sayın valimiz vardı. Evet. Kendileri anlattılar. Evet. Biz günlerdir yayınlarda söylüyoruz. Ama işin sahasında olan insandan dinlemek tabii birazcık şey olur. Evet. Yani daha bir doyurucu olur.
5: Niye buradayız? Burası aslında biz de çok hoşumuza gitti. Hem de hızlı girdik. Festival havasında bir atık şölenine dönüşüyor. Neden söylüyorum bu hoşumuza gitti? Çünkü bugüne kadar festival tadında bir şey yapılmadı. Bir sürü proje yapıldı, bir sürü etkinlik düzenlendi. Ama bu kadar büyük çaplı bir etkinlik olmamıştı. Bu yüzden hoşumuza gitti. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak başka bir yerde olamazdık. Yani mecbur bu festivalde olacaktık. Hızlı bir organizasyonla standımızı, etkinlik alanlarımızı düzenleyip başladık. Amaç nedir? Sıfır atık nedir? Çok uzun uzun konuşmayalım. Hep benim

0: Yani cümlelerine değil, arkadaşlardan da alırız. Yani sıfır atık.
1: Sorun yok, ben alırım onlardan.
0: Bir felsefe, aslında bir felsefe, bir proje değil, ha. Bir felsefe. Sayın Emine Hanım'ın da bu konudaki büyük desteği var, biliyorsunuz. Bizler de meslekte 20 yıl, 21 yılı aşkın zamandır zaten çevreyle ilgili atıkları toplama, sokak temizleme vesaire durumları vardı. Buna bir değişik bir vizyon eklendi 2014-15 yıllarından sonra. Bu kapsamda 2014-15 yılından bu yana sıfır atıkla ilgili bütün bakanlığımızın, ajansın, tüm kurumlarımızın bize yönettiği, ilettiği bütün projelere ilk olarak önce olmaya çalıştık. Bazılarında önce olduk, bazılarında sonraya kaldık ama Bağcılar kalabalık bir ilçe. 750 bin civarında nüfusu var. Bu nüfusa hizmet etmek de zor. Biraz zorlanıyoruz ama sıfır atığı artık tüm insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, bir felsefe dedim ya. Sıfır atıkla beraber insanlar artık sadece atığı geri dönüştürmüyor. Ekonomiden tasarruf, atık yönetiminden tasarruf, akaryakıttan tasarruf. Biz belediyede çalıştığımız için bizim çöp yönetim sisteminde de sorunlarımız var. Atığı ayrıştırdığınızda çöpe giden miktarlardan dolayı maliyetleriniz de azalıyor. Yani bir araç, bir personel giderleri vesaire, bunları da azaltmış oluyorsunuz. Ama temel felsefe insanlara atıksız bir yaşamı anlatmak. Yani burada artık insanların en öncelikli olarak atığı üretmemeye çalışması. Biz okul eğitimlerimizde, işte etkinliklerimizde daha çok neyi kullanırsak, neyi yaparsak atık daha az oluşur. Birinci felsefesi atığın az oluşturulması. Atığı az oluşturabilirsek eğer daha sonra geri dönüşüm süreçleri, sıfır atık kapsamında ekonomiye kazanılması gibi süreçler oluşuyor. Temel felsefemiz buradaki etkinliklerimizde de çocuklarımıza atığa değer, yani onların da gözlüğündeki atık kavramını çöpe giden değersiz şeylerden çıkarıp gerçekten bunlarda bir değer, bir cevher var. Bu cevheri bir şekilde topluma kazandıralım, ekonomiye kazandıralım ve ülkemize katkı sağlayalım. Derdimiz bu. Sahalarda da bunun peşinde koşuyoruz. Ev ev dolaşıyoruz, okul okul eğitimler veriyoruz. Hepsini anlatıyoruz. Dönüşler bazen güzel oluyor, bazen bizi yoruyor. Mesela festivalimize gelen öğrencilerimizden de bu konuda dönüşler alıyoruz. Gördüğümüz şu, gerçekten bundan ben hani 20 yıl dedim ya Serdar Bey, 20 yıl önce ilk yeni başladığım zaman geri dönüşüm olayına insanlar daha çöpü tanımıyordu. Yani çöpün ne olduğunu bilmiyordu. İnsanlara geri dönüşümü söylediğimizde o ne ya diyordu. Balkondan çöp atıyordu insanlar. Sokağın ortasına düşüyordu. O süreçten bu 20 yılda gerçekten çok güzel yerlere geldik. Ben inanıyorum ki bu etkinlikler ve benzer etkinliklerle daha ileriye götüreceğiz. Çünkü sektörde hani sıfır atık anlamında çalışan bir sürü bizim gibi belediye hariç kurumlar, kuruluşlar da var. Onlar da ellerinden gelen desteği gösteriyorlar. Böylelikle biz hedef belirledik. O hedefe doğru gidiyoruz. Sıfır atık bir hedeftir ve felsefedir. Ben bunu buradan söyleyeyim. Biraz da arkadaşlara söz vereyim. Çok konuştum sanki.
1: Yok yok abi, estağfurullah. Evet.
0: Daha mı çok konuşacağız?
1: Sorun yok. Yani tamam. Bir daha size gelirsek.
0: Gelirsek tamam. Evet. Teşekkür ederim.
1: Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Ha, pardon, hatta şöyle yapalım. Kulaklık kimdeyse oradan tamam, öyle devam edelim. Tamam öyle alalım. Bir dakika, hemen ayarlanıyor. Hı-hı. Tamam canım. Gelin
2: mi?
1: Hop, bir duyayım sizi.
2: Merhaba.
1: Geliyor mu? Bir daha bir siz kendinizi sizin, duyuyor musunuz?
2: Ben duyuyorum kendimi.
1: Ben de duyuyorum. Tamam.
2: Tamam, süper.
1: Dinleyici duyuyor mu? Önemli olan onları duyuyor.
2: Önemli
1: yoksa
2: olanı, evet.
1: Sabaha kadar evde de konuşurduk bunları.
0: Evet.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İsmim Betül Yelkenci. Ben evet. De çevre mühendisiyim. Yaklaşık 9 yıldır çevre mühendisliği yapıyorum. Bu sektörün içindeyim.
1: Evet.
2: Selçuk Şef'im zaten çok güzel anlattı bu süreci. Bizler de sıfır atıkla alakalı belediye olarak çeşitli çalışmaların içinde bulunuyoruz. Okullara, eğitimlere de gidiyoruz. Bu nesilden bahsetti. Geçmişte daha farklıydı, şimdi daha farklı şeklinde. Biz okullara, eğitimlere gittiğimizde de bunları çok net şekilde görüyoruz. Çünkü çocuklar, daha küçük yaştaki gruplarımız gerçekten sıfır atığın, atık nedir, geri dönüşüm nedir, bununla ilgili daha çok bilgiye sahipler. Şu an sorduğunuz anaokul çocuğu bile atık nedir, nedir, sıfır atık nedir dediğinde cevap verebiliyor. Bundan öncesinde böyle bir durum yoktu. Ben umuyorum ki gelecek 20 sene içerisinde daha da ileriye taşınacak bu sıfır atıkla ilgili, işte geri dönüşümle alakalı çalışmalarımızın başarı seviyesi. Şu an %30 civarlarında diyebiliyorum. İlerideki hedefimiz %60, %70, inşallah %100'e ulaşacağız. Ama
1: İnşallah.
2: Bu gelecek nesillerle olacağını inanıyorum.
1: Ya Betül Hanım, ben de hep şey diyorum, kime sorsak mesela hep şey diyoruz, çevreyi korumak lazım, çevreyi korumak lazım, çevreyi korumak lazım. Bunu diyen 10 kişiden hani kötü niyetli değil mesela 5 tanesi ne yapacağını da bilmiyor olması da aslında sizin gibi arkadaşlar.

0: yaşta da çok ihtiyaç var.
1: Evet, biz işte bunun için farkındalık oluşturmak için okullara, işte kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Artık eskisi gibi de değil, yani çok fazla televizyonlarda, işte radyolarda vesaire çok fazla sıfır atık vurgusu yapılıyor. Biz elimizden geldiğince atığın nereye atılması gerektiğini, doğru yerde neresi, nereyi bulması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi yani çoğu kişi biliyor ama hani ne yapacağını bilmiyor. Biz çoğu eğitimde de buna da karşılaşıyoruz. Mesela "Aa," diyor, "ben böyle olduğunu bilmiyordum," diyor. Öğretmenler bile, yani çocukları geçtim, öğretmenler bile. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Böyle büyük festivaller, böyle büyük buluşmalarla da bence duyurulduğunu düşünüyorum.
0: Yani benim bildiğim kadarıyla görevli arkadaşlar hep şeyden şikayetçi. Hani oraya şimdi yani kutu kutu koymuşlar, işte cam atık, plastik atık, kıyafet, o bu falan. Giriyor mesela cama plastik atıyor falan. Birkaç böyle bir arkadaşla konuştum, şey diyor, "Ya abi yazıyor kardeşim üstünde," diyor. Yani yazıyor. Doğru. Diyor yani niye? Bu birazcık galiba böyle ayrıştırma sürecinde biraz vakit kaybı, birazcık da zahmet oluyor galiba, değil mi? Evet. Hani asıl yapmanız gereken işleri yapamıyorsunuz onlar ayrışırken galiba.
2: Evet. Biraz öyle oluyor. Evet,
0: buna bölmeyeyim. Buna biraz dikkat edelim.
1: Yani şöyle, doğru atığı doğru yere atmak çok önemli. Biz atıklarımızı tehlike ve tehlikesiz atık olmak üzere asıl ana başlık olarak, yani ana şeyde ayırıyoruz. Tehlikelilerle tehlikesizler birbirine karıştığında asıl sıkıntı başlıyor. Yani tehlikesizlerin kendilerine şey yapmak biraz daha kolay. Ayrıştırmak.
0: Durmuyor Betül Hanım valla. Arayanınız çok maşallah. Sorun yok, sorun yok. Ben açayım. Betül Hanım yayında diye.
1: Açın derim ama biraz sıkıcı bir konuşma olur.
0: Kim arıyor? Hayırdır?
1: Reklam olur, vermeyeyim.
0: Anladım.
1: Operatör.
0: İnternet satmak için olabilir.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
2: Mutlu mene.
0: Evet.
1: Evet. Böyleydi.
0: Kötü atık, iyi atık.
1: Ha, tehlikeli atık, tehlikesiz atık olarak söylüyorduk. İşte tehlikesiz atıkları bir şekilde yine kendi içinde ayrıştırmamız bir tık daha
0: zorlu. Nasıl Amerika, dinliyorum, görüyor musunuz?
1: Evet. Ama tehlikelilerle tehlikesizler karıştığında o zaman sıkıntı başlıyor. Çünkü tehlikeli atıkların hepsinin bile ayrı ayrı aracı var. Hepsini aynı araçta alamıyorsunuz. Hepsinin farklı bertaraf yöntemleri var. Bunların kaynağında ayrıştırılması bizim için çok önemli. Asıl bunlar karıştığında sıkıntımız o yönde başlıyor. Biz de bunları elimizden geldiğince farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Peki Betül Hanımcığım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, son konuğumuza geçiyoruz. Aynen. Merhaba abi, nasılsınız?
3: Merhaba, ben Cahit. Ben de diğer arkadaşlarım gibi çevre mühendisiyim. Bağcılar Belediyesi'ne çevre mühendisi olarak görev yapıyoruz.
0: Cahit abi, başlamadan önce bir şey sorabilir miyim? Betül Hanım'a soracaktım. Telefonu durmadığı için soramadım ama.
3: Evet, tabii ki.
0: Çocukluğumuzdan beri pili çöpe atma derler. Biz bu pili ne yapacağız?
3: Evet, bu pili biz belediye olarak da bunu yapıyoruz. Birçok yerde de görmüşsündür. Pil atık kutuları var. Tamam. Pillerimiz tehlikeli atık olması sebebiyle.
0: Kaç yıldır çöplerle... var pil atık kutusu?
3: Yani biz...
4: Sufle veriyorum. Yani Bağcılar Belediyesi 2005 yılında projeye başladığından bu yana pil atık kutusumuz var.
3: Tamam. Evet.
4: Yani bununla ilgili özel kuruluşlar da var. Destek oluyorlar. Pil kutuları uzun yıllardır hayatımızda var.
3: Peki. Şimdi bu pillerde tabii çöpe atılmaması gerekiyor. Çünkü çöple birlikte toprağa karışma tehlikesi çok yüksek. Çünkü pilin içerisinde ağır metaller var. Bunlar da çok yani net bir şekilde
0: normalde
3: zehir
0: diyebiliyoruz. Normalde pili ağzına bile sürmelerler.
3: Tabii ki,
0: yani.
3: Tabii ki çok tehlikeli. Bu sebeple pillerimizi bizim Bağcılar ilçemizde, bütün okullarımızda, kamuya açık alanlarda, belediyemizde, muhtarlıklarda vesaire birçok yerlerde pil atık kutularımız var. Buralara vatandaşlarımız pillerini getiriyorlar. Biz de bu pilleri tehlikeli atık bertaraf tesisine göndererek doğaya ve toprağa karışmadan bertarafını sağlıyoruz. Evet, bunun yanında tabii Bağcılar Belediyesi olarak biz 2008 yılından beri ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisimiz var. Teknik olarak ilçemizde konutlardan, iş yerlerinden birçok yerden atıklarımızı ayrı bir şekilde toplayıp ayrışma tesisimizde cinslerine göre ayrıştırarak ilgili fabrikalara sevk ediyoruz ve geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Tabii teknik olarak topluyoruz ama sıfır atık konusunda en önemli etken diğer arkadaşımıza bahsettiği gibi toplumun bu konudaki kültür seviyesinin yükselmesi. Biz de ilk hedef noktamız dediğimiz gibi çocuklar. Bu çocukları eğiterek bunlar ileride yetişkin olacaklar, anne baba olacaklar. Onlar da kendi çocuklarını bu vesileyle eğitecekler ve bu farkındalık düzeyi arttıkça birçok alanda kazanım elde edeceğiz. Hem doğal kaynakların korunması, hem maddi ekonomi anlamda getirisi vesaire, bunu zaten herkes biliyor. Bir de bunların yanında enerji verimliliği konusu da zaten gündemde.

0: hepiniz duymuşsunuzdur. Enerji verimliliği konusu da önemli. Biz temiz de bazıda tabii temiz enerji, yenilenebilir enerji. Hem temiz hem de ekonomik olarak enerji konusunda da dışarıdan alım yaptığımız için ülkemizin ekonomisine de büyük bir yük getirmekte. Bu sebeple enerji verimliliği konusuna da Bağcılar Belediyesi olarak bir mercek tuttuk. Bu konuda kurum içerisinde bir yapılanmaya girdik. Belediye olarak enerji yönetim birimini oluşturduk. Öncelikle yaklaşık 55 tane ek hizmet binalarımızla birlikte bu binalarımıza enerji verimliliği konusunda gerekli teknik denetimler yapılarak gerekli adımları attık. Örnek vermek gerekirse başkanlık binamızın çatısına güneş enerjisi panelleri kurduk. Bu da binamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılıyor. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyle binamızı elektrik giderlerini karşılıyoruz. Bunun yanında da şu
1: teknoloji
0: anda...
1: Teknoloji de o konuda çok ilerledi ama.
0: Tabii ki.
1: Ben bu işte dağ bayır evlerinden biliyorum hocam. Evet. Hani en başta mesela herkes şikayetçiydi. Ya alıyoruz buzdolabı bile çalışmıyor falan diye. Şimdi mesela bu günümüz temiz enerji teknolojisinin ilerlemesiyle insanlar böyle işte köy evlerine yazdıklarını onlara bunlara koyuyorlar ve işte 24 saat televizyon açık, o açık, bu açık falan teknoloji o bakımda ilerlemiş temiz enerjide.
0: Evet. Yani birkaç tane panel basit bir evin tüm ihtiyacını giderebilecek seviyede teknoloji, malzemeler işte bu şekilde gelişti. Biz de şimdi binamızın çatısına paneller yerleştirdik. Bunun yanında da biraz önce dediğim gibi yaklaşık 55 tane ek hizmet binamızın da elektrik ihtiyacını giderebilmek için bir ilimize yaklaşık 220 dönüm alana güneş enerjisi tarlası kurmak üzereyiz. Gerekli raporlarımız çıktı, teknik adımlarımız atıldı. Kısa sürede sonra fiziksel olarak panellerimizi yerleştireceğiz. Belediyemizin bütün hizmet binalarının elektriğini güneşten karşılamış olacağız.
1: Bir daha abi bu güneş enerjisi için herhalde illaki havanın gölgede 50 derece olmasına gerek yok değil mi?
0: Yani tabii
1: güneş,
0: ki.
1: Öyle bir hani güneş yoksa enerji yok diye bir şey var
0: tabii,
1: mı?
0: Tabii. Şöyle paneller konusunda da şöyle bir teknik detay verebilirim. Şimdi
1: hep ben de pazarlamacısı herkesin, gibi soruyorum eyvallah. Abi yani. Merak ettim.
0: Şimdi ilk akla gelen güneşin çok olduğu çok sıcak yerde panel koyduğumuz zaman gerçekten verimli bir elektrik elde edeceğiz diye düşünebiliriz ama şöyle bir durum var. Panellerin de tabii çok ısınmaması lazım. Belli bir rakım seviyede ve verimli güneş alan bölgelerde daha verimli oluyor. Özellikle Ege bölgelerinde. Tabii Ege bölgelerinde de araziler biraz
1: sonuçta
0: daha pahalı olduğu için.
1: Sonuçta içinde jeller var galiba.
0: Evet, evet. Yani fiyat performans konusu, rakım konusu bunlar da önemli. Bu tüm teknik detaylar işte verimli hale gelince o bölgeye güneş enerji tarlası kurduğumuzda yıllarca temiz ve ucuz enerjiye ulaşmış oluruz. Belediye olarak kurum içerisinde böyle bir yapılanmamız var. Bir de vatandaşlarımıza yönelik belediyemizde enerji masası kurduk. Bu enerji masasının görevi vatandaşlarda yine sıfır atıkta olduğu gibi enerji verimliliği konularında farkındalık yaratan, bu politikayı güden bir masa. Aynı zamanda vatandaşlarımız işte konutlarında nasıl enerji tasarrufu sağlayabilir konularında destek veren bir masa. Hem kurum içerisine hem vatandaşlara, özellikle konutlara yönelik bu adımlarda, bu konularda farkındalık artırıcı adımlar, girişimlerde bulunuyoruz. Sıfır konusunda dediğimiz gibi 2005 yılında itibaren yoğun kurumsal bir yapıya geldik zaten. Şimdi son birkaç yıldır enerji verimliliği konusuna da yoğunlaşmış bulunmaktayız. Bu da önemli konu çünkü bölgemizdeki yaşanan gelişmelerden dolayı özellikle enerji fiyatlarının dalgalanması, yükselmesi ileride bu konuda vatandaşlarımız, konutlarımız, sektörlerimiz sıkıntı yaşamaması için biz de şimdiden o konuda gerekli adımları atmaya başladık.
1: Peki çok teşekkür ederim ekip olarak geldiğiniz için. Sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizler de sağ olun.
1: Bekleriz efendim. Duymuyor. Şu, vallahi dış sesten duymuyorum. Duymadım.
3: Türk Medya'nın Bağcılar Belediyesi burada ne yapıyoruz?
1: O zaman şöyle yapalım. Çok kısa bir saat başı arası verip bu ekiple devam edelim, olur mu? Ne dersiniz Ömer abi? Vaktiniz var mı?
0: Tabii ki.
1: Tam var mı vaktiniz? Çünkü biz de hani kurum olarak buradayız. Yani Türk Medya ve Bağcılar Belediyesi olarak ne yapıyoruz? Bir de insanlar bize ne getirsinler?
0: Tabii.
1: Hani bir de ne getirsinler. Bir saat başı arası vereceğiz. Ondan sonra bu ekiple devam edeceğiz. Ver Ademciğim.
4: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma.

0: Avilere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bu bir reklamdır.
4: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme için 9 aylık süre verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar diyen Bahçeli, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecek dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran 2 yıl 6 ay hapiste 562.500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ise kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nda yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız dedi. Konutların çoğunun bitme aşamasına geldiğini belirten Kurum, 18 bin TL taksitli seçenekler olduğunu söyledi. Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Enflasyon rakamları emeklinin Temmuz döneminde alacağı maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak. Sigara yasakları genişledi. Plajlarda kırmızı hat kapsamına alındı. İlk uygulama Antalya'da hayata geçirildi. Kentin en prestijli 4 plajında sigara kullanımı tamamen yasaklandı. İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan yere batan sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. İstinaf Mahkemesi yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Türkiye genelinde depozito iade makineleri uygulaması yaygınlaşıyor. 1 Temmuz'dan itibaren plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine atan kişilere şişe başına 1 lira ödenecek.

0: Serdar Trafik'te Atatürk Havalimanı'ndan devam ediyor sevgili dinleyenler. Süleyman abi mi selam söyledi?
1: Evet, Süleyman Bey'in selamı var.
0: Dinliyor mudur?
1: İleteyim. Dinliyor ki selam yolladı. Tamam. Serdar Bey.
0: Süleyman abi çok selamlar. Nerede o? Buralarda mı Süleyman abi?
1: Buralarda olmasa da muhtemelen belediyededir şu anda.
0: He, o şeydedir. Binadadır diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen. Şu.
0: Ya da git gel dedir. Yani git gel.
1: O da olabilir. Şu an kimlerde çok tahmin etmek zor ya Serdar Bey.
0: Ben buradayım klimalı yerde diyorsun.
1: Evet, şu an burası, ben buradayım.
0: Peki. Şimdi hanımlar beyler, hani çok güzel bir proje. Biz başından evet. sonuna kadar bunda olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Biz
0: ama
1: de
0: Türk medya olarak ve Bağcılar Belediyesi olarak biz ne yapıyoruz? Ben dilimin döndüğünce anlatıyorum ama tabii şimdi yani işin yetkilisi, ilgilisi siz olduğunuz için, daha çok yani sahada olan eleman olduğunuz için biz ne yapıyoruz abi? Biz niye buradayız? İnsanlar bize ne getirsinler?
1: Evet.
0: Şimdi, biz bunları getirince ne yapacağız bunları?
1: Esprili başlayacağım. Ne yapıyoruz ki?
0: Yani burada hangi şakaları ben yaparım.
1: Hangi birini anlatayım?
0: Burada çok şakaları güzel. Ben yaparım.
1: O zaman özür diliyoruz. Devam ediyoruz.
0: Ben karışıyor
1: herkes
0: muyum?
1: Herkes yerini biliyor.
0: Ben karışıyor muyum? O pil değil de o şuydu falan diye. Yani ben...
1: Şöyle birçok etkinlik var. Ben bir tanesinden bahsedeyim. Diğerlerini de arkada devam etsin. Evet. Uygun mudur?
0: Uygundur, uygundur benim için.
1: Bir şimdi şu an ekip aracının arkasında bir tane mobil aracımız var. Evet. Muhtemelen onu görenler de bu nedir diye soruyor ve geliyor. Hı-hı. Şöyle bir şey, Türk medyayla mobil atık aracıyla atık toplama projemiz var festivalde. Hı-hı. Ne oluyor bu projede? Mobil atık aracına atık getiren öğrencilerimiz daha ağırlıklı. Atık getiren, atığın türü ne olursa olsun, yeter ki bu duyarlılığı içeren plastik, metal, cam, geri dönüşümü mümkün olan atık grubundan atık getiren vatandaşımıza, öğrencilerimize hediyeler, promosyonlar Türk medyanın promosyonlarını veriyoruz. Burada şöyle bir olgu var. Biz Bağcılar Belediyesi'nde mobil atık toplama uygulamasını başlatmak üzereyiz. Hatta başlattık. İlk şeyini de

0: Burada aldık. Meyvesini de burada almaya başladık. Şunu yapıyoruz. Bağcılar'da Bağkart uygulamamız da var. Eş zamanlı olarak. Bağkart'ına vatandaşımızın getirdiği atıklardan kazandığı puanları yüklüyoruz. Bu puanları nerede kullanıyor? Bağcılar'ın online sıfır atık market uygulaması var. Online sıfır atık market uygulamasında ürünler, promosyonlar, hediyelerimiz var. Vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik. Bunları da vatandaş puanları karşılığında sepetine ekliyor.
1: Gelip yerinden alma gibi falan bir şeyimiz var mı abi?
0: Var, şöyle devam edeceğim. Sepetine eklediğim...
1: Karışma işim ediyorsun.
0: Biraz önceki...
1: Anladım. Peki.
0: Sepetime eklediğim ürünü şunu yapabiliyor. Biz sepete düşen ürünleri sıfır atık marketinin fiziki ortamında sepette görüp oradaki görevli arkadaş tarafından hazırlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Hazırladığında mesaj düşüyor vatandaşımıza. Sepetinizdeki ürünleriniz hazır. Buyurun gelin atık karşılığı, puan karşılığınızı, ürünlerinizi, hediyelerinizi alın.
1: Öyle bir dedin ki şimdi buyurun gelin bunu niye bize verdiniz diye soralım diye.
0: Yok, öyle sormuyoruz. Yani biz şöyle inanın hani sıfır atık sürecini biraz önce zaten konuştuk. Tekrara gerek yok. İnsanlar bazen atığı hadi biz emek harcıyoruz, çaba gösteriyoruz, atıyoruz, tamam ayırıyoruz da siz bize ne vereceksiniz gibi durumları da yaşadığımız için insanlara, vatandaşlarımıza da bu konuda bir destek sağlayalım diye. Hem atıkla biz amacımıza ulaşalım hem de onlar biraz kazan sağlasınlar istiyoruz. Onun için güzel bir uygulama. Bağcılar'da oturan, bizi buradan dinleyen tüm Bağcılarlılara bunu söylemek bence güzel olur. Duyurmak da güzel olur buradan. Atığını getiren vatandaşlarımıza online market üzerinden alışveriş imkanı sağlıyoruz. Tabii oradaki ürünlerde para geçmiyor maalesef. Parayla hiçbir ürün alınamıyor sıfır atık marketimizden. Sadece Bağkart puanları üzerinden uygulamadan alışverişiniz yapabiliyor.
1: Teşekkür ederiz.
0: Diğer abi. Evet, Türk Medya Grubu ile etkinliklerimizde evet. Arkadaşlardan.
1: Türk Medya Grubu ile ilgili etkinlikleri de Betül Hanım'dan dinliyoruz galiba. Betül'ü değil mi, yanlış hatırlamıyorum.
2: Evet, doğru.
1: İşte, zeki çocuğumuz.
2: Türk Medya ile birlikte burada 4 gün boyunca tohum ekim etkinliğimiz var. Türk Medya çadır mı diyoruz, ne diyoruz ona? Türk Medya alanının standında bir toplu.
1: Yani aşk olsun mühendis hanım, koca canlı yayın aracı.
2: Sabahtan beri güneş altında çalışıyoruz mazur görümüzü.
1: Hani iyi Türk Medya sandalyesi de var ya.
2: Yo, çok güzel bir oturma grubu koymuşsunuz oraya.
1: Bunlar hep para biliyorsun.
2: Parayı kıymışsınız, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Efendim ben yine düzelteyim de mühendis hanım heyecan yaptı şu anda. Çift klimalı canlı yayın stüdyomuzda konuşuyor şu an kendisi. Yüksek ihtimal sıcak soğuk çatışması birazcık şey oldu.
2: Evet, biraz oldu mazur.
1: Klimayı kapatalım mı biraz?
2: Yo yo, çok güzel.
1: Evet, buyurun.
2: Türk Medya standımızda bir toprak havuzumuz var. Bu toprak havuzunda öğrencilerimize tohum ekimi etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz geliyor, tohumlarını ekiyorlar. Çeşitli farklı tohum çeşitlerimiz var. Onlarla birlikte tohumlarını ekiyorlar. Sonrasında tohumlarını alıp gidiyorlar. Mesela patlıcan, salatalık, domates böyle tohumlar.
1: Var mı burada o tohumlardan?
2: Var var, onları ekiyorlar. Yetiştirin diyoruz, bakalım ne çıkacak, yetiştirebilecek misiniz?
1: Ben alayım,
2: sulayın.
0: Sayı önemli.
1: Nerede benimkiler?
0: Sizinkileri ayırdık Serdar Bey.
1: İnşallah yani öyle.
0: Buyurun gelin, hepsinden birer tane.
1: İnşallah öyle.
2: İstemediğiniz tamam. Kadar tamam. Tohum var.
1: Tamam, peki bekliyorum yani.
0: Tamam.
1: Mekanımız burası. Ha, bekliyorum.
0: Getirin diyorsunuz. Tamam, onu da yapalım.
1: Hani demin onun yarın için sordum mesela, yani adresten alma var mı diye. Onun için
0: o sordum. Ürünler için öyleydi.
1: Adrese
0: ama...
1: verme yok, adresten alma var.
0: Tohum
1: anladım ben. Tamam.
0: Var.
1: Yani, anladım, peki tamam. Şapka da güzelmiş ha.
0: Hemen verebilirim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Evet. 4 gün boyunca sabah saat 10 ile 12 arası, öğleden sonra da 2 ile 4 arası etkinliğimiz Türk Medya standında devam edecek. Bütün okullarımızı, öğrencilerimizi standımıza bekliyoruz. Toprağa dokunalım. Çiçek diyorum, tohum ekelim, toprağa dokunalım, bit geçirelim. Bekliyoruz.
1: Evet, özellikle genç nesil birazcık betonermeleşmeden dolayı topraktan uzak birazcık. Yani
2: evet.
1: İşin şimdi hani temizlik, temiz enerji kısmını bir kenara bırakırsak o zaten ana temamız o, ama hani toprak iyidir. Çünkü bir de günümüz jenerasyonunda hani baktığın zaman toprak görebilmek için bazen bir yerlere falan gitmen gerekiyor. Ben bu sebeple yeni nesil gençlik adına birazcık üzülüyorum yani.
0: Evet.
2: Evet.
1: Güzel bir yönlendirme yapmışız.
0: Bu etkinlik gerçekten. Şöyle, şunu görüyorsunuz Serdar Bey, Betül Hanım müsaade var mı? Böyle giriyorum ama. Ha,
1: sana hep var zaten abi, sen sorma artık. Sen zaten sorma artık. Selçuk abi estağfurullah ya. Allah.
0: Şöyle güzellik oluyor, gördüğünüzde anlıyorsunuz. Mesela oraya gelen bazen öğrenci, bazen çok yaşlı insanlar da hiç daha toprağa değmemiş, hiç tohum ekmemiş. Bunu görünce duygulanıyorsunuz. Yani vay be.

0: hiç daha bugüne kadar saksı alıp bir şey ekmemiş insana o güzelliği yaşattığınızda keyfini çıkarmış oluyorsunuz.
1: Abi eve bile iki tane bir çiçek koyuyorsun, böyle bir botanik, evet, bir böyle bir orman havası, bir serinlik falan geliyor yani, evet, eve bile.
2: Kokusu
1: yani
2: bile insanı iyi hissettiriyor. Doğru.
1: Evet, bırakmış yani ambiyans falan hemen değişiyor, evet, yani çok. Evet. Abi siz nasılsınız, iyi misiniz? Ne iyi oldu geldiniz, evet, buralara. Ne iyi oldu valla.
3: Sizler geldiniz, çok daha iyi oldu. Birlikte bu işbirliği, birlikte hareket etmek, Sıfır Atık Festivali'nde sıfır atık ve enerji verimliliği çatısı altında bu konuda birlikte bir şeyler yapmak gerçekten çok verimliydi. Ben inanıyorum ki standlarımızı ziyaret eden çocuklarımızda, arkadaşlarımızda iz bırakacağına inanıyoruz. Biz tabii Bağcılar Belediyesi olarak okullarda hafta içi 4 gün tüm okullarımızda sıfır atık enerji verimliliği eğitimleri veriyoruz. Ama bunun yanında da bu şekilde ileri dönüşüm atölyeleri, işte tohum ekimi gibi etkinlikler, bu tür etkinliklerin de şöyle bir faydası var. Bir şeylere temas edince, dokunarak, hissederek, görerek alınan eğitimler daha fazla iz bırakıyor ve kalıcı hale geliyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi geçen sene Bağcılar Belediyesi Kitap Fuarı'nda da biz bu etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Fidan dikim etkinliği. Dediğimiz gibi ilkokul çocukları, ortaokul çocukları geldiler. Yani o yaşa kadar bir kere bile toprağa temas etmeyen çocuklar vardı. Biz bunları tabii gerçekleştirirken biz de vermek istediğimiz mesajları toplumun her kesimine vermeye çalışıyoruz. Tabii burada bizim hedef kitlemiz sadece öğrenciler değil, ev hanımları özellikle, atıkların kaynağında ayrı toplanmasının kilit isimleri kadınlarımız, ev kadınları. Onlar da bizim hedef kitlemiz. Bu konuda sıfır atık, atıksız mutfak atölyeleri, etkinlikleri gerçekleştirdik. İşte mutfak atıklarının nasıl yönetileceği konusunda. Bunun yanında toplumun her kesimine dokunabilmemiz için sadece okullarda değil, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda, hatta camilerde bile bu tür etkinlikler gerçekleştirdik ki toplumun tüm kesimine dokunabilelim. Çünkü bu toplumda sadece ilkokul çocukları, çocuklar yaşamıyor. Bu bütün hareket etmemiz lazım ki bu konuda sonuç alabilelim. Gerçekten önemli bir konu, bunu tabii tartışmaya gerek yok. Burada da çok verimli, güzel bir birliktelikle etkinliklerimizi, standlarımızda gerçekleştirdik ve devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Sağ olun,
0: biz
1: var olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ortak çalışmamızı, kendi çalışmanız gibi sahip çıktığınız için de tabii çok ki teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zaman demek ihtiyacınız olursa Türk medyası standımıza bekliyoruz efendim sizi. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Var olun, sağ olun. Adem'cim sendeyiz.
4: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: herkes.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bulacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
7: Bursan Next.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Reklam.

0: Atatürk Havalimanı'ndan Sıfır Atık Festivali'nden canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Ekip aracında ben Selahattin'im, otorite Selahattin'im, frekans ve Elif var. Frekans kim diye sorarız, bizim Oğuz efendim. Teknik ekipten Oğuz. Ona biliyorsun frekans demiştik. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle demedik mi oğlum? Efendim?
1: Uğur Fenomen demiş.
0: Uğur Fenomen, o tamam. O
1: format demiş.
0: Format mı? Tamam sen ama sanki Uğur'a format daha bir yakışıyor ya. Hani sosyal medya, bilgisayar falan filan ya. Uğur'un zaten kendi de format biliyorsun. Yani. He? Tamam frekans. Ya o da uzun ya. Ben yine ikisini de beğenmedim ben. Ben bulacağım oğlum, ben bulacağım. Selahattin'i buldum mesela. Otoriteydi o. Onu değiştirdim artık. Zimmet Selahattin'i. Efendim? Selahattin mi? Selahattin niyeyse canlı yayın aracına ne zaman binsek, yayın yapsak hep ondan teyit alıyorum ben. Değil mi Selahattin? Öyle değil mi? Öyle oldu değil mi Selahattin falan diyor. Selahattin otorite yani.
1: Biraz kendini garantiye alıyorum. Geldi.
0: Selahattin mi? Ben mi? Ben mi? Yok ya. Hiç. Yok. Yok mesela... Bir şey oluyor yayında. Diyorum ki şöyle şöyle oldu. Değil mi Selahattin oradaydı diyorum. Selahattin şey kara kutu gibi bizim. Hemen diyor abi diyor, o gün diyor Bodrum'daydık. Saat diyor 3'ü çeyrek geçiyordu diyor. Şöyle olup hemen anlatıyor yani. Tabii evden diyor. Selahattin evden dinlenmiyorsa o an radyo. Müthiş bir insan. Müthiş. Ama Selahattin'in evinden radyo dinleniyorsa... Volkan Konak şarkısı, yemin ediyorum ya. Çekilmez bir adam oldum ya.

Yine uykusuz nale. Dayandı çoktan yenile. Mesaj gönderiyorum gece Selahattin'e. Hani bir sorun oluyor. Selahattin uyuyor musun diyorum. Uyumuyorum diyor. Direkt arıyorum. İkinci mesajı yaz yani. Uyumuyor yani. Direkt arıyorum mesela. Direkt. Direkt yani. Bundan sonra arayın, formatı arayın. He? Nasıl olsa o da seni arayacak. Yani onun için. Hani iki telefon olmaz. Çok yazmasın. Çok yani. Format, sen nerede oturuyordun? Güneşi burada. Yakın. Ha.

0: Akap yazmışız. Yok canım, Selahattin'inki hazır zaten. Otorite Selahattin. Ama yeni tanışsak bugünden itibaren zimmet Selahattin derdim ona bak. Söylüyorum yani. Zimmet diyebilirdim. Şey diyebilirdim mesela. Kester Pro diyebilirim Selahattin sana. Kester Pro. Bak şurada bir şey var. Ama okumadım. Fenerbahçeli var mı içinizde? Sen Fenerbahçeli misin? Lewandowski geliyormuş. Geleme dedi, adamı çok gömdüler ya. Vallahi adamı çok gömdüler. Girdim baktım ben de herhalde yani böyle çekerek falan oynar diyordum. 37 yaşı, bence 2 sezonu daha var. Ben bir de şeye şaşırdım. Dün öyle bir baktım futbol mutlu falan filan nedir ne değildir diye. Millet Icardi'ye lan bu yaştan sonra ne yapacak bilmem ne falan filan diyor da bak oğlum adam da 33 yaşındaymış ya Icardi.
1: 33 yaşında ve şey de var.
0: Ben şaşırdım biliyor musun, Icardi 33'ten daha büyüktür diye biliyorum ben.
1: Ya yani, olgun gösteriyor da Icardi'nin ölüsü de bence iş yapıyor yani.
0: Ya bir de şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Hani Twitter'da bakıyorum mesela. Ya bu yaşta ne yapacak bu adam? Bu yaşta şöyledir, bu yaşta böyledir falan diye. Hani özür dileyerek söylüyorum. Bu adamlar 33 yaşına hani okey masasında günde 2 paket tütün içerek girmediler. Tütün sağlığa zararlıdır. Örneğini vereyim diye söyledim. Hani bu adamlar devamlı kondisyon şimdi. Bunun 33'üyle senin benim 33'üm aynı mıdır abicim yani? Ha, bak yine Selahattin'e sorasım geldi, görüyor musun? Değil mi Selahattin? Elif hangi takım mısın? Trabzonsporlusun. Ondan bizden uzakta oturuyorsun, anladım. Yani. Ne diyorsun bir Fenerbahçeli olarak? Levo gelsin mi? Bence gel, ben Galatasaraylıyım, gelsin abi. Yani.
1: Gelsin tabii.
0: Adam 37 yaşında bari. Bence 2 sezonu daha var. Şimdi böyle konuşunca da mesela bir sene boyunca hakaret yiyorum ben. Vay sen kimsin, vay terbiyesiz, vay şudur vay. Bir gün Galatasaray'la alakalı bir şey söyledim, artık 6. ayda müdahale ettim. Hani Galatasaray'la ilgili bir şey söyledim, 6. ayda dedim ki arkadaşlar ne yapıyorsun, ben Galatasaraylıyım. He bilmiyorduk abi dediler. Yani, vallahi bak gerçekten.
1: Ama ben bir Fenerbahçeli olarak Icardi'yi çok beğeniyordum. Yani oynadığı kısa uzun bir sakatlık döneminden çıkmasına rağmen çıktığı bütün maçlarda golünü attı hemen.
0: Bak linç yemeyeceksem, tamam mı? Linç yemeyeceksem isim vermeyeceğim. Para eden adam satılsın, kulübe para girsin. Biz olacaksak Icardi ile de şampiyon oluruz diye düşünüyorum ben.
1: Bence de.
0: Ben yani hazır para ediyorken, şimdi beni anladınız. Hazır. Para ediyorken. Icardi bir de şey, Icardi'de şöyle bir şey var. Hani oynar oynamaz bu beni ilgilendirmez. Ben sonuçta kulübün yönetiminde değilim, taraftarıyım. Ama yeni jenerasyonun hani yeni doğmuş çocukların, yaşı ufak çocukların falan kulüp olarak, taraftar olarak Galatasaray'ı seçmesinde çok büyük etken oldu.
1: Evet. Yani. Bir de ona özel bir şarkı yapmışlardı, Aşkın Olayım.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir fenomen oldu.
0: Yani çok büyük etken oldu. Yine hiçbir şeyi beğenmeyen bir tayfa var o Twitter'da. O Twitter kapansa ne olacak? Yolda adam dövecekler herhalde. Hani Twitter kapansa gerçekten orada hiçbir şey kapanmaz. Gör lan buraya falan diye herhalde dövecekler diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Orada mesela Icardi'ye yapıştırmışlar. Ben de öyle yapıştırınca vallahi böyle 40'a yakın falan zannettim Icardi'yi böyle. Girdim bak o adam daha 33 yaşında ya. Ve bu 33 yaşına full kondisyon. Yani dünyanın en büyük kulüplerinde oynayarak, o idmanları yaparak falan geldi herif 33 yaşına yani.
1: Tabii ki.
0: Yani Levo da öyle. Levo bu arada Levo boşta mı şu an? Gelecek falan Barcelona'dan kesti mi ilişiği? Ne oldu? Bunu en güzel dinleyici bilir. Dinleyici ne oldu? Lewandowski durumu nedir? Sevgili dinleyenler. Onlar şimdi yazsın bakarız. 0536 901 8902. 0536 901 8902. Sevgili dinleyenler. Otorite sen hangi takım mıydın ya?
2: Fenerbahçe.
0: Niye hiç konuşmuyorsun?
2: Abi bir tek topun yuvarlak olduğu konusunda sizinle aynı fikirde olurum. Geri kalan bilgim yok.
0: Maç falan seyretmiyorsun yani.
2: Milli maçlar.
0: Ben de yeni yeni hakimim. Burada bir benim haz etmediğim birisi vardı. Hani golcü diye oynadı bizde. O durduğu sürece seyretmeyeceğim dedim. O gitti. Yeni yeni tekrar dahil olmaya başladı.

0: Ama sana bir şey diyeyim, futbolsuzluk çok güzelmiş ya. Bir de hava kararınca yemek yemeyi bıraktım ben. Çok zor beyler. Vallahi çok zor. Hava karardı mı yemek yemiyorum artık. Hiçbir şey. Mesela karnım aç değil mi? Havaya bakıyorum, hava karanlık, yemiyor. Çok zor ama, çok inanılmaz zor yani. Ben gece 2'de 3'te falan lahmacun yiyen adam olduğum için çok zor. Ben seni bildim bileli aynı kilosun ya.
1: Yok abi, olur mu? Ben buraya ilk geldiğimde 75 kiloydum.
0: Ne zaman ilk geldin? Ne zaman geldin sen?
1: 2018'de.
0: 2018'de. 75. Şimdi?
1: Şimdi 95.
0: 95 kilosun. Sen kaç kilosun baba?
2: Ben de 81 kiloyum şu an.
0: Ama sen de yiyicisin değil mi yani? Seni
2: de... Evet, ben de iyi bir yiyicidir.
0: Selahattin'in konuşmaya lüzum yok. Selahattin. Bence yani, Selahattin bize pipet takıp yer bizi yani.
2: Ben... Mesela ben evden yayın yapsam yayında muhtemelen yemek yerim. Aralarda falan götürürüm yani.
0: Evden yayın yapsan mı?
2: Evet.
0: İşte onun için yaptırmıyorlar sana. Onun için sana yaptırmıyorlar. Sözleşmesi bitmiş bu arada Barcelona'da. İşte Fenerbahçe işleri olursa gelecek. İnşallah, ben bir spor sever olarak, hani adam 37 yaşında da kardeşim, yani diyorum, yine diyorum yani, okey masasında girmedi herif 37 yaşına. Yani idmanlar, onlar bunlar. Ya bence, bana sorarsan, bir spor otoritesi değilim ama yine en azından iki sezonu var yani burada gelirse.
2: Bence de.
0: Güzel olur. Benim beklediğim adam gelmedikten sonra, ben İbrahimovic'i çok bekledim de olmadı.
1: Sevgili Fatih Yıldırım, ulu koordinatörüme çok selam göndermek istiyorum. Kendisiyle de bir hafta önce buradaydık. Evet. Aynı konumdaydık. Evet. Anmak istedim kendisini.
0: O yazdı mesajlarını. O 50 yazmış, ben senin için 70 diyorum. Ona 20'sini göstermemişsin. Beton yetmediyse.

0: Evet sevgili dinleyenler, diğer radyocuların da dinlediği tek program Serdar Trafik'te devam ediyor. Gece kelle paça yeme. Gece yenilen bazı şeyler var değil mi? Gece yenilen. Gece.
1: Kokoreç.
0: Kokoreç. Ben kokoreçi 7 ay falan oldu bırakalım. 7 ay falan oldu. Yani haftada bir gece falan yiyordum. Bu çok meşhur bir yer var. Karşıda Üsküdar'da. Gece çıktım yayından tek başıma gideyim dedim. Galiba yapılış aşamasına denk geldim. Koku beni soğuttu. Koku. Bir iki diş aldım baktım yiyemiyorum. Telefonum çalmış gibi yaptım. Sardırdım çocukları da. Gerçi yayında anlattık şimdi ama. Sardırdım. Götürdüm Doğancılar Parkı'nda hayvanlara verdim. Yani ben yiyemedim diye, kalmasın diye, nimettir, yazık. O gün bugündür yiyemiyorum kardeşim ben kokoreç. O koku beni mahvetti yani. İnsanlar da şey diyor, tam yapıldığı ana denk gelmişsindir diyor. Şimdi sizi de soğutmayayım.
1: Yani. Abi kuzu bağırsağı olduğu sürece sıkıntı yok.
0: Bilemedim.
1: Süt kuzusu özellikle.
0: Midye kaç tane yersin bir oturuşta?
2: 100 yerim.
0: 100 yer misin? Midye.
1: Ben de bir 75 tane yerim.
0: Seni 75'te tutan ne oldu?
1: Yani şey, %25 kala.
2: Bana göre kendinden oran çıkarttı herhalde. Yani,
1: dedim müdürüm 100 tane yerse ben de bir 75 tane yerim.
0: Gece kelle paça candır. Çorbacıya gidip de ezogelin içen de ne bileyim ya. Hani gidiyor herkese de ne içersin?
1: Mercimek içiyordum.
0: Ne içersin? İşkembe. Ne içersin? İşte kelle paça. Ne içersin? İşte
2: mercimek.
0: Tuzlama. Ne içersin? Ezogelin. Hiç oluyor mu yani?
1: Biz Selahattin müdürümle gece çalışmaları sonrası çorbacıya gideriz.
0: Siz berbere de değil, kuaföre gidiyorsunuzdur.
1: Mercimek çorbası.
0: Gece çorba içer misin Elif? Hiç. Abi kızlar ne kadar naif. Görüyor musun? Bak biz burada yani biri diyor kelle, biri diyor yok mu, göz yok mu? Ona diyorum ki çorba içer misin? Yok. Bize tiksinir gözlerle bakıyor şu an bize. Yani. Evet.
1: Bence bizim için saat fark etmiyor yani. Gece 3'üymüş, 4'üymüş, 5'üymüş.
0: Elif
1: yani
0: gece, her koşulda gece yemek yer misin Elif? Gece.
3: Yiyemem yani, çikolata falan.
0: Ciddi misin? Evet. Ben bıraktım, çok zor. Sakın başlama. Çok zor. İkinci günümdeyim daha. Bugün üçüncü günüm. Vallahi ben inanılmaz zorlanıyorum ya. Ama gece 12-1 yayın bitiyor. Hani... Kurt gibiyim ya, pardon özür dilerim, ayı gibiyim yani. Gece yayın bitiyor, eve gidiyorum, evi köyü yedim yani. Dedim ki artık hava kararınca yemeyeceğim ama o erken bir şeymiş benim için. Üçüncü günümdeyim, bugün üçüncü gün, çok zorlanıyorum ya.
3: 21 gün dayanırsam düzelecek.
0: Çok zorlanıyorum Elif, 21 gün kendimden ben şüphe ediyorum. Hazır hava aydınlıkken buradan çıkıp hemen şirkete gideyim, ne varsa yiyeceğim. Vallahi bak, ne varsa yiyeceğim ya.
2: Merkez stüdyolarımızdan Adem'in çok selam var abi.
0: Ne diyor?
2: Saatmiş.
0: Kime?
2: Bize.
0: Git gelme mi diyor yani? Yok, saat başı dediğin o.
2: Yok pardon, 40 arası.
0: Ha 40, tamam. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Sevgili dinleyenler.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi

0: iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan. Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Reklam.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: çiğ köfte. Bak özellikle kadınların çiğ köfteye karşı bir böyle bir aşkı sevgisi başladı. Eskiden şeydi mesela. Ya çiğ köfte yiyelim mi derdik mesela. Karşı cinse şey ay kokan ya filan diyorlardı mesela. Şimdi gece gündüz çiğ köfte yiyorlar. Hani böyle French öceli kızlar filan. Bir de etli çiğ köfte her yerde yok. Yasakmış etli. Her yerde yok. Öyle yani her yerde yok. Gece kelle paça candır. Tantuni. Ben var ya Mersin'e gidene kadar tantuni zannediyordum İstanbul'dakileri. Buradakiler şeymiş. Tavuklu lavaş filanmış işte yani.
1: Buradaki. Dürüm cinsi.
0: Yani evet öyleymiş. Mersin'e bir getirdiler koydular şekil olarak da. Bu ne oğlum dedim. Dediler tantuni. Allah Allah dedim. Ya.
1: İstanbul'da ne yiyormuş?
0: Hava kaçta kararıyor ya. Ben yemiyorum yani hava kararınca. Kaçta kararıyor hava ya? 8-8.5
1: gibi kararır.
0: En geç nerede kararıyor? Oraya doğru gideyim ben. Hiç acımadan ardımdan duydum. Tepside ne kadar varsa bütün midyeleri bitiririm.
1: Bayağı iddialı.
0: Yani. Gece boyozu. Tabii İzmirlilerde gelenek bu. Değil mi?
1: İzmir doğru.
0: Burada yok Türkiye'de. Yok. Gece bir ara uykuluk vardı.
2: Türkiye değil de abi İstanbul'da.
0: Şey işte İstanbul'da. Gece yemiyorum ya ben çok kafam gitti benim. Kafam gitti ya. Dinleyiciye de sesleniyorum. Değerli dinleyenlerim. Gece yayınında Serdar yayında falan gelirseniz bu aralar. Hani Elif 21 gün dedi. Demek bünyeden atmak o kadar sürüyor. Ne olur yiyecek falan getirmeyin olur mu? Yiyecek getirmeyin yani. Gece karnım her acıktığında su içiyorum. Her acıktığında. Bir film vardı ya acıktıkça su içiyor. Onu daha iyi anlıyorum şimdi. Böyle bir film niye yapmışlar diyordum. İyi ki yapmışlar şimdi öyle diyorum ya. Ben çok, çok zor Selahattin. Çok zor. Gece yemeğe alıştıysan çok fena yani. Çok. Selahattin böyle burama kadar tok olsam da asla hayır diyemem dediğim bir yiyecek var mı bu dünyada?
3: Kaz.
0: Kaz mı? Hiç beklemediğim bir cevap ya. Kaz. Nereden buluyorsun oğlum kazı?
3: Her türlü yerim abi.
0: Nerede buluyorsun da yiyorsun?
3: Hani denk geldim mi yerim yani onu diyorum.
0: Kazı nerede ya komşununkini keseceksin. ya yani ya ya öyle yani. Ya komşunun kazı.
3: Komşu davet edecek yiyeceğiz işte
0: ya,
3: abi.
0: Ya böyle yani kaz. Değişikmiş ya. Sen mesela.
1: Portakallı ördek abi.
0: Oğlum ne biçim insanlarla çalışıyoruz ya. Vallahi billahi bir de Adem'e sosyete diyordum ben ya. Portakallı ördek. Adem bir şey peyniri. Jersen peyniri bir şey. O olmadan yapamıyorum dedi.
3: Bir şey, Bayburt'ta mı yapılıyormuş abi bu peynir?
0: Bayburt gravyeri mi ne? Bir şey, bir şey, portakallı ördek diyor ya. Benim evet benim öyle hani kasapta böyle karanfil koyarlar biliyor musun onu? Yani? Biliyorsun değil mi onu? Anladın ha. Allah Allah. Kaz eti çok ağırmış bu arada. Ya kazı bırak adam portakallı ördek diyor arkadaşlar. Şu anda var ya bizi dinleyen nasıl biliyor musun? Ellerimizde böyle buzlu içeceklerimiz. Değil ben mi? Böyle yarıya kadar küvetteyim ben. Tamam Selahattin'e böyle oradan yelliyor böyle adamlar. Böyle iyi mi paşam filan diye.
1: Buzlu bademler falan.
0: Evet. Sen böyle fırçalıyorsun. Bu çayına böyle dudak payı bırakmamışım filan diye böyle. Öyle bir şey yok oysa ki ya. Tamam canlı yayın aracımızdayız. Milyonluk araba da portakallı ördek de değiliz sevgili dinleyenler abi. Kaz bir derece. Dediğim gibi komşu da vardır falan filan ama portakallı ördek. Nerede buluyorsun mesela portakallı ördeği söyler misin bana?
1: Abi komşular falan böyle ördek bakıyorsa.
0: Komşular ördek bakıyorsa.
1: Aynen.
0: Portakal ağacı olan biri de vardır illaki.
1: İllaki oradan hallediyorum.
0: Benim veda vaktim geldi. Bir daha da sizi istemiyorum canlarım.

0: Hanımlar beyler. Ha bak Adem yazmış. Golot peyniri. Bu ne oğlum, bilmiyoruz diye inşallah yöresel küfür etmedin ha bize.
1: Golot peynir olmasın.
0: Golot yazmış. Vallahi öyle yazmış.
2: Benim bildiğim golot peyniri var.
0: Bir baksana golot peyniri neymiş internet. Bir dakika dur, benim de önümde bilgisayar var. Ben de bakayım. Golot peyniri nedir? Bu şey kültürel olacağım diye rezil olmadı inşallah. Kolotmuş. Ademciğim kolotmuş. Kolot peyniri.
1: Karadeniz yöresinde.
0: Karadeniz yöresinde.
1: Evet.
2: Uyumak yakmak uyumak için kullanılır.
0: Abi.
1: Yemek.
0: Çıta tamam. Çok yükseldi, ben gidiyorum ya. Hanımlar beyler, bir dış yayındaydık. Teknik ekibime teşekkür ederim. Format'a teşekkürler. Otorite Selahattin'e teşekkürler. Elif burada yok. Aa kız kaçmış kız.
1: O kelle paçadan sonra kaçtı.
2: Yemek muhabbeti yapınca gitti.
0: Ha. Gece işkembe yer misin sorusundan sonra gitti o. Ömer'e teşekkürler. Gelen herkese teşekkür ederiz. Gelemeyen herkese teşekkür ederiz. Programa katılan herkese teşekkür ederiz. Siz dinleyenlere teşekkür ederiz. Adem sana da çok thank you. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Gerisi bende. Fatih'le size iyi yayınlar diliyorum. Onda görüşürüz. Hadi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne iş?

0: pilottan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft

0: ve Migros uygulamasında.
1: Ütü deyince vatan.
2: Bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otobüs

0: İyi misiniz?
1: İyi miyim? Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine çok, mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Maç saat 20'de başlayacak. Amelie Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 13.835 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 96 kuruş, euro 53 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.390, yarım altın 21.749, çeyrek altın 10.884, gram altınsa 6.672 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 32, Antalya 26, Adana 30, Kayseri 28, Trabzon 25, Erzurum 23 ve Diyarbakır 34 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Sabah tabii Gökhan Özen şeysi yapınca akşam arada çalalım dedik. Sabah ne kadar Gökhan Özen fanısın diye bir gereksiz saçma sapan bir köşe yapmışız. Sonra biz onu devam ettirdik yayından sonra. İçeridekiler de merak etti. Ben ne kadar fanıyım oğlum, kendi kendinize yapın dedik. Yok illa sen yap, illa sen yap. Baktı ki radyonun %99'u Gökhan Özen fanıydı. Şahane bir akşam diliyorum. İnşallah keyifler gıcır. Serdar'ı dinliyordum. Selahattin, Serdar ve Oğuz yeni yayına başlamışlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Selahattin kilosundan falan bahsediyordu en son. En son ondan bahsediyorlardı filan. Sonra konu bitti, kapandı. Ben kilonun bir kısmının nereye gittiğini söyledim. Hani yüreğine dedim. Yüreğinin bir kısmı öyle diye. O sonuna kadar açık galiba. Onu teke düşürebilir misin Şevvalcığım, şuradaki arkadaşı?
1: Tabii.
0: Bir sola daha aldırsan çok daha iyi olur o. Kıymetli dinleyiciler, neredesiniz, ne yapıyorsunuz, keyfiniz gıcır mı? Yarın yayın yok, biz yola çıkacağız sabahın kaçında, 6:30'unda. Yok, o değil, üsttekinin alttaki. Bir alta, dur şimdi ben buradan bir şey tarif ediyorum. Bak şimdi elini yukarı götürün üsttekine, o değil, o iptal. Sağ, bir sol, alttaki küçük, he, onu bir kere bas. Tamam, düzeldi, teşekkür ediyorum. Burada stüdyoda bir alet vardı, onun kapanması lazım. Ben de konumumdan dolayı kalkamıyorum. Ama şu anda kalktı, bizim Şevval halletti sağ olsun. Sabah yola gidiyoruz. Yarın yokuz. Sabah yayını yok, akşam yayını yok. Onun altını çizeyim. Sonra yarın mesaj atmayasınız. Ne oldu oğlum? Nerede? Uyuya mı kaldınız? Ne oldu falan diye. Şevvalcığım nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Alıştın değil mi?
1: Evet, tabii
0: canım. Hayır, güzel. İyi, güzel. Kıymetli dinleyiciler, keyfiniz yerinde gördüğüm kadarıyla. Gıcır. Şarkıdan yola çıkarak mevzu bulduk. Birazdan mevzuyu size vereceğiz. Ya direkt söyleyeyim ya. Hiç uzatmayı sevmiyorum. Direkt mevzuyu vereyim. Mevzu şu. Sizin için bu zamana kadar yapılmış en büyük şeyi soruyoruz efendim. Hani şarkıda öyle diyordu ya, benim için ne yapardın diyordu. Biz de oradan yola çıktık. Sizin için bu zamana kadar yapılmış en büyük şeyi soruyoruz efendim. Her şeyi yazabilirsiniz. Sevginizin yaptığını, patronunuzun yaptığını, ananızın, babanızın, kimse artık, bize bir yazın bakalım. Sizin için yapılmış en büyük şey. Pozitif olmak zorunda değil, negatif de olabilir. Yani başıma böyle bir çorap örüldü gibi bir şey de olabilir yani. Bize bir yazarsanız mutlu oluruz. Bu nedir ya, iyi yatıyorsunuz, sistemleri gelmeye başladı. Neden yayın yok, sistemleri gelmeye başladı. Toplantıya gidiyoruz, bizlik bir durum yok. Sibel

0: Hanım söyledi. Bana kalsa ben yayınımı yap. Hatta dedik ki uçaktan yapalım. Dediler ki teknik olarak mümkün değil, yapamayız. O yüzden yapamadık. Kusura bakmayın efendim. Şunları da kapatalım. İzinden 2 gün mü düşüyor? Hayır efendim, şirket gönderdiği için düşmüyor. Cuma günü izin alınca 2 gün düşer. Biliyor musun şey var bunu?
1: Bunu ilk defa duyuyorum. Nasıl oluyormuş
0: bu? Bu böyledir. Cuma günü izin aldın mı cumartesi de düşer.
1: Allah Allah.
0: Ay yavrum benim ya, iş hayatına yeni alışıyorum. Yeni yeni öğreniyorum. Bugün tek misin yoksa masa örtüsüyle misin? Bugün normal giymiş ya bugün.
1: Bugün çok sıkım.
0: Şıksın. Evet. Bugün ama bir toplantı moduyla da gelmiş bir de. şimdi hemen gelenleri bakayım şöyle. Bugüne kadar sizin için yapılmış en büyük şeyi sorduk. Pozitif veya negatif her şeyi yazabilirsiniz. Babam beni farklı bir şehirdeki iş yerime yerleştirip kendi arabasını bana bırakıp gitmişti diyor. Ay çok duygusal be. Başka bir şehire çalışmaya gidiyorsun. Baban arabayı sana bırakıyor, kendi otobüsle dönüyor.
1: Kral ağlatır. Hareket.
0: Kral, nereden baksan kral hareket. Vay be. Babalara da gelebilirdiniz. Yani arabamı alıp dönüyorum da diyebilirdi. Ama yapmamış. Vallahi helal olsun. Babalar iyi ki varlar. Şu anda eşim olan güzeller güzel hanımefendi beni 6 saat görebilmek için git gel toplamda 22 saat otobüs yolculuğu yapmıştı diyor Tolga.
1: Maşallah.
0: Güzel hareketler. Güzel. İnşallah değmiştir. Yani yenge hanıma soruyorum. Fahri Bey siz yokken eski yayınlardan verseniz bizde sıkılmasak olur mu? Efendim işte onlardan sıkılırsınız diye şarkı çalacağız. Podcastlerden dinleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. O da olabilir. Benim için hiçbir şey yapılmadı diyenler de var. evlatlarım ya, ama öyle değil ya. Öyle değil, böyle spesifik örnekler arıyoruz efendim. Evlatlarım çok ucu açık yani. Efendim bakayım. Eşimin sigara kullandığını 18 yıl sonra öğrendim. Burnumun koku almadığını anladım. Konuyla alakasını anlamadım. Ben de yakalayamadım.
1: İçine
0: ama
1: dökmüş gibi.
0: Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Neyse okumuş olduk. Dizim kırıldığında 4 ay yatalak kaldım. Annem neredeyse altımdan alıyordu diyor. Yaş 30'du diyor o zamanlar diyor. İşte ah. Sizin için yapılmış en büyük şeyler. Güzel, konu anlaşılmış. Şimdi bugünün en iyi mesajlarından biri olacağını tahmin ettiğim bir cevap var. Hazır mısınız? Sizin için yapılmış en büyük şeylerden biri. Diyor ki kayınpederim ev kredimi kapattı. Vay.
1: Kayınpeder gibi yar, Bağdat gibi diyar.
0: Diyar olmaz. Olmaz, doğru. Benim de kayınpederim şu dakikalar dinliyordur. Denk geldi, okuduk mesajı valla. Karımın benimle evlenmesi. Yasin öyle yazmış. 12-13 yaşlarındayım. Yaşarındaydım. Amcam milli takım forması hediye etmişti diyor. İnanılmaz bir gururdu benim için. Benim için yapılmış en güzel şeydi. Tarifi yok. Şimdi gururla heyecanla Dünya Kupası'nı bekliyoruz demiş efendim. Utku. Kaç dakikadır düşünüyorum ulan benim için hiçbir şey yapmamışlar diyen de var. Kocamdan gizli kredi çekmişim. 6-7 ay ödedim. Sonra çıkamayınca işin içinden söyledim. Senin canın sağ olsun be dedi. Tek kelime etmedi. Kapattı diyor. Bence harika bir şeydi demiş efendim. Merve Hanım yazmış. Yuvaya dönmemiz 13 yıl sürdü. Yozgat, Gördes, Manisa hep yanımda oldu. Artık İzmir'deyiz. Arada bir başıma kalksa da kral hareket. Yine anne. Ha üstte pardon ya, dur bir dakika. İki parça gelmiş. Ortasından okuduk ya. İzmir'den selam. Eşimin ailesinden uzakta benim görevim. Neredeyse oraya benimle birlikte. Ha, eşi onunla beraber gitmiş.
1: Ben benim hala anlamadım şu an.
0: Ya eşi, dinleyicimizin görev yerine gitmiş eşi, onunla beraber tamam. Gezmiş diyor ki geldi, herhalde gelecek, ne yapacak efendim? Ben gelmiyorum diyebilir mi yani? Evet, geçen sene arabayla Balıkesir'e tatile gittik. Oradan hanımın memleketini Kırşehir'e geçtik. Ben işe dönmek zorunda olduğum için onları orada bıraktım, otobüsle eve döndüm. Yaklaşık 10-15 gün sonra haftalık iznimde otobüsle Kırşehir'e gittim, onları aldım eve döndüm. Oğlum bu ne biçim hikaye ya? Normal hayatın olağanında olan şeyleri yazıyorsun. Onları yazmayın efendim, bunlar çok konuya hizmet etmiyor.
1: Bugün ne yaptın?
0: Bugün ne yaptın olmuş biraz.
1: Uyandım.
0: Yani günlüğüne yazacağını bize yazmıyor. Ekrem. Senelerce babam geceleri gittiğim bütün mekanlardan saat fark etmeksizin kapıda bekleyip beni alıp eve götürdü demiş.
1: Bugün babalar günü mü?
0: Hadi. Bugün öyle oldu biraz yani. Abi Dünya Kupası demişken hatırlatsak mı? Ha, Şevval'in mesajı bu. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nı Lig Radyo ile beraber burada şey yapacağız. Yayını yapacağız yani. Dünya Kupası yayınını yapacağız. Biz evet. Niye hatırlatacaktık?
1: iki tarafta da yayınlanacak podcastler olarak.
0: He, evet, o önemli bir konu, onu söyleyelim. Bu podcast meselesini niyesi dinleyici çok merak ediyor. Yani nasıl olacak falan, iki tarafta da mı yayınlanacak? Evet. Bu kadar.
1: Teşekkürler.
0: Lig Radyo'da da

0: Alem FM'de de yayınlanacak. Sizin için bir şey yapmadılar mı abi? Sizin için hiç mi bir şey yapmadılar abi? Nasıl mesaj bunlar demiş. Yok yok, arada iyileri geliyor. Arada iyileri var. Şevval, senin için bir şey yaptılar mı?
1: Kardeşimi yaptılar.
0: Çok canı sıkılıyor diye mi
1: çok
0: acaba?
1: Çok canım sıkılıyordu, yapın diyordum. Yapmışlar sağ olsunlar.
0: Güzel. İyi. Ellerine sağlık mı denir? Bilemedim.
1: Sağlık da ellerine değil.
0: Anacığına babacığına selamlarımızı gönderelim.
1: Aleykümselam.
0: Düşüncelerine sağlık diyelim. Evet, ellerine değil de düşüncelerine. Aynen sağlık. Öyle. Evet, düşünceler. Çünkü bunu mesela bunu akıl edip yapmaya da bilirdi çünkü. Yani evet. Bana ne ya, bu da tek başına büyüsün de diyebilirdi.
1: Evet, öyle bencillikler yapmadıkları için ailemden gurur duyuyorum.
0: Ellerini öperiz.
1: Ellerinden öpüyorum.
0: 70'li yılların vitesi bisikleti vardı, Pinokyo marka, bana onu almışlardı diyor. Yavrum benim. 40 yıldır hiçbir şey yapmamışlar, 50 yıldır. Abi podcast ne demiş? Podcast bir krem. Radyomuzun sattığı alemfm.com'a girerseniz orada kremler var, bulabilirsiniz efendim. Podcast o. Dur bakayım, dur bakayım. Eski eşim 20 yıl sonra bana ev verdi.
1: Çok iyi. Yani...
0: Allah Allah. Bence bir cuma hutbesinde hocadan çok etkilendi bence eski eşiniz Nalan Hanım. Dedi ki ulan bu işin cenneti cehennemi var. O kadar hakka girdim, ben hanımın hakkını teslim edeyim demiş olabilir. Durduk yeri yoksa bir erkek diyor şey yapabilir. Eşim ve çocuklar her sene okul kapandığında açılana kadar yazlığa gidiyorlar. Ev kredim kapansa bu kadar etkili olmaz demiş efendim. Besim diye bir dinleyicimize yazmış.
1: Yunanistan göçmeni olabilir.
0: Nasıl yani?
1: Öyle hissettim. Besim oluyor genelde isimleri.
0: Ha, isimleri öyle mi?
1: Evet, Yunanistan göçmenlerinin.
0: İlk defa şeyden vurmadı, astrolojiden vurmadı. Bir şey söylüyor, ne diyoruz? Ha, astrolojiyle alakalı diyor. Bandul takımının üniforması bana çok büyük geldi diye komşumuz biri bir aynasından elleriyle dikmişti. Ay! Annem doğum günümde yarım altın hediye etti.
1: Ay, ben buna ay.
0: Ben de buna ay. Ne analar ver ya Rabbi. Lisede 9 tane zayıf notla sınıfı tekrar alınca okulu bırakmak istemiştim ama babam kesinlikle okuyacaksın, ben sana inanıyorum, başarılı olacaksın dedi ve destek oldu diyor Nurcan Hanım. Ne güzel mesajlar geliyor ya o. Efendim bugünkü konu öyle tahmin ediyorum ki birçoğunuzu da geçmişe götürerek, düşünerek, iyi hissetmenize sebebiyet verecek. Konunun canını çıkarabilirsiniz dilediğiniz gibi. Hep pozitif geldi, hiç negatif geldi, gelmedi, onlar da gelebilir. Bu zamana kadar sizin için yapılmış en büyük şeyi sorduk efendim. En büyük şey ne olabilir? Bize bir yazın. 536-901-8902. En büyüğünü soruyoruz. Orta ve küçükleri yazmayın. Kocaman. Ayılamıyordum. Ne? Ha, ayrılamıyordum, beni boşadı. En güzeli bu oldu. Ayrılamıyordum mu? Ya ayrılmak dünyanın en kolay şeyi arkadaşlar. Ben de bunu böyle bir iki duymuşumdur eşimden, dostumdan. Ayrılamıyorum valla. Şimdi sıkıntılı, arızalı, takıntılı tipse tamam, o başka, onu bir şey demiyorum ama. Ayrılmak meselesi yani kolaydır, çok kolay. Ama kolayı tercih etmek de bence kötü bir şey yani. Zor olanı. Hani...
1: Ben ayrılamam. Hiç öyle bakmayın.
0: Ayrılamam. Can gibisin. Ayrı. Hayır, şunu söylüyorum. Yani zor olan buluşmak ya. Hani milyarlarca insan var, bulmuşsun.
1: Bulmuşken nasıl ayrılacaksın?
0: İşte ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum da, diyorum da farklı kelimelerle. Sen başka bir şey diyorsun, başka bir yerden yaklaşıyorsun. Hani bir türlü boşanamadım diyenler var ya, onları söylüyorum.
1: Ha.
0: Kırılır, alınır, gücenir diyemedim. Konuyu açamadım. Vallahi acılara söyledim aslında.
1: Ben yani.
0: Ha, sen öyle misin?
1: Ben öyleyim tabii. Ben en son artık böyle o benden ayrılacak. Gidecek. Yani ben yapamıyorum.
0: Deli misin ya? Ama sevmiyorsun. Ben... Yanında mutsuzsun.
1: Evet.
0: Huzursuzsun.
1: Bizzat.
0: Yolunda gitmiyor. Berbat. Ama o söylesin.
1: Evet.
0: Aa.
1: Ben yapamam.
0: Niye yapamıyorsun?
1: Ya bilmiyorum ki yani, ayrılırsam sanki hayatıma devam edecek.
0: Ayrılsa ayıp ederim.
1: Günaha girerim falan diye.
0: Deli misin ya? Senden daha kıymetli mi ya hiçbir şey?
1: Kıymetli işte.
0: Karşılara daha kıymetli.
1: Benim evet, duygularım... ben öyle görüyorum.
0: Abi ne acayip insanlarsınız yahu.
1: Evet işte, hayatımın böyle merkezi haline getiriyorum karşımdaki insanı ben.
0: Hmm.
1: Onsuz olmaz. Kötü de olsa olsun.
0: O ayrılsın.
1: Evet, o ayrılsın.
0: Yani mesela 10 yıl sürdü bu huzursuzluk hali, sevmeme hali. Yine diyorsun o söyledi.
1: Sürsün bir 10 yıl daha sürsün.

0: Ama ben o muhabbeti yapmayayım.
1: Yapmayayım.
0: O yapsın.
1: Evet. Sonra da ben acı çekeyim arkasından.
0: Acı çekeyim. Allah Allah. Tedaviye ne zaman başlayalım? Vallahi doktor
1: tanıdık. Ben de onu soracaktım. Var mı burada?
0: Doktor tanıdıklar var. İlginçmiş ya. İlginç. Ailenin ikinci çocuğuyum. Ailemden bir şey görmedim. İkinci çocuk olanlar bilir. Evlenene kadar ailemin getir götürünü yapmışım. Eşim bana beni verdi demiş mesela. Ay, Kaan yazmış.
1: Neye bak, çok güzel.
0: Eşim bana beni verdi.
1: Ben not alıyorum bu cümleyi.
0: Ben de not alıyorum ve en yakın yayın evine gidip kitap yazmak istediğini söylüyorum. Bu cümle güzeldi. Hem kuzenimin hem benim ayrı ayrı ama aynı gün iş görüşmesi vardı. Saç maşasını ve makyaj malzemelerini bana bırakıp kendisi hazırlanmadan gitmişti diyor kuzenim.
1: Asla güzel yapmam.
0: Yani. Ben de asla yapmam. Zaten şeyim yok. Saç maşam yok. Şu an eşim olan kişiyle henüz sevgiliyken... Aa, benim karım yazmış bunu, dur bir dakika. Karımın mesajını okuyorum, hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Şu an eşim olan kişiyle, yani beni diyor. Henüz sevgiliyken babaannesiyle tanışmıştım. İlk görüşmemizde babaannesi bana altın takmış. Evet, rahmetli babaannem altın. Bizde ama öyle bir adet vardır ya.
1: Nereliydiniz?
0: Erzurum.
1: Tamam, arıyorum.
0: Doğunun genelinde vardır böyle şeyler, ince şeyler. Babaannem evet eşime altın takmıştı. Çok mutlu olmuştu o da valla.
1: Çok güzel ya.
0: Sonra gittik bozdurup kebap çektik. Valla. Güzel. Konuya katılım şahane. Yazmaya lütfen devam edin. 536-901-8902. Sizin için bu zamana kadar yapılmış en büyük şey neydi? Pozitif veya negatif?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
8: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Valla doğum günüme biraz var. 18 Temmuz. Hani hediyeleri ayarlayın diye söylemedim de. Ya içeride oturuyorduk. Bizim Damla reklam müdürümüz. Aramızda en çok seyahat eden hanımefendi, artık tanıyorsunuz onu. Bizim Umut, Banu Hanım. Oturuyoruz. Öğle arası çay içiyoruz. Oturmuşum kendimize çay demlemişiz. Oturmuşum kendime çay içiyorum. Bir anda doğum günü muhabbeti çıktı. Senin doğum günün ne zamandı dedi Umut. Aa, 18 Temmuz'du dedi. Ben de acaba veremeden yani. Sana ne alalım ya dedi. Dedim ki yani ne bileyim bilmiyorum.

0: Sabah dedi bir turntable bakıyordun dedi, bu DJ'lerin şeyleri var. Onu böyle miniği çıkmış, küçüğü, oyuncak gibi olan da. Ondan bakıyordun. He bakıyordum. Ondan alın mı yani sana dedi. Ve alın dedim. Aldılar. Evet.
1: Bugün mü?
0: Bugün geldi. Yani bugün geldi, elime ulaştı. Şimdi yayından da teşekkür edeyim de dinleyiciler, gerçi yarın yayın yok. Pazartesi günü sabah yayınında şey yapsınlar, mesaj yapsınlar da umut görsün. Mutlu olur öyle de, sevinir yani. Bugün çünkü hediyem geldi. Herkese anlatıyor, biz aldık, biz aldık. Bunu biz aldık, bunu biz aldık, bunu biz aldık. Banu Hanım ve Damla'dan asla ses yok yani, ne kadar alçak gönüllüler. Ama bizimkisi Hanzo gibi herkese bunu söylüyor ya. Lig Radyo gitti diyor ki versene al şunu. Aldı bende, bunu ben aldım diyor Umut. Lan sen almadın ki bunu, ortak aldınız ya. Allah Allah. Neyse teşekkür ederim, çok sağ olsunlar. Güzel bir turntable'ım oldu. Büyüğünü satmıştım, küçüğü geldi. Küçücük alet ya, minnacık, teknolojinin geldiği yere bak. O kadar, hakikaten küçücük yani, cüzdanına koyuyor, taşıyor yani. Yakın zamanda şöyle tweetler, hikayeler atabilirim. Arkadaşlar Belgrad ormandayız, şuradayız. Parti yapıyoruz, gelin. Çünkü öyle. Powerbank'i bağlayıp çalabileceğim bir şey haline getirmişler yani. Nasıl paraya çeviririz'i daha bulamadık. Onu çözersek böyle küçük küçük eğlenceli yapabiliriz efendim. Sorduk, dedi ki sizin için yapılmış en büyük şey neydi? Pozitif veya negatif, çok güzel şeyler geldi. İyi ki doğru mesajlarına teşekkür ederiz ama daha var, 18 Temmuz'da.
1: Daha 20 gün, bir aydan fazla var.
0: 20 gün bir aydan. Anladım. Daha var, daha var. Evet.
1: Sana Rafine bir bilgi vereyim mi?
0: Ver bakayım, ver gelsin.
1: Yıldız Tilbe'yle aynı gün doğmuşsun.
0: Çok teşekkür ederim, bundan önce söylemiştin.
1: Söylemiştin.
0: Biz de Muş'tan dinliyoruz, oturmuşuz kendimize çay içiyoruz demiş efendim. Oturdum kendime çay içiyorum. Evet. Dur bakayım. Abi ben bir kızı çok seviyordum, ona hediyeler yolladım 3 kere. O da bana 1 kere dava dosyası gönderdi demiş efendim. Nefret ettim kızdan diyor, az kalsın hapse giriyordum demiş efendim. Ama kızı darlamışsın herhalde, yoksa başka türlü yapmazlar. Tır şoförüyüm, Kütahya'dan Giresun'a yük götürmüştüm. Dönüşte benim apandis patlamak üzereymiş. Fas'ta hastaneye yattım, akşam üzereydi. Sabah ameliyat olacaktım. Ameliyattan çıktım, gözleri bir açtım. Eşim benim için yapılmış en güzel şeydi diyor. Özcan
1: çok
0: Bey yazmış
1: tatlı
0: efendim.
1: Ya.
0: Tatlı herhalde gelecek. Ne yapacak? Ya bunlara şaşırmayın ya. Eşiniz değil mi abi? Gelecek tabii ki ya.
1: Gelmiyor bazı insanlar.
0: Gelecek abi. Boşanma sebebidir yani.
1: İşte boşanamama bizde.
0: Sebebim mi? Gelecek Özcan Beyciğim. Yenge Hanım'a da teşekkür ederim biz de. Kocamla ilk buluşmamız kocamla ilk buluşmamız sigara yaktı. Sigara sağlığa zarardır. Ben de rahatsız oldum, anladı. Sigarayı söndürüp attı. O günden sonra bir daha içmedi diyor.
1: Ay ne ve insanlar
0: bu
1: var.
0: Bu hareketiyle beni tavladı, evlendik diyor. Kocama da selamlar buradan demiş. Emine Hanım yazmış efendim. Abi bak böyle bağımlılıkları bırakmak zordur he. Kocanıza da helal olsun, adammış be. Emine Hanım siz de iyi bir insansınız ama kocanız da adam çıktı be. Vallahi billahi adam çıktı ya, helal olsun. Şak diye bırakmış. Şuradan devam edeyim. Yeni patronum eski yöneticimi iş vaadiyle görüşme için ofise davet edip eskiden onun bana yaptıklarını burnundan fitil fitil getirecek cinsten bir güzel paylaşmıştı. Bunu hayatta kimse yapmazdı. Öyle anı olarak içimde kalırdı ama gerek kalmadı, öcüm aldı. Anlamadık, geçtik. Arkadaşımın eşi 3 sene önce araba alacağım zaman piyasa değeri 400 bin lira olan aracı bana 350'ye sattı. Benim için yapılmış en güzel şeydi demiş efendim.
1: 50 bindir.
0: Artık. Ama 3 sene öncesinin 50 bini.
1: Evet. Şu anın yani 1,5'ü.
0: Yok, 1,5 değildir. Ya 150-200'ü müdür? Hemen hemen o kadardır.
1: 300'üdür.
0: Allah bereket versin. 10 sene önce bugün kendi doğum gününde sevgili eşim evlilik teklif etmişti diyor. Şimdi siz dinleri kutlama yemeğine gidiyoruz. Ay Kübra, arar mısın bir Kübra'yı? Dur ben arayayım. Çok mutlu oldum valla. Evet, şu an kulağımda çalıyor. Açarsa telefonu yayına bağlarım efendim. Sizin için yapılmış en büyük şey. Yüksek lisansta çok bunaldığım için kız arkadaşlarım beni bir dağ evine götürdüler. Sonra tekne tatiline götürdüler ve çok eğlendik demiş efendim. Güzel. Hanımefendi bağlandı galiba. Dur bakayım. Halo.
2: Hello.
0: İyi akşamlar efendim. Kübra Hanım değil mi?
2: İyi akşamlar.
0: Doğru aradık.
2: Evet benim. Evet.
0: Şu anda ne yemeğine gidiyorsunuz? Kutlamaya gidiyorsunuz. Evlilik yıl dönümüne.
2: Evet, kutlama yemeğine gidiyoruz.
0: Ay çok güzel. Kebaba mı? Kebap yemeği mi?
2: Yani ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bir arkadaşımız daha katılacak. Caddede gezeceğiz.
0: İyi güzel.
2: Çocukları babaanneye bıraktık.
0: Bunlar belli ki çift olarak...

0: Canları sıkılıyor. Arkadaşları dahil etmişler belli ki.
1: Hayır, kendimiz de çok eğleniyoruz ama
0: hadi.
1: Arkadaşlarımız.
0: Güzel, afiyet bal şeker olsun efendim. Arkadaşlarla daha eğlenceli oluyor. Aynı fikirdeyim.
1: Evet.
0: Ya eşli bir yerden sonra konu kavgaya dönebilir. Orada konu dağılır belki.
1: Öyle değil ama biz yine de böyle daha çok eğleniyoruz.
0: Peki,
1: güzel oluyor yani.
0: Kübra Hanım, kutlama yemeğini genelde nerelere gidersiniz? Böyle fine dining yerlerine mi gidiyorsunuz, yoksa kebap, lahmacun falan gibi yerlere mi gidiyorsunuz efendim?
1: İnanın hiç fark etmiyor. Bizim için yemek olsun yeterli.
0: Güzel. Şevval, kocan seni nereye götürsün isterdin? Kebap mı yoksa şey mi? Kebapçı.
2: Kebapçı direkt.
0: Kebapçı. Evet. En güzeli odur ya.
2: En iyisi.
0: Doymayacağım yemeğe, niye o kadar para veriyorum abi? Ne bu fine dining'ler ya, ben anlamıyorum ya.
2: Güzel sokak arası.
1: Ama sıcak.
0: Hava
1: ama
0: çok sıcak.
1: Sıcak.
0: Bunlar dondurmaya mı gidiyor abi? Dondurmaya mı gidiyor?
1: Kebaplık bir hava yok ama nasıl yaparız bilmiyorum.
0: İyi, hadi bakalım. Nice nice yıllarınız olsun. Kaç yıl oldu Kübra Hanımcığım?
1: 10 yıllık evliyiz.
0: Maşallah. Çocuk da var. Çocuk da olmuş.
1: Var. İki kızımız var.
0: Aa, Allah bağışlasın. Güzel efendim.
1: Sağ olun.
0: Peki,
1: teşekkür
0: ederim. 10. yıl. Şimdi biz 3 yıl oldu evlenin. Merak ediyorum. Soruyorum böyle eşe dostu arkadaşa. 10. yılda ne değişiyor? Bir şey değişiyor mu? Ne oluyor? Yani birbirinize bro mu diyorsunuz? kanka mı diyor? Ne?
1: Şöyle, eşimin adı Emrecan. Ben ona Emo diyorum şu
0: Emo.
1: Anda.
0: Güzel. O size evet. Ne diyor? Küboş mu diyor? Ne diyor o size?
1: Evet. Kübo diyor da bana.
0: Valla geçen hafta o bana hacım dedi. Bizimki evde. Hacım dedi. Ben hiçbir şey diyemedim. Kaldım böyle, baktım hacım mı? Biraz hızlı gitmiyor muyuz dedim ya. Yok, ağzıma geldi, öyle söyledim dedi yani. Ondan sonra bir daha hiç duymadım. Benim rahatsız olduğumu şey yapınca, duyunca. Bir şey sorabilir miyim? Biraz özelinize gireceğim ama. Ya bunu nasıl da soracağım onu da bilmiyorum. Biz geçen gün burada kalabalık arkadaşlarımızla otururken bir şey konuştuk. Evlilikler böyle zaman aldıkça bazı şeyleri yan yana bunu nasıl anlatacağım ben ya? Yani artık mesela kapılar kapanmadan da anlatabildim mi Kübra Hanım?
1: Ha? Evet, çok.
0: Ben de dedim ki abi olur mu öyle dedim ya, kapıyı kapatacaksın dedim ya, hatta tıklatıp içeriye girmesi lazım falan gibi, ya tam anlatabildim herhalde.
1: Anladım. Ha? Ama bu kişiden kişiye değişir bence.
0: Herkes anladı mı bu arada? Sevgili dinleyiciler, anladınız mı?
1: Yani bu evlilikten evliliğe değişir. Bazı insanların takıntısı var gerçekten. Kapı kapalı olabiliyor.
0: Tamam, güzel o. Anla, zeki dinleyiciye bayılırım. Harika oldu. Peki. Yani şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Siz de normal. O zaman onu anladım ben. Değil mi?
1: Biz güzel bir çiftiz.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Eyvallah. Enişte Bey araba kullanıyor galiba.
1: Evet, şu an yanımda.
0: Ona alayım telefonu o zaman. Kendisine selamlarımı iletin. Afiyet, bal şeker olsun. Nice nice yıllarınız olsun inşallah.
3: Teşekkür ederiz Fatih Bey.
0: Görüşmek üzere. Enişte, öpüyorum enişte. Sen de adam çıktın be. Enişte, vallahi adam çıktın be.
3: Siz de öylesiniz.
0: Görüşürüz. Sağ olun, var olun.
3: İyi yayınlar. Sağ olun.

0: Abi bak yazıyor dinleyicilerin tamam anlamış mevzuyu. Bizde de diyor kapı açıktır diyor yani. Size be. Bana ters. Bana ters.
1: Ben açmam o kapıyı.
0: Açılır mı ya? Ama süre ilerleyince demek ki oluyor bu. İşte 10 yıllık, 20 yıllık evliliklerde galiba böyle. Ay tamam kapattım konuyu. O kadar da değil ya. O benim eşim diyor lan oğlum.
1: Yok ya.
0: Değil ya.
1: İşte
0: yok.
1: O zaman boşanabilirim.
0: Evet abi olmaz ya. I'm a runaway train, no brakes to hold. A story untamed, worth its weight in gold. No... Kapalı kapı samimiyetsizliktir diyor. Kapı açık olmalı demiş.

Ben bir de kitliyorum demiş Murat. Bu konuyu sabahla Umut'la konuşabilir miyiz demiş sabah. Zaten Umut açtı konuyu, radyoda konuşuyor. Daha doğrusu ben sordum da konu oradan açılmıştı. O da benim tam tersimi düşündü.

0: düşünüyor. Normal oğlum ne var ya? Bence normal değil dedim ya, öyle olmamalı. Peki kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Soruyu tekrarlayayım. Soru şu: bu zamana kadar sizin için yapılmış en büyük şey. Bu soruyu değiştirip başka bir şey sorasım vardı. Neyse, YouTube yayını değil. Soramıyoruz. Geliyorum, ayrılmayın.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Hep tercih mutluluğu. Jolly, Jolly.
8: İle erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
9: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
10: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: 7 gün kaldı. Alem FM milli takıma başarılar diler.
1: Bir şey kalmadı canım, şunun şurasında ne kaldı Allah sen. Sabırsızlıkla bekliyoruz, millilerimize başarılar diliyoruz. Canım Türkiye'm. Evet, sizin için yapılmış en büyük şey neydi diye sorduk efendim. Düşündüm hiç pozitif bir şey yok, hep negatif diyor. Negatiflerin hepsi çok büyük, seçemedim hangisini seçsem diğeri yarım kalır diye uzun da bir... Ha mesela gelmiş babam, pardon, ben ilk arabamı ehliyetimi alır almaz ailemden gizli aldım. Evde kimse araba kullanmayı bilmiyordu. Bir arkadaşım bir ay kadar her akşam benim arabamla beni alıp müsait yerlerde kafama vura vura araba kullanmayı öğretti sağ olsun diyor. Benim için yapılmış en büyük şeylerden biriydi bu diyor. Evet. Eşim doğum günümde koleksiyon yaptığım kaplumbağa diyelim, 1973 model olan tosbağadan aldı bana diyor. Vay be.
2: Çok güzel.
1: Güzel hediyeymiş.
2: Benim babam da öyle yapmıştı doğum günümde.
1: Araba mı aldı?
2: Benim de aynı model bir arabanın. Evet.
1: Lan ne babalar var ya. Güzel. 18 yaşımı doldurduğumda babam sigorta girişimi yaptı diyor. 2 ay boyunca çalıştım. O zaman nasıl bir doğum günü hediyesi diye isyan etmiştim. 20 yıl çalıştıktan sonra EYT'li olmuş. EYT'li emekli olduğumda rahmetli babamı dualarla anıyorum diyor. Bana yapılan en büyük iyilik oldu. Gülsin Hanım yazmış ya da Gülşin mi? Evet, güzel hediyeymiş, bak bunu beğendim.
2: Bence
1: güzelmiş.
2: De.
1: Bizimkiler uyuyordu herhalde. Babam hiç yapmamış böyle şeyi.
2: Bana da yapmışlardı.
1: Senin de mi sigorta girişim
2: evet.
1: yapıldı?
2: Evet. Vay çok be. Da önceden yapılmış.
1: Sen EYT'li misin? Yok canım, yok, değilsin. Yok, o kadar değil tabii. Sizin için yapılmış en büyük şeyi sorduk sevgili dinleyiciler. Oğullarım yaptı diyor. Geçen yıl doğum günümde kendi harçlıklarıyla akıllı saat aldılar bana demiş.
2: İnsanın oğlu olacak.
1: Kızınız olaydı ev alırdı efendim. Eve hep pasta demiş. Evliliğimizin 10 yıl sonunda ilk defa doğum günü sürprizi yaptı diyor. Öncesinde sinir krizi geçirtirdi. Sonrasında böyle bir şey yaptı. Eve hep pasta alır gelirdi, bu seferki çok güzeldi demiş efendim. Gamze Hanım yazmış. Bana yapılan en büyük iyilik çocukken matematik ödevimi yapan arkadaşımdı.
2: O kadar katılıyorum ki.
1: Patronum 22 yaşındayım, beni hacca götürmüştü diyor.
3: Çok güzelmiş ya.
1: Evet. Bir dinleyicimiz de demiş ki bu eşlerin hani uzun süreli evliliklerinden sonra tuvaletin kapısıyla ilgili az önce konuştuğumuz mevzu var ya. Filmi durdurmak zorunda kalmak istemiyorsan diyor, bizde diyor kapı açık kalır. Hani sesi duyayım, filmin sesini duyayım diyor.
2: Onu ben de yapıyorum evde bazen.
1: Tamam. Teşekkür ederim Şimaç.
2: Rica ederim.
1: Abi

0: İnsanlara araba falan alıyorlar diyor. Ben bana yapılan küçük şeyleri hatırlamıyorum. O yüzden çok ufak kalıyor benimkiler demiş. Ne küçük şeylere sevinmişim diyor. Volkan Vural yazmış. Lütfen okuyun, benim için önemli. Beykoz'da doğup büyüdüm. Evlenince Sultan Gazi'ye taşındım. Resmen bir boşluğa düşmüştüm. Evliyken ilk doğum günüme eşim sürpriz şekilde bütün mahalle sakinlerini çağırdı diyor. Büyük organizasyon. Haberim yoktu. Çok mutlu olmuştu diyor. Eşime sarıldım. Ağladım demiş efendim. Kenan Kuru yazmış. Erkek adam ağlar mı Kenan ya? Yakıştı mı sana şimdi bu? Evet. Fatih abisi yarın oğlumun doğum günü, yarın yayınımız yok. Bugünden kutlayın. Nazif Kerim 18 oluyormuş. Vay koca delikanlı. Kutlarız delikanlı. Nice yılların olsun. Evet. Sizin için yapılmış en büyük şey. Söyle bir şey söylüyordum.
1: 18 çok mükemmel bir yaş değil mi? Hatırlıyor
0: değil,
1: musun nasıl
0: değil,
1: girdiğini?
0: Asla. Yok, hatırlamak istemiyorum ben. Böyle insanlar diyor ya, ay bir 8'ime dönsem, 15'ime dönsem. Hiç asla hatırlamak istemiyorum. İyi ki ileriye doğru gidiyoruz. Vallahi billahi bak ya, böyle bazıları diyor ay ilkokul ne güzel, ortaokul, ay lise, anlam, çocukluk ne güzel, keşke dönsem. İğrenç yıllardı. Okul, ödev, mahalle kavgaları, hayata alışma, adaptasyon, sivilce, ergenlik, hocaların gereksiz tripleri, çevrenden mutlu olamama. Ya bu arada yani güzel bir çocukluk geçirdim. Böyle travmalarla dolu bir çocukluk geçirmedim ama bu konu ne zaman açılsa ben aynı şeyi söylüyorum. Eşimle de en çok tartıştığımız konu bu. O çok istiyor dönmeyi çocukluğuna.
1: Ben de.
0: Sen de istiyorsun.
1: Evet.
0: Ya zaten %99'u böyle istiyor. Hani ben döneyim, bir döneyim ya çocukluğuma döneyim. Ben asla istemiyorum. Çünkü ne bileyim, nasıl anlatayım onu ya? Abi ya, çünkü ben çocukluğumdan beri çalışmak istiyordum, para kazanmak istiyordum.
1: Çocukluğumuzdan beri.
0: Evet. İzin vermiyordu bizimkiler yani. Böyle bir yere gideyim, asla. Bir su satmışımdır pazarda, başka da yok yani. Ondan mıdır nedir bilmiyorum. Mesela ay keşke üniversiteye dönsem mesela. Sonsuza kadar orada yaşarım diyenler var.
1: Ben?
0: Sen
1: ben
0: de.
1: Ben sonsuza kadar üniversitede yaşayabilirim.
0: Keşke üniversiteyi okumayaydım. Ben de onu diyorum mesela. Boş boşuna gittim. Fizik okumak isteyen birinin yerini işgal ettim.
1: Niye
0: ailem
1: öyle
0: istiyor diye gittim üniversite okudum yani. Vallahi billahi bak. Bu arada söylediğim yanlış anlaşılmasın. Öğrenci kardeşlerimizi demotive etmesin. Ben böyle düşünüyorum. Siz elbette doğrusunu düşünüyorsunuzdur. Ben zorla üniversite okuyanlardanım. Vallahi git oku dediler, gittim okudum yani.
1: Ama o kampüs hayatı
0: iğrençti. Berbattı. Çok kötüydü.
1: İstanbul'da okusaydın peki?
0: Buradakiler
1: aynı
0: de aynı. Ben şimdi buradaki arkadaşlarımın panellerine, söyleşilerine gidiyorum. Orada anlatıyorum mesela, radyo, sinema, televizyon bölümü öğrencilerine anlatıyoruz yani. Konuşuyoruz onlarla. Meslek tercih günlerinde falan sağ olsun davet ederler, gideriz konuşuruz. Onlara bunu söylemiyorum, düşürmeyeyim şeylerini. Gerçi okulu bitirmiş oluyorlar ama yani gerçek duygularımı burada anlatıyorum. Valla ben zorla okudum üniversiteyi. He, işime yaramadı ama askerde yaradı. Onlarca diplomamı hiçbir yerde kullanmadım.
1: Ama aslında diploma mı olay? Sadece onu konuşmak lazım.
0: Elbette değil. Tabii ki de değil. Bu söylediğimin içinde bir mecaz var, mesaj var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Radyo, sinema, televizyon okumadığım için de söylemiyorum buna. Onu da söyleyeyim. Yani öyle bir derdim yok. Keşke onu okuyaydım diye söylemiyorum. Bu şeyle ilgili ya, hayata bakışınızla ilgili bence.
1: Evet, kampüse mesela ben kampüste olmayı çok severdim.
0: Sosyalliği seviyorsun.
1: Evet, kesinlikle.
0: İnsan içine karışmayı.
1: Evet.
0: İşte ben onu sevmedim. İşte. Herhalde ondan dolayı olabilir.
1: Olabilir.
0: Peki hangi yaşa dönmek istiyorsun çocukluğunda?
1: Ben direkt 18. yaş günüme dönmek istiyorum.
0: Hmm, güzel
1: Türkiye'de
0: geçmiş.
1: Değildim.
0: Yani neredeydin?
1: Makedonya'daydım. Kuzenlerim bana çok güzel bir sürpriz yapmıştı. O güne dönmek
0: ne
1: istiyorum.
0: Güzel. Bak, güzel hatıralar. Bunlar evet, güzel
1: çok
0: şeyler.
1: Çok güzeldi.
0: Kocam beni çok üzdü. Çok moralim bozulmuştu. Yaradan havale ettim. Bir ay içinde ayağı 3 yerden kırıldı. Benim sizin için yapılmış, yaradan tarafından mı yapıldı onu? Onu söylüyorsunuz. Bizim şirkette yemek kaldırıldı. Öğlen yemek yemeyip onun yerine evlatlarıma ihtiyaçlarını alıyorum. Baba olunca böyle oluyor. Ama sizin için yapılanı sorduk ama neyse, bu da olur. Peki, ikinci saatte de bunu soralım. Siz kime hangi siz kime büyük ne yaptınız diye soralım. Bak, iyilik olarak söylemiyoruz, kötülük de olabilir.
1: Evet.
0: İkinci saatte bunu soralım. Böyle cevapları isteyelim. Hatta şimdi sorabiliriz, araya gideceğiz birazdan. Siz bu zamana kadar, ikinci saatin sorusu, siz bu zamana kadar kime büyük ne yaptınız? İyilik olabilir, kötülük olabilir efendim. Bize bir yazasınız. Çok isteriz yazmanızı. 536 0541-8902 yayına bağlanıp iki lafın belli kırmaya da

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: İçime bak.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ikinci maçında bugün başlar. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Yeni nesil

0: Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Kerim Tekin. Telefonlar geliyor. Geldi bile değil mi? Şaban abimiz geldi galiba. Şaban Yıldızoğlu. Şaban Bey merhaba.
1: Merhaba Fatih Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Yanınıza bir de Hamza Bey daha gelmemiş. Peki Hamza Bey gelin. Ben onu oyalarım Şaban. Sen şey yap, gönder gelsin. Şaban neredesin?
1: İstanbul Çekmeköy.
0: Eyvallah. Orada oturuyor musunuz efendim?
1: Oturuyorum. Hatta geçen hafta sizinle konuşmuştuk.
0: Nerede?
1: Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bayram öncesi Yavuz'la birlikte sizin Bursa'da var ya, dipleri yapan arkadaşınız, öyle söyleyeyim.
0: Yayına geç hafta mı bağlandınız?
1: Yok, yayın harici konuşmuştuk. Öyle bir tanışmıştık sizinle.
0: Nerede?
1: Telefonda konuşmuştuk Fatih Bey, bayram öncesi. Yavuz aramıştı sizi.
0: Tamam.
1: Gece sizin hastanızız.
0: Estağfurullah.
1: Hem sabah hem akşam.
0: Estağfurullah.
1: Bütün programları dinliyoruz.
0: Dur şöyle hikaye. Şimdi dinleyiciye anlatayım hikayeyi de. Ya Yavuz var, benim çok kıymetli bir arkadaşım, dostum üniversiteden. Yavuz'la şöyle tanıştık. Ayrı sınıflardayız, o kimya bölümünde, ben fizik. Dediler ki sanat sepet işleriyle uğraşan bir çocuk var. Kitap çıkmış diye. Kitap çıkarmış. Gittim tanışmaya, merhaba dedim, ya ben de radyo programı yapıyorum. O dedi ki merhaba kardeşim falan. Öyle tanışmıştık Yavuz'la. Sonra zaman içinde hiç kopmadık tabii. Yavuz sonra parayı buldu, çok zengin oldu Bursa'da. Sonra bir gün beni aradı, işte bir iki hafta önce. Yanımda biri var dedi, ya seni çok seviyormuş dinleyicin. Şaban Bey işte, yani şu an konuştuğumuz. Evet, ortak bir arkadaşımız. Utanmıyor musunuz efendim araya aracı sokarak aramaya beni? Şaban Bey.
1: Valla çok yazıyordum müsaitim diye ama bugüne denk geldi.
0: İyi oldu.
1: O da artık benim şansım.
0: Eyvallah, güzel oldu. Yavuz'un telefonuyla Şaban Bey'le konuşmuştuk. Şimdi kendi telefonumuzla konuşuyoruz efendim Şaban Bey'le. Mutlu aynen. Olduk. Siz de Yavuz'la aynı işi mi yapıyorsunuz? İhracat mı yapıyorsunuz yani?
1: İhracat yapıyoruz. Yavuz'ların ürettiği ürünlerin yurt dışı satışını biz yapıyoruz.
0: Abi beni de şu gruba alın da ben de bırakayım şu radyoyu ya. Parayı vurayım artık.
1: Valla parayı vuran Yavuz. Siz ameliyatını yapıyoruz için.
0: Yavuz'u da bağlamak gerekiyor. Yoksa avukatları beni arar. Hakkımda konuşuyor musunuz lan diye. Güzel. Şaban Beyciğim, hemen size sorayım o zaman mevzuyu, bu akşamın mevzusunu. İlk saatte şeyi sorduk. Sizin için yapılmış en büyük şey neydi? Şimdi şunu soruyoruz. Siz birine büyük bir şey yaptınız mı? İyi veya kötü? Buyurun efendim.
1: Ya aslında ona yazacaktım. İsim vermeden okursanız diyecektim ama şimdi ismimizi de herkese söylemiş olduk. Neyse, tekrar etmeyelim en azından.
0: Söyle ne olacak?
1: Yaptığım en büyük iyilik, geçen sene Umre'ye gitmeyi çok isteyen bir aile vardı, arkadaşımız, dostumuz.
0: Ya, yardımcı oldunuz.
1: Onları sadece Umre'ye gönderdim.
0: Ne kadar güzel. Vallahi tebrik ederim. Büyük sevaba girmişsiniz. Tebrik ediyorum.
1: Evet. Güzel. Onun şeyi bile yetti bize.
0: Evet,
1: manevi
0: canım.
1: Hazlı bile yetti.
0: Yetmez mi efendim? Şey derler hatta. Bize radyocu sevindirmek de derler. Büyük sevap derler Şaban Bey.
1: Size ürünlerimizi göndereceğiz. Şimdi yeni ürünler çıksın diye bekliyoruz.
0: Atatürk Mahallesi, Bahariye Caddesi. Atatürk Mahallesi, Bahariye Caddesi. Basın Ekspres yolu. Alem efendim.
1: Adres var. Yavuz'da var adres.
0: Eyvallah. Şaban abi çok mutlu oldum ya. İyi ki aradım valla.
1: Ben de mutlu oldum. Kızım da özellikle, kızım oğlum sabahları sizi dinliyor. Her sabah da mesaj atmaya çalışıyoruz. Bir gün onlar da denk gelir inşallah.
0: İnşallah. Yanaklarından öpün benim yerime, olur mu?
1: Tamamdır.
0: Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla.
1: Çok iyi bakın.
0: Sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: Şaban abimize alkışlarla uğurluyoruz. Var olsun. Ben de şimdi geçen hafta konuştuk deyince hiç ses de tanıdık gelmedi, isim de tanıdık gelmedi. Meğerse benim telefondan konuşmuşuz. Hamza Beyciğim merhaba.
2: Merhaba.
0: Saygı, sevgi, selam, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
2: İyiyim sağ olun Fahri Bey, siz nasılsınız?
0: Fahri Bey kaldı adım ya. Sokakta da millet var ya, sokakta gören de öyle diyor. Fahri Bey! Bağırıyor.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben benim gardırobumda günaydın Fahri Bey, Fahri Bey diye sticker var.
0: Sticker mı?
2: Her sabah ben onu görüyorum yani.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Sticker kazanmış bizden Hamza. Mutlu olduk. Hamza Bey, birine böyle büyük ne yaptınız efendim?
2: Valla ben onu düşündüm de yani nasıl diyeyim sana?
0: Yapmadıysan ateş, yapmadım
2: ateşten,
0: diyorum.
2: Ateşten, yok, ateşten aldım da hani neredeyse öyle bir
0: ateşten aldın.
2: Aynen. Yani,
0: birini.
2: Evet.
0: İpten aldın derler de ateş diyelim ona.
2: Aynen öyle.

0: Ne oldu? Nerede? Karakolda
1: yani.
0: Tanıdık mı vardı? Nasıl oldu aldın? Nereden aldın?
1: Ya bir arkadaşımı döveceklerdi.
0: Seni mi dövdüler?
1: Hayır. Ben orada o olay yerine o esnada geçiyordum. Beni gördü. Aa Hamza dedi falan dedi. Döven adamlardı. Hepsi benim arkadaşım.
0: Ha öyle engelledi.
1: Aynen yani.
0: Resmen birilerini umreye göndermişsin biliyor musun? Az önceki Şaban abimiz gibi. Sen de büyük sevaba girmişsin abi. Onu söyleyeyim ben sana. Vallahi billahi bak ya. Ne dedin pek? Dövmeyin lan arkadaşım benim mi dedin? Ne dedin?
1: Yo zaten o Hamza diye seslenince abi sen bunu tanıyor musun dedim arkadaşım benim ya.
0: O Hamza diye niye seslendi? Hamza beni dövüyorlar mı dedi? Ne
1: dedi? Aynen o muhabbetleri o maksatla zaten seslendi. Aa Hamza dedi.
0: Çağrı filmi gibi oldu ha. Hamza gibi.
1: Hamza falan.
0: Hazreti Hamza gibi oldu. Peki güzel Hamza ismi tam isminizi yaşatmışsınız efendim birilerini kurtarmışsınız. Eyvallah. Cengaver davranmışsınız efendim.
1: Allah çok razı olsun. Çok özünüz biraz daha özün.
0: Hamzacığım inşallah güzel bir karşılaşmamız olur. Sen insanlarla böyle karşılaşıyorsun. Seninle karşılaşmamız güzel olur inşallah.
1: Vallahi İstanbul'a gidersem Halim Efendi binasına geleceğim.
0: Bekleriz. Her daim bekleriz güzel kardeşim.
1: Eyvallah.
0: Çok öpüyoruz. Balıkesir'e selam ederiz.
1: Eyvallah. Bu arada biz de Arsenal'dayız.
0: Tamam o zaman. Bu da böyle bir bilgi olarak. Memnun aynen. Oldum toprağım.
1: Eyvallah toprağım.
0: Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Var olun görüşmek üzere.
1: Sağ olun abi. Görüşürüz.
0: Abi dinleyicinin böyle son kapatırken verdiği bilgilere bayılıyorum.
2: Bu arada ben de.
0: Abi bu arada Ankara'da yağmur yağıyor diyor mesela.

0: Salih'cim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Geri dönüşüm sektörü. Güzel sektör. Evet. Güzel sektör. Evet. İyi miyiz ülke olarak bu konuda?
1: Ya ülke olarak iyi miyiz? Biz metal üzerine çalışıyoruz geri dönüşümde. Alüminyum ve bunun türevlerindeki metalleri eritip külçe haline getiriyoruz.
0: Külçe. Altın olarak satıyor musunuz efendim? Alüminyumun şey. Nasıl anlamadım ki?
1: Öyle bir şey olabilseydi. Belki boyasak olabilir ama hile yoktur bizde. Alüminyumsa alüminyum olarak satıyoruz Fatih.
0: Hile yoktur bizde. Ben sana yani inanıyorum Salih.
1: Sloganımız şudur. Legolo'dan her şeyi alıp satıyoruz. Adam satmıyoruz. O da kitabımızda yok.
0: Güzel. Kamyonum olursa yazdıracağım. Söz veriyorum.
1: Olabilir.
0: Salih abi peki bir şey soracağım. Alüminyumları topluyorsunuz.
1: Yani biz şahsen toplamıyoruz. Bize toplayanlar getiriyor.
0: Toplayanlar getiriyor. Siz onlara şekil verip piyasaya sunuyorsunuz. Doğru mu?
1: Yani şekil derken bir biblo gibi şekil vermiyoruz Fatih Bey. Bunu biz eritiyoruz.
0: Eritiyorsunuz.
1: Yüksek sıcaklıkta aşağı yukarı 750-800 derece sıcaklıkta eriyor. Eridikten sonra bunları biz kalıplara döküyoruz. Yani takoz şeklinde kalıplara döküyoruz. Kalıplara.
0: Gamze Hanım var bir de. Gamze Hanım orada mısınız?
2: Evet buradayım.
0: Evde kullanmadığınız alüminyum var mı? Salih var, biz onları alıyoruz diyor.
1: Evet, tencere, tava alabiliriz.
2: Hayır, yok, ben kullanılmayan ürünleri köye götürüyorum.
0: Abi, bizim tasarruf yöntemi budur ya. Her şeyi köye götürürüz abi. En güzeli. Gamze Hanım, nerede köyünüz?
2: Zonguldak, Alaplı.
0: Güzel, Alaplı türküsü çalayım sana birazdan. Çok severim Alaplı'yı.
2: Olur, çok iyi olur.
0: Salih, köyün var mı? Senin köyün var mı?
1: Benim de köyüm var, Nevşehir.
0: Tamam, sen eskileri ya da kullanmadıklarını köye götürmüyor musun?
1: Yani genelde köye gitme, bizde ocağa giriyor.
0: Abi bir şey soracağım Allah aşkına. Köye giden ürünleri dinleyicilerimiz de yazsın. Ben sizden de almak istiyorum. Köye götürülen ürünleri bir yazar mısınız? Ben bir iki tane söyleyeyim. Yeni koltuk takımı. Yani eve alınan yeni koltuk takımının yerine eskiler köye gider. Doğru mu? Bu bir.
1: Doğru.
0: Salih, köye götürdün, şehirden köye götürdün, kullanmadığın bir eşya.
1: En son gönderdiğimiz şey evdeki koltuk takımıydı.
0: Bak, benim söylediğimin aynısını söyledi koltuk takımı.
1: Evet. Hatta babamlar gidecek cumartesi günü ya da pazar, Allah nasip ederse. Hı. Evde birkaç parça bir şey vardı, gönderemedik çünkü arabada yer yokmuş.
0: Ardiye olarak kullanıyoruz köy evini ya, vallahi billahi. Gamze Hanım, başka ne götürdünüz köy evini?
2: Ben kullanılmayan halı, perde, bardak, çanak, tabak, çaydanlık, tencere, tava, çizik, ne varsa hepsini götürüyorum.
0: Her şeyi götürmüş ya.
3: Bir milyoncu reklamı gibi olmadı.
0: Biraz bir milyoncu gibi. Köyde bir milyoncu açmış, haberi yok. Muhtar izin veriyor mu ya o kadar şeye? Güzel.
1: Fatih Bey, zaten bir süre sonra kullanılmayınca şey oluyor. Bunu da artık köye götürürüz oluyor.
0: Peki köyde kullanmayınca şehre geri geliyor. Nasıl oluyor abi Salih abi o süreç?
1: Köyden şu anda herhangi bir şey getirmek. Sadece sezonluk olarak gittiğimizde gelecek erzak varsa onları getiriyoruz.
0: Onları götürüyorsunuz.
1: Herhangi bir şey getirmek.
0: Peki Gamze Hanımcığım.
2: Efendim.
0: Köye peki evden, şehirden şey götürüyor musunuz? Böyle yiyecek içecek malzeme götürüyor musunuz?
2: Şöyle, ben böyle köyde kullanılan işte böyle hani tabak çanaklar var böyle. Çelik, işte demirden falan mesela, böyle hani otantik şeyler. Onları götürüyorum işte, yani yeni böyle hani eski kullanılmayan bir şey varsa onları getiriyorum.
0: Şimdi dinleyicilerimiz işte şehirden köye neler taşımış, ben size okuyayım hazırsanız Salih Beyciğim, Gamze Hanımcığım. Tüplü televizyon. Kocam köye gitmek istemiyor, kocamı taşıdım zor.

0: Orla diyen var. 5 litre su bidonu diyen var. Ondan sonra klima diyor. Yeni klima aldık, eskiyi köye götürdük demiş mesela bir dinleyicimiz. Ondan sonra mutfak masası. Efendime söyleyeyim. Köy evine gidenler. Kocam. Herkes kocam yazmış ya.
1: Evet.
0: Dur bakayım. Yatak diyen var. Yatağımızı götürdük demiş efendim köy evine. Efendim dur bakayım. Bulaşık makinesi. Ya köyde bulaşık makinesi olur mu Salih abi?
1: Olabiliyor abi. Yani orada da evet kullanılıyor.
0: Abi köy bu, elde yıkayıver. Gamze Hanım var mı sizin köyde bulaşık makinesi?
2: Yok yok.
0: Köy dediğin, köy dediğin öyle olur abi, çamaşır makinesi olmayacak, bulaşık makinesi olmayacak.
2: Hayır çamaşır makinesi olsun yani de elimde yıkayamam çamaşırları.
0: Salih abi hiç elinde çamaşır yıkadın mı?
1: Öğrenciyken yıkamıştım.
0: Neyi, neyi yıkadın diye sormayacağım, merak etme diyecektim ben de tam. İzal yani kendi donunu şey, kendi yıkayacak. Kim yıkayacak
1: yani? Evet evet yani.
0: Herhalde sadece kendi donunu. Salih abi.
1: Evet genelde öyle oluyordu Fatih Bey, doğru.
0: Salih abi şimdi beni çok iyi anladı. Öğrenci milleti birbirine muhtaçtır. Evet. Her şeyi yapabilir. Peki. Yoğurt makinesi götürdüm köye. Turşu bidonu.
2: Evet çok güzel oluyor. Yoğurt makinesini biz de götürdük köye. Kayınvalideme hediye.
0: Hediye.
2: Mezattan aldık. Kayınvalideme hediye olarak götürdük.
0: Köyden...
1: Abi yoğurt makinesine ne gerek var ki? Yani sofra bezine sarınca olmuyor mu zaten?
0: Bilmem, sorduk Gamze Hanım'a. Nasıl oldu Gamze Hanım?
1: Yani mayayı koyunca sofra bezine de sarınca oluyor bildiğim kadarıyla yoğurt. Yani makineye
2: ama peynir.
0: Ama. Peynir.
1: Peynir için mi?
2: Ya o peynir için yapılıyor genelde. Mesela yoğurt makinesi hiç böyle sütü kaynatmadan direkt içine döküyorsunuz mayasıyla beraber karıştırıp. 8-9 saat sonra taş gibi yoğurt oluyor yani, böyle bildiğiniz bıçakla kesip yiyin.
0: Ya bir şey söyleyeceğim, yoğurt makinesi, ya bu yoğurt dediğin şey bir bezde yapılıp musluğa asılan bir şey değil miydi ya bu? Ben öyle hatırlıyorum, yoğurt öyle.
1: Tencerede kaynatılıp sütü kaynatılıp içine mayayı koyup bir beze sarıp.
0: Beze sarıp aşağı doğru sarkıtırdın değil mi?
1: Yok, o sizin dediğiniz süzme yoğurt oluyor Fatih Bey.
0: Süzme yoğurt oluyor pardon.
2: Aynen yani o peynir tarzı bir şey oluyor, hani ben hiç öyle mayalamadım bilmiyorum. Yani eskiden tencerede hani kaynatıp evet. İşte mayalıyorduk, sonra yoğurt makinesiyle yapmaya başladık.
0: Anladım efendim. Peki.
2: Daha sağlıklı diye duydum ben, o yüzden ona geçiş yaptık biz.
0: Siz bence kayınvalidenize yürümüşsünüz ama neyse, bir miras miras bir şey var belli ki. Şimdi önce Salih abiye sonra Gamze Hanım'a sorayım. Salih abi, birine yaptığın en büyük şey neydi? İyi veya kötü?
1: Ya Fatih Bey, aslında birine değil de bir gruba diyeyim. Hı. Daha önce de bunu ben yayında yazmıştım. Bazen bunun pişmanlığını yaşıyorum.
0: MFÖ'ye mi?
1: Bu şey efendim?
0: MFÖ'ye mi diye bir şaka yaptım ama
1: yok,
0: neyse
1: yok.
0: Ki.
1: Evet. Gruba yok, bir tur için gelen bir gruba. Ben daha önce otelcilik yapıyordum. Otelcilikten geri dönüşüme geçtim. Rehberlik yapıyordum. Ayvalık'ta da bir kilise vardı. Taksiyarist Kilisesi. Bu kilisenin de girişi o zaman deprem zamanı olduğu için giriş kapısını kapatmışlardı. Ben de çok fazla o kiliseye gitmedim. Günlük olarak benden rica ettiler burayı gezdirebilir misin diye. Ben de grubu aldım, o bölgeyi gezdiriyorum. Tabii biliyorsunuz rehber indiği zaman arkasından da grup geliyor rehberle birlikte. Ben giriş kapısını bulamadım. Kilisenin etrafında dolanıyorum. Tam böyle giriş kapısının olduğu kısma geldiğimde yanda küçük bir kapıdan da insanın oradan girdiğini gördüm. Tabii arkamdaki grup da tamamen şey yapmaya başladı. İşte rehber de daha bilmiyor giriş kapısını. Boşu boşuna bizi bütün kilisenin etrafını döndürdü falan demeye başladılar. Tabii ben bunu duydum. Arkamı döndüm, dedim ki herkes dedim sessiz olsun. İçinden bir dilek tutsun dedim. Sonra da bu kilise...
0: Ya bir dakika falan... sen bunu bize yazmıştın ya. Ben böyle bir şey hatırlıyorum.
1: Evet, evet.
0: Biz bunu okuduk değil mi?
1: Okudunuz, evet okudunuz.
0: Tamam hatırladım.
1: Hepiniz dedim sağ ayakla içeriye girsin dedim. İçeriye girdiler, dediler ki niye böyle yaptık? Dedim ki bu kilisenin etrafından dedim bir tur atıp sonra bu bölgeden dedim içeriye girdiğinizde dedim bütün dileğiniz kabul
0: oluyor. Tamam biz bunu okuduk ya, hatırladım ya, hatırladım ya. Evet hadi.
1: Ve ondan sonra inanır mısınız artık o gruba o kadar çok şey yaptım ki hani vicdanen hala rahatsızım.
0: Abi oraya git, hala ritüel sürüyordur biliyor musun? Onu yapıyorlardır şu anda. Vallahi yapıyorlardır, inanırım yani.
1: Yani buydu yani, kötülük midir bilmiyorum ama bence durumu kurtarma çabasıydı.
0: Bence durumu kurtarmışsınız bu güzel, evet, bu güzel hikayeyi biz üzerine muhabbet de çevirmiştik, hatırlıyorum bu hikayeyi. Kötülük evet, değil evet. Durumu kurtarmışsınız, zekice durumu bir hamle olmuş, güzel olmuş. Gamze evet. Hanım, birine yaptığınız bir iyilik veya kötülük var mı?
2: Birine yaptım, kötülük yok.
0: İyilik vardır o zaman.
2: İyilik çok var ama benim şu hayatta en güzel yaptığım iyilik, yani kendimle o konuda çok şeyim.
0: Kayınvalideme yoğurt aleti aldım. O değil.
2: Ya

0: baktığımız köpekler vardı. Onları barınaktan çıkarttım. 4 tanesi öldü. Bir tanesiyle hala bakıyorum, pansiyona aldırdım. Yani benim şu hayattaki en güzel mücadelem oydu açıkçası.
1: Güzel. Kutlarız. Tebrik ederiz efendim.
0: Aynen. Yani kutlarız. Bir tane daha evladım oldu. 3 tane kedim var. Bir tane de köpeğim var. 4 evladım var.
1: Ne kadar güzel. İşte bakın yani elin turistini de dolandırabilirdi yani, ama yapmamış Gamze Hanım, gitmiş orada kimsesiz canlara can olmuş. Ne kadar güzel, tebrik ederiz.
2: Bizde de var, sürekli çoğalıyorlar.
1: Ya bırak de. Salih milleti dolandırıyorsun, ondan sonra bizde de var, bizde de var.
2: Yok yok, biz böyle hafifletiyoruz kendimizi.
1: Eyvallah. Salih abi çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Gamze Hanım var olun.
0: Siz de çok teşekkür ederim yayın aldığınız için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim.
1: Ankara'ya selamlar. Görüşmek üzere.
0: Aleyküm selam. Eyvallah. İyi yayınlar. Sağ olun.

0: Ya yoğurt makinesi saçma değil mi diyor ya. Normal yoğurdu 5-6 saat dışarıda beklet, sonra buzdolabına koy, zaten yoğurt oluyor. Niye makinesi var ki demiş. Ya Gamze Hanım belli ki kayınvalidesinin gönlünü hoş etmek istemiş efendim. Nedir?
1: Jest yani? Yapmak istemiş.
0: Jest yapmak bir jest. İstemiş yani. Bu kadar. Eşimle evlendim, ona iyilik yaptım diyor. Olur mu? Olur.

0: Ya Murat diye bir kardeşimiz var. Mesaj atmış, gizli gizli seni dinliyorum diye. Bir mağazadaymış Murat. uzun uzun da yazmış. Şimdi Murat diyor ki abi diyor seni dinlemek istiyorum demiş. Murat izin vermiyor patron diyor. Mağazada müzik çalar diyor. Bunlar konuşuyor demiş bizim için. O da mağazada gizli gizli bizi dinliyormuş. Kulaklığı takmış. Güzel kardeşim. Kocaeli baş iskeledenmiş kendisi. Selam edelim. Murat'cığım patronun şey yapmış ya. Ne derler ona? Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Patronun kulağına gider. Neyse o öyle seviyormuş patronu. Müzik istiyor mağazada. Ben de mesela mağazada müzik olduğu zaman ben de rahatsız olan tayfadanım.
1: Ya komple kapat. Yüksek sesle böyle.
0: Evet yani. Ya komple kapat onu. Ya da bir radyo programı aç kardeşim. Onu dinleyelim ya. Ya hiç yoğurt mayalamadı mı diyor yenge diyor. Ben bile denedim. Yo sürekli yoğurt mayalıyor bizimki evde. Biz yoğurdumuzu, peynirimizi, tereyağımızı evde kendimiz yapıyoruz.
1: Evet siz aktar gibisiniz evde.
0: Vallahi iyiyiz bu konuda.

birine yaptığınız iyilik veya kötülük, hangisini isterseniz onu değerlendirin. Murat Aydın, başka bir Murat bu da. Mesai arkadaşıma 9 ay boyunca beni kadın zannettirip mesajlaştım diyor. Böyle bir kötülüğüm oldu ona demiş.

0: Aa, bu arada Murat patron olmadığı için mağazada bangır bangır bizi dinliyormuş ya, kulaklıktan değilmiş. Bütün mağaza duydu diyor.
1: Çok iyi.
0: Murat, mağazanın adını versene bize, söyleyelim burada. Baş iskelede bir AVM galiba herhalde. Yalnız Şevval'cim aktar değil şarküteri, düzeltirsek onu diyor.
1: Bana da sonradan
0: Şevval'cim,
1: düştü.
0: Şevval'cim bunlara alışacaksın, dinleyicimiz çok hassastır, hemen yakalar. Hemen yakalar hatayı. Peki araya gideceğiz. Aradan sonra geri geleceğiz efendim inşallah. Şunları bir kapatalım önce. Bunu da kapatalım.

0: Bunu buraya alalım. Şunu da şu. Aslında hiçbir şey yapmıyorum şu an, biliyor musun? Şunu şöyle şuraya alayım. Bunu da buradan kapatayım. Şunu şöyle. Evet. Tamam, bu Semt AVM. Baş iskeledi.
1: Ses de gelmiş sanki bir tane.
0: Bir ses göndermiş. Dur bakayım. Burada neymiş, ne bu? Ha, benim sesim bana dinle.
1: Bir saniyelik.
0: Bunu mesela şeyler çok yapıyor. Dış yayınlarda dinleyicilerimiz yapıyor. Mesela yayına bağlanmış dinleyicimiz. O bölümü kesmiş podcastlerden. Telefonda hatıra olarak tutmuş. İşte WhatsApp'tan birilerine göndermiş. Bak yayını bağlandı falan. Abi dış yayınlarda reklam arasında dinleyici gelip onu dinletiyor ama bir dakika şurayı dinle diyor.
1: Ben hala yapıyorum onu. Hepsi ne? Kayıtlı. Atıyorum insanlara. Bakın sesim nasıl.
0: Tamam, sen onu yaparsın. Onda problem yok da. Beni bana dinletiyor ya. Şurayı dinle, burası çok iyi diyor. 5 dakika konuşmuşuz yayında. Abi diyorum, diğer dinleyiciler var ya, hani bir fotoğraf, video, muhabbet edeceğiz bilmem, yayına geçeceğim falan. Durdum, şurayı da dinle diyor. Çok tatlı oluyor. Evet. Baş iskele Semt AVM. Ben de oradan alışveriş ediyorum. Diğer iki telefonu reklamlardan sonra dahil edeceğiz. WhatsApp'tan ben müsaitim yazarsanız dahil ederiz. İki telefon belini kırarız. Bu arada hatırlatayım. Yarın yayın yok. Şehir dışında bir toplantıya dahil olacağız. Bu yüzden sabah yayını ve akşam yayını yok. Ama Serdar var. Birilerinin de çalışması lazım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bankam, bank, kartıma değil.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki, ne alırsan al, güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
8: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Palladium'da Pinhani konseriyle yaza merhaba. Sevilen şarkılarıyla Pinhani 6 Haziran Cumartesi saat 20'de Palladium Ataşehir AVM'de sahne alıyor. Yazı müzikle karşılamak için bu ücretsiz konsere davetlisiniz.

0: Servis. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki

Retigo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son çerileri kaçırmayın. Detaylar çeri.com.tr'de. Çeri.

0: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk,
1: bir mutluluk getir. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: kaşlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Murat Çekilli'yi davet mi etsek acaba? Gelir mi acaba? Konuk mu alsak acaba? Ne dersiniz acaba? Ailecik dinliyoruz. Tabara ailesi. Enes Tabara ve ailesi. Enes'cim çok haberiz. Selam söyle ailene. Harun'um da dinliyor galiba. Harun'cum. Durmuş Bey merhaba. İyi akşamlar efendim. Saygılar.
2: Merhaba Fatih Bey. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, sesiniz duyduk. Çok daha iyi olduk efendim. Antalya'dan arıyor. Durmuş Bey Antalya'dan arıyor. Henüz suya girilemeyen Antalya.

0: yerlerden arıyor. Böyle düzelteyim daha iyi olur. Değil mi? Çivi gibi şu an su.
1: Yani ısındı biraz aslında.
0: Vallahi tam, işte bir hafta tam havası. Bir hafta önce oradaydık, çivi gibiydi. Bir hafta da ısındıysa aferin Antalya'ya.
1: Çok bir haftaya göre çok fark var.
0: Allah Allah, ne diyorsun ya?
1: Evet, havalar da çok ısındı bayrama göre.
0: Eyvallah. İyi yüzer misiniz peki? Nasıl yüzersiniz?
1: Yani kendime güveniyorum. Yüzerim.
0: Kendimi boğmayacak kadar
1: yüzerim. Evet, evet.
0: Kurbağalama, çivileme, normal halkım, insanım gibi. Değil mi?
1: Her türlü.
0: Eyvallah. Birine yaptığınız bir iyilik, bir kötülük nedir efendim? Var mı böyle büyük bir şey?
1: Yani aslında şöyle, ortaokuldayken 3 metreden kafa üstü betona çakılmak üzere olan bir çocuğu ayağından tuttum, yakaladım.
0: Ayağından tuttun. Nasıl yaptın onu?
1: Yani şöyle, ben ortaokuldayım. Çocuk 1. sınıfta korkuluk demirlerinden karnının üstünden aşağıya doğru sarkıyor.
0: Hı-hı.
1: Ben de izliyorum öyle.
0: Ben de havada tuttum. Süpermen bağlandı zannettim ya. Havada yakalasın.
1: Aslında ona benzer bir şey. Oradan sarktı aşağıya doğru, kafa üstü giderken
0: yakaladın.
1: Ayak bileğinden yakaladım.
0: Ha, film sahnesi gibi ya. Nasıl oldu peki sonra? Aynı anda ikisi yani tuttum yukarı.
1: Şöyle bileğinden tuttum. Hani doktorlar yeni doğan bebeği bileğinden tutarsalar ya, öyle kaldı. Ama çekemiyorum tabii. Arkamda bir arkadaş daha vardı. O da geldi. Beraber çektik çocuğu.
0: Tam film öyle sahnesi değil mi ya?
2: Tamam.
0: Tam film sahnesi olmuş. Güzel. Güzel. Refleksleriniz iyi demek ki, belli.
1: Ya izliyordum bir an böyle, ya dalmışım çocuğa, önümden kaydı aşağıya doğru.
0: Ay ya abi, bak işte yani soğukkanlı olmak lazım öyle bir anda. Normalde bizde biliyorsun mesela, bir kadın onu ne yapar? Ellerini ağzına götürüp ay der normalde. Ama bak, evet, yakalamış. Tebrik ederiz efendim. İnşallah bir günde sizi biri yakalar. Ya güzel bir temenni bu. Hani baş aşağı düşün diye bir temenni değil ya. Yani biri de sizi manevi olarak bir yerden belki bir gün biri yakalar yani. İyi hissettim.
1: İnşallah.
0: Ne biçim temenni de bulundu bu adama ya. Zafer Bey geldi bir de, dur bakayım. Zafer abi, orada mısın?
3: Merhaba abi, buradayım.
0: Merhabalar. Durmuş Bey az önce anlattığını duydunuz bilmiyorum da, düşecek birini bacağından yakalamış efendim. Düşmesini engellemiş. Bir iyilik yapmış. Sizin var mı böyle bir iyilik hikayeniz, birine yaptığınız iyilik?
3: Yaptığım iyilik şöyle, mesleği olarak da attım da aynı sizi. Abime altındaki arabayı verdim.
0: Hı.
3: Düğününü yapması için. Arabayı sattı, düğününü yaptı. Tabii bu sırada da biraz aramız bozuldu o düğün stresinden.
0: Hı.
3: Sonradan küstük.
0: Ah.
3: Düğününe de gitmedim. Arabamdan doldum. Sonradan kredi çektim. Kendime tekrar araba almak zorunda kaldım.
0: Abi Müge Anlı'yı ara. Bizi niye arıyorsun ki bu hanım ya? Bu tam Müge Anlı hikayesi ya.
3: Yok, şu an aramız iyiydi.
0: Hah, iyi, şükürler olsun. Aranız iyi şu an. Nasıl barıştınız peki?
3: Ya şöyle, aslında bizim aramızda bir şey yoktu. Hanımların arası biraz şey oldu.
0: Ay,
3: Bu arada abi, daha yeni görüştüğünüz Gamze'nin eşiyim ben.
0: Gamze Hanım eşisiniz.
3: Şu yoğurt makinesi.
0: Bunlar ailecek bağlanıyor. O kapattı şimdi bu arı.
3: Hayır. Onu eve bıraktım. O sırada da ben bir yere gidiyordum.
0: He?
3: Dedim müsait olan hani...
0: Şevval, nasıl denk getiriyorsun bunu ya? Kurban olayım ya. Vallahi bil.
3: Hani bir de dedim ben mesleği atayım dedim.
0: İyi yaptın.
3: O şekilde.
0: Güzel olmuş. Kendisi bu arada askeri personel. Sevgili dinleyiciler.
3: Evet. Şöyle dalgıcım aslında. Yani askeri dalgıcım.
0: Askeri dalgıç nasıl?
2: O...
3: Böyle boğulma olayları, kayıp vakaları.
0: Hmm.
3: Hani otur.
0: Bizim tabii yani askeri dalgıç deyince aklımıza gelen ilk şeyi söyleyeyim. Muhtemelen Durmuş Bey'in de aklı o geldi. Yani bir savaş durumunda komutanım ben dalar alttan giderim. Hani karşı tarafa falan. Öyle bir şey.
3: Yok, onlar SAT.
0: SAT komandoları.
3: Aynen. Bizimki boğulma, hani kayıp,
0: vakalarında,
3: ara boşar, kaza.
0: Anladım.
3: Hani peki, açıkçası biriyle işimiz yok.
0: Durmuş abi, askerliği nerede yaptın?
1: Askerliği İskenderun ve Ankara'da yaptım.
0: Eyvallah. Hiç görmüş müydün dalgıç asker? Bak Zafer abi, merhaba de kendisine.
3: İskenderun'da denizler eğitim alayında yaptıysa oradan seçiliyor.
0: Ha, öyle
1: deniz
0: mi?
1: Deniz eğitim alayındaydım ama ben deniz görmeden yaptım. Dolayısıyla dalgıç da görmedim hiç.
0: Abi şeyi dede tam olsun. Ben rahattım ya.
1: Rahattım. Bak evet.
0: Zafer abi, bir asker olarak sana bunu sormak istiyorum ya. Bu askerden gelen herkes çok rahat. Hiç böyle zorluk çekeni görmedim ben. Bu denk mi geliyor? Herkes mi rahat? Bu niye herkes bunu söylüyor? Ben çok abi rahattım ya. Valla komutanın postasıydım. 10 numara rahattım ya diyor.

0: Abi şöyle söyleyeyim. Mesela ben de İskenderun'da yaptım. Denizler eğitim alayında yaptım. Oradayken ilk 3 gün kaçmayı falan düşünüyordum. Yani ya dedim bu askerlik bitmez. Ondan sonra beni kantinci olarak seçtiler. Orada Mehmetçik Parkı vardı, hazır yemek falan. Orada kantincilik yapmaya başladım. Dedim ki askerlik ne güzelmiş. Yediğim önümde, yemediğim arkamda hesabı.
1: Öyle sevmiş ki mesleği olmuş. Değil mi?
0: Ondan sonra abi bu sefer de dediler ki hani dalgıç seçmelere gelecekler. Biz de işte Zonguldak'tayız. Karadeniz'de hep böyle yüzdük ettik. Dedim ki ya dedim
1: ben
0: ya
1: yaparım.
0: Tam benlik. Oradan bir başvuru yaptım. Askerliğimi falan dalgıç olarak yaptım.
1: Güzel. Durmuş abi kaç saniye nefesini tutuyorsun?
2: Yakın zamanda denemedim ama yani bir 2 dakika 3 dakika tutarım herhalde.
1: Yok artık sen de abi 2 dakika. Ne
2: bileyim Fatih Bey tutuyorduk zamanında.
1: Abi canlı yayında bir deneyelim.
2: Tamam 1 2 3 tuttum.
1: Bir dakika ya Zafer abi tutma imkanı var mı 2 dakika eğitim ya, almadıysa?
0: Öyle hani karada tutar ama suyun altındaki o basınçla şeyle
1: basınç
0: tabii bu ciğer kapasitesine bağlı. Yani suyun altındaki o basınçla şeyle ciğerleriniz falan küçüldüğü için.
1: Durmuşum nezaketen böyle konuşuyor. Normalde maksimum 40 saniye tutarsın bence. 2 dakika çok abi. Şu an Şevval deniyor. Ne yapıyor?
3: Deniyordum.
1: Şu an denedi ya resmen.
3: Başlatıyorum şu an.
1: Güzel peki. Durmuş abi çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz Fatih Bey.
1: Antalya'ya selam ederiz. Bir buçuk ay sonra tekrar inşallah Antalya'da olacağım. Çok seviyorum.
2: İnşallah bekliyoruz Fatih
1: Kayıp ederim seviyorum yani. Antalya'yı da seviyorum da. Zafer abi sana da teşekkür ederiz.
0: Eyvallah abi ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol efendim. Ta Ankara'ya ve ta Antalya'ya selam çakarak haftayı bu iki telefonla kapatıyoruz. Çünkü yarın yayın yok. Babalar görüşmek üzere.
0: Abi bir şey diyeceğim.
1: Tabii buyurun.
0: Abi daha yeni Gamze kapatırken tişört istemeyi unuttum dedi. Şimdi aradığımı öğrenirse yani beni görüştüğümüzü öğrenirse niye tişört istemedin diyecek.
1: Yandık ya. Bugün valla bugün... Vermeden kapatıyoruz diyecektim ama.
2: Fatih Bey bir
0: abi iki tane istiyorum.
1: Abi o zaman bir dakika şöyle yapacağız. Şöyle yapalım o zaman. Bir soru soralım. İkinize de birer soru soralım. Kazanana vereyim. Kabul mü?
0: Kabul abi.
1: Biraz
2: kabul.
1: Üzülerek kabul dedi ama yani adaletli olmam için. Bir soru soracağım. Önce Durmuş'a sonra Zafer abiye soracağım. Durmuş Beyciğim ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız?
2: Buyurun Fatih.
1: Zafer abinin mesleği ne?
2: Askeri dalgıç.
1: Durmuş abi kazandı. Tişört ve sticker'ı kazandı. Çok iyi. Zafer abi hazır mısın?
0: Abi şöyle söyleyeyim.
1: Dur abi sana başka soru soracağım. Sana senin mesleği sormuyorum.
0: Tamam. Bekle. Tamam abi o zaman.
1: Durmuş abi kaç dakika nefesini tutarmış?
0: 2 dakika nefesini tutarmış.
1: İkiniz de kazandınız efendim. Alkışlarla oluyorum. Var olunuz.
2: Var olun Fatih.
1: Şaşırdılar. Teşekkür biliyorum. Zafer abi kazandın tamamdır ya.
0: Teşekkürler abi.
1: Görüşmek üzere. Durmuş ve Zafer çifti. Sağ ol eyvallah. Nefeslerini tuttur öyle ver demiş efendim. Ya işte, radyonun imkanlar kısıtlı ya yapamıyoruz maalesef. Kısa bir ara sonra veda.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: hayalle iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza...

0: biz.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Paraf paraf.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bankam, bank, kartıma
3: bir. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Fatih abi merhaba. Benim Uç, Fee of the Dark çalar mısın?
5: Ya bölüm ses kaydı gelmiş. Ya sen Iron Maiden nereden biliyorsun ya? Fear of the Dark çalar mısın diyor. Oğlum manifest falan istemen lazım senin. Aleyna Tilki falan. Fear of the Dark isteyen bir yakışıklı. Gençleri mutlu edelim efendim. Ulan bu da ne şarkıdır be. Efendim veda zamanı bitiriyoruz. Şahaneydiniz, çok teşekkür ederiz. Pazartesi inşallah burada olacağız. Şimdi bir soru soracağım ve iki dinleyicimize tişört hediye edeceğim. WhatsApp'tan yazın. Soru şu. Bu şarkıyı söyleyen grubun adı ne? Ama Türkçe yazacaksınız efendim, İngilizce değil. Yani söylediğiniz gibi. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near.

0: Efendim, güzel bir akşam olduğunu temenni eder, olduğunu düşünerek veda ediyoruz. Şevval, var mı diyeceğim bir şey?
1: Sizi çok özleyeceğim.
0: Yok mu bugün akrabalara selam bir şey?
1: Bugün selam yok kimseye.
0: Tamam. Grubun adını doğru yazan 100. ve 500. dinleyicilere tişört ve sticker gider. İngilizce yazanlar iptal, onu söyleyeyim yani. Türkçe. Ayran yazmayın ama bak, ayran yazmışlar. Ben gider, pazartesi inşallah görüşürüz. Ve unutmayın, yarının kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
2: Reklam.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
5: Sigortam.net. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu bir reklamdır.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Sıfır Atık Festivali, sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını deneyimle buluşturuyor. Alem FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde plastik, metal, kağıt ve cam gibi geri dönüşüm atıklarını Bağcılar Belediyesi mobil geri dönüşüm sistemiyle ortaklaşa topluyor ve dönüştürüyoruz. Sen de geri dönüşüm atıklarını getir, sürpriz hediyeleri kaçırma. Sıfır Atık Festivali 4, 5, 6, 7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: eğlence artarken atıklar azalıyor. Sıfır Atık Festivali başlıyor. Konserler, dönüşüm atölyeleri, etnospor alanları ve sıfır atık mutfak sırları bu festivalde sizi bekliyor. Çocuk oyun alanları, ilham veren söyleşiler, sergi ve müzelerle dolu dolu 4 gün. Geleceğe temiz bir iz bırakmak ve doyasıya eğlenmek için 4-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'ndayız.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Emre Altu.
1: Bile bile hadisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Yanlışlıkla annemin arkadaşının torununu severken çok yaklaşıp bebeği şaşı yaptım. Düzeltene kadar yaradan etmedim, doğa kalmadı. Çok yaklaşmayın. Çocuk severken bak şaşı kalıyorlarmış efendim. Nasıl oldu bize bir anlatsana. Çocuğa çok yaklaşın. Çocuk şaşı baktı, bebek, öyle mi kaldı?
1: Yani böyle... bebek böyle seviyordum, koltukta yatıyor ama çok böyle burun buruna gelmişim yani. Ay canım bacici falan yaparken böyle bir geri
0: anam bu böyle kaldı.
1: Kaldı öyle. Bak eğiliyorum, kapatıyorum, geri açıyorum. Bakıyorum şaşı. Ay elim ayağım titremeye başladı. Ben de küçüğüm yani 15 yaşında falanım herhalde. Bak, aklımı yitirecektim orada. Kimse de yok yanımda. Ya yemin ederim bir 5 dakika falan kaldı ya da bana öyle geldi o süre.
0: Ya ama kaldı yani kesin öyle kaldı, bir süre kaldı.
1: Tabii kaldı.
0: Ailesine haber verdin mi çocuğunuz az önce şaşı?
1: Hiç söylemedim, yıllar sonra söyledim. Evlendi, onun da çocuğu oldu.
0: Öyle o Allah'tan tamam. Üstünden birazcık zaman geçmiş sadece.
1: Çok kısa süre bıraktım ona da boşuna. Ay.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: saat 21. Bazı şarkıları duyduğunuz an heyecanlanırsınız. Bunun gibi.
1: Ya da bunun gibi.
0: Ya da bu. Sizi heyecanlandıracak şarkıların peşindeyiz.

0: yaşamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 4 Haziran. Günlerden Perşembe. Yıl 2026. Ben Deniz Serdar Gökal. Burası Alem FM. Serdar yayında başlar.

0: Evet, ilk 22 mesajına bakıyoruz. Adem Bey hazırsa. Adem Bey hazır mısınız?
1: Merhabalar Serdar Bey, hazırım.
0: Merhabalar. Oğlum buraya yine kim oturdu buraya?
1: Ben.
0: Şuraya var ya, bir şey söyleyeyim, koltuk hafıza alacağım bir tane. Vallahi benim
1: niye?
0: Koltuğumla oynamayın oğlum.
1: Yine bozarım ki.
0: Oynamayın ya, benim koltuğumla oynama ya.
1: Ama benim bacağım uzun.
0: Neyin? Yani... Git kendine başka bir koltuk bul abi, ondan sonra ben burada bir şey eziyet çekiyorum yani.
1: Ben spor yap diye yapıyorum.
0: Spor yap diye ben, evet. Yapıyorum zaten.
1: Nasıl bir spor?
0: Hava kararınca yemiyorum.
1: Yememe sporu.
0: Benim için bir spor yani, hava kararınca yememek bir bence spor.
1: Boş zaman kaybı.
0: Ne?
1: Yani bilmiyorum, bence spor.
0: Ulan yüzüme söylemeseydin bari.
1: Spor daha etkili.
0: Spor mu boş zaman kaybı?
1: Spor boş zaman kaybı değil yani, yemeğe dikkat etmek bence gerek yok. Spor yap yeterli.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Anladım. Peki. Oo, Muhammed'e bak, bizden önce radyoya gelmiş valla. Abi merhaba. Merhaba Muhammed'ciğim. Selamlar. Merhaba Mülayim abi. Evet, ilk 22 mesajına bakıyorum hemen, tamam mı?
1: Hemen bakalım.
0: Şöyle bir bakıyorum. Gece çalışanlarına gelsin. Buna daha önce gelmiştir herhalde.
1: Geldi geldi, hiç bakmayayım.
0: Bakmayayım mı diyorsun?
1: Yok, hiç bakmıyorum.
0: Gece çalışanlarına.
1: Evet.
0: Allah Allah, ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: İyi tamam, geçiyorum o zaman. Bekle. İçimizdeki çocuğa gelsin. Bak bakayım.
1: Bakayım. İçimizdeki çocuk.
0: Evet, içimizdeki
1: hemen
0: çocuk.
1: Hemen bakıyorum. Bak İçimizdeki.
0: Bakayım. Evet, içimizdeki çocuğa gelebiliyorum. Bak bakayım.
1: Bakıyorum, biraz bekleteceğim.
0: Sozuk. Sozuk içimizdeki.
1: Çocuklara geldi.
0: İçimizdeki çocuğa geldi mi?
1: Ona gelmedi. İçimizdeki
0: tamam,
1: çocuğa
0: o zaman,
1: gelmedi.
0: Tamam, ona gelsin o zaman. İçimizdeki çocuğa gelsin.
1: Tamam, tamam ona mı? Geldi.
0: Evet, içimizdeki çocuğa ne? O, tamam, ona geldi.
1: Yok, şu an aynı anda yazıyorum da o yüzden.
0: Tamam, içimizdeki çocuğa geldi o zaman.
1: Evet.
0: Evet, gecenin konusu ne olsun sevgili Adem Badem?
1: Gecenin konusu olmak istediğimiz bir yaratık.
0: Yaratık mı?
1: Evet.
0: Ne olmak istersen mesela?
1: Ben var ya, ağzımdan bir şeyler püskürtmek istiyorum.
0: Ağzından bir şeyler püskürtmek istiyorsun?
1: Evet, bu ejderha gibi.
0: Püskürt, bunun için yaratık olmana gerek yok ki.
1: Böyle partikül tükürük falan değil.
0: Ne mesela? Alev.
1: Alev.
0: Böyle lav falan mı atmak istiyorsun?
1: Su fışkırtabilir. Olabilir.
0: Mesela ağzından ne atmak istersin?
1: Ağzımdan... ağzımdan su.
0: Su mu atmak, evet, istersin? Oğlum bunun için yaratık olmana gerek yok.
1: Ama öyle böyle tazikli, böyle itfaiye hortumundan fışkırıyor ya, onun gibi.
0: Bir gün yayında Adem'le tüküren kobradan bahsediyoruz. İşte kobra var, tükürüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Bir dinleyici de yazmış. Ne alakası var abicim, niye böyle şeyler anlatıyorsunuz falan filan. Allah Allah de, tövbe yarabbim, Allah'ın yarattığı canlı ya.
1: Evet.
0: Ben dedim ki var ya tüküren kobra, gir bak dedim. Bakmış sonra diyor pardon, ben yanlış anlamışım diyor. Şimdi içindeki fesatı da bana mal etme. Sayın dinleyen yani, değil mi?
1: Doğru, evet.
0: Evet, içindeki fesatı lütfen yani bana mal etme yani. Olmaz abi, ben ağzından ne çıkartmak isterdin anlamadım.
1: Ağzımdan su işte, ama tazikli.
0: ChatGPT 1 milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan ilk uygulama olmuş. ChatGPT.
1: ChatGPT zaten bizim suyumuzu bitirecek.
0: Nasıl bitirecek?
1: Biliyorsun, yapay zeka böyle soğutma odalarında olduğu için. Teknik bir bilgi vermeye çalıştım ama olmadı.
0: Olmadı mı diyorsun?
1: Evet.
0: Komodo ejderi, Venom. Hangi fantastik yaratık, hangi fantastik canavar olmak istersiniz diye soralım o zaman, olur,
1: evet,
0: mu? Tamam, hangi fantastik yaratık, hangi fantastik canavar, hangi süper kahraman, hangi falan, hangi filan olmak istersiniz? Sevgili dinleyenler, 0536-901-8902, 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. En güzel katılım gösterenlere, en güzel şeyleri yazanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bu arada şöyle bir şey var. Twitter'da bir tweet var. Ben de yine 10 tane kitap. En son attığım tweet. Onun altına yazarsanız yarın yayından sonra 10 kişiyi belirleriz. Önümüzdeki haftada kitapları göndeririz. Bende 10 tane kitap var sevgili dinleyenler. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. 10 tane kitap var. İstiyorsanız yazın o tweetin altına. Önümüzdeki hafta gönderelim sevgili dinleyenlerim. Tarkan filmindeki ahtapot olmak isterdim diyor şefim. Hatırlıyor musun onu?
1: Ahtapot ama gerçek değil miydi?
0: Ne?
1: Gerçek.
0: Yok ya, o değildi. Gerçek.
1: Maket miydi?
0: Ne?
1: Maket miydi?
0: Sana bir şey diyeyim mi?
1: Efendim?
0: Arka Sokakların yeni sezonunda ben oynayacağım.
1: Arkadan mı geçeceksin?
0: Yo, ben normal oynayacağım.
1: Nasıl?
0: Böyle oh diye oynayacağım böyle. Allah Allah.
1: Polis mi olacaksın?
0: Arkadan mı geçeceksin diyor. Arka sokaklar ya. Ondan mıdır?
1: Ama espri kaçtı.
0: Nasıl kaçtı?
1: Espri yapmıştım ama.
0: Anladım canım ben.
1: Öyle mi?
0: Anladım da söylüyorum işte. Allah Allah. Bu da var ya bize, sen oradan bakınca gerizekalıya mı benziyorum?
1: Estağfurullah. Öyle bir şey olabilir mi?
0: Mizahı benim öğrettiğim adam bana yaptığı şakayı anladı. Bak. Görüyor musun bak?
1: Ama şaka anlatılmaz yani, biliyorsun.
0: Ne olmaz? Ben ne var anlatmak istedim. Bak yine benim laflar. Görüyor musun?
1: Ya evet ya, biraz gülelim diye söyledim. Evet. Yoksa üstad.
0: Yok be oğlum, şaka yapıyorum ya. Öyle arka sokaklar falan hiç öyle bir şey yok.
1: Yakışır ama.
0: Ama bitmemiş galiba, biliyor musun efendim?
1: Yakışır diyorum.
0: Yakışır. Günde iki tane radyo programını gelip kim yapacak burada, bana bir söyler misin yani?
1: Hafta sonu çek.
0: Neyi?
1: Hafta sonu.
0: Millet de zaten alo merhaba Serdar Bey arka sokaklarda, evet başrol. Olur, hafta sonu çekeriz, hiç sorun yok. Siz gelmeyin, hafta sonu çekeriz diye. Öyle bir şey yapamayız ki yani. Evet.
1: Ama sen arka sokaklardan da eskisin.
0: Neyim?
1: İnce bir mesaj verdim.
0: Arka bana. Sokaklardan da mı eskiyim?
1: Evet.
0: Doğru canım, Kurtlar Vadisi'nden önce filan da ben yayındaydım.
1: Çeyrek asır oldu.
0: Diyorum bak, geçen gün bir laf söyledim, kendim söyledim, sonra kendim çok beğendim lafı. Valla.
1: Kendimi söyledim, beğendim.
0: Kendim söyledim, lafı çok beğendim sonra. Evet. Ben radyo programlarıyla yarışmayı bırakalı 15 sene falan oldu. Ben prime time'da dizilerle yarışıyorum.
1: Evet doğru.
0: Yani ben çok yani 15 sene falan oldu sevgili dinleyenler.
1: Vay
0: yani,
1: be. Ben seni dinlerken babam evet. izin vermiyordu.
0: Ne diyordu?
1: Kapat şu radyoyu diyordu.
0: Şimdi bana telefon açıp oğlana sahip çıkar diyor mesela.
1: Evet.
0: Ellerinden öperim.
1: Babam sonra geldiği zaman uyumuş numarası yapıyordum ama yakalıyordu nefesimden.
0: Nefesinden mi?
1: Evet.
0: Nefesini almazsam biterim, nefesini almazsam biterim. Nefesimi almazsam. Nefesim orada ne diyor acaba?
1: Nefessin.
0: Der ya oğlu, tanıyan var mı? Kendisi bir sorsun ya. Nefesin almazsam biterim mi diyor? Nefesim olmazsam biterim mi diyor acaba? Ne diyor?
1: Bence hiçbirini demiyor.
0: Ne diyor sence?
1: Yani orada başka şeyler söylüyor ama bilmiyorum.
0: Ağla ala ula. Öyle bir şeyler mi diyor? Ne diyorsun?
1: Nefesim olmazsan biterim diyor.
0: Anladım. Tony Stark zeka, para, karizma, her şey mevcut. Tony Stark olmak istermiş. Görüyor musun?
1: Hepsi bir arada olmaz.
0: Ama Tony Stark olunca oluyor.
1: Yani gerçek hayatta Tony Stark Tony Stark değil ki.
0: Kim?
1: Normal insan bizim gibi.
0: Al, yok canım öyle yok. Mesela Gotham diye bir yer var, Batman var orada da.
1: Holdingi var mı bilmiyorum yani.
0: Susam sokağındaki kurabiye canavarı olmak isterim demiş efendim. Doctor Strange olsam fena olmazdı. Doctor Strange'i biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Kim o?
1: Adam.
0: Nasıl adam?
1: Sihirli güçleri olan ve bunun için eğitim almaya Mogadishu'ya giden adam.
0: Mogadishu mu?
1: Mogadishu değil miydi? Nereye gitti?
0: Oğlum sanki size köyden çıkmış Bayburt'tan da. O kadar emin. Evet. Dur bakalım. Şuradan. Avengers'taki Grok olmak isterdim. Grok kim diyor? Avengers'ta Grok kim ya?
1: Grok. Twitter'daki Grok değil mi?
0: Grok kim ya Avengers'ta? Grok kim oğlum Avengers'ta?
1: Bilmiyorum.
0: Grok kim harbiden?
1: Yok bilmiyorum.
0: Galiba şeyi demek istiyor. Adam Groot.
1: Ha, tahta kurusu.
0: Evet galiba onu demek istiyor.
1: Olabilir.
0: Tahta kurusu mu?
1: Tahtadan değil mi o adam?
0: Ağaç.
1: Evet.
0: Ufacık ağaç işte.
1: Dal.
0: Evet. Dal mı?
1: Yani benim bildiğim dal. Ağaç dalı.
0: Abi herkese iyilik dağıtarak insanları mutlu edebileceğim bir süper kahraman olmak isterdim. Pikachu olmak isterdim. Deadpool olmak isterdim. Deadpool.
1: Ama Pokemon olmak isterdim ben.
0: Pokemon mu?
1: Evet.
0: Niçin?
1: Bilmiyorum, bir tane taştan vardı ya.
0: Taştan mı?
1: Taştan Pokemon.
0: Squirtle.
1: Hayır değil.
0: Balbazar.
1: Balbazar büyüyünce ne oluyordu?
0: Adam oluyordu.
1: Big Balbazar.
0: Oğlum Squirtle değil mi taştan olan?
1: Hayır, betondan böyle taş. Tesbih tanesi gibi böyle birleşiyor, böyle yılan gibi büyüyordu.
0: Bilmiyorum neyi. Squirtle değil diyorsun.
1: Yok o da değil.
0: O da değil.
1: Şey vardı, bir tane şarkı söyleyen kız vardı.
0: Kim o?
1: Bilmiyorum, adını unuttum.
0: Jigglypuff mıydı neydi?
1: Jigglypuff.
0: Evet. Öyle bir şeydi evet. Dur bakalım. Deadpool. Deadpool çok agresif ama değil mi?
1: Bir de çok yanlış konuşuyor.
0: Ne gibi yanlış?
1: Argo konuşuyor.
0: Argo mu konuşuyor?
1: Evet, çocuklar hiç iyi örnek değil.
0: Sen ben desek evi taşlarlar.
1: Evet.
0: Evet. El alem yapıyor. İzlenme rekorları kırıyor. Vallahi billahi.
1: Bilmiyorum ya. Ben bu yabancı hayranlığına karşıyım.
0: Neye?
1: Yabancı hayranlığına karşıyım yani.
0: Adam hiç duymuyor ki. Yani şey. Sonrasında söylenenlere de bakmıyor. Elif diyor ki mesela, arkadaş ben film yaptım, sinemada var. İsterseniz gidin izleyin, isterseniz izlemeyin diyor.
1: Milyon dolar alıyor yani.
0: Oğlum bu niye aranmıyor bu? Son bir kere daha deniyorum. Tamam mı?
1: Üçten olabilir mi?
0: Bu niye aranmıyor ki bu? Ben anlamadım. Dur hadi, senin güzel hatın için buradan deneyeyim. Bunu da mı bozdunuz? Yani.
1: Ben bozmadım.
0: Hep başka radyocular diyorsun. Ne yapıyorlar? Lig radyodan mı gelip bozuyorlar? Yok abi, çalmıyor. Seni arayacağım. Numaranı söylesene
1: ben
0: bana.
1: Ben kendimi arayayım mı?
0: Hayır ben buradan arayacağım. Bir dakika.
1: Söylüyorum.
0: Söylüyor. Bu kesmem vallahi bak.
1: Söylemiyorum.
0: Bak vallahi dedim kesemem zaten.
1: 536.
0: Bir dakika oğlum dur. Yalan söylüyor, onun numarası öyle başlama. Kiminkini verecektim?
1: Bizim radyoyu verecektim.
0: Dur bir saniye. Şuradan. Allah Allah. Aradığım kişide mi sorun var acaba? Yoksa şöyle. Dur bakayım. Bekliyoruz. Çalıyor mu?
1: Açayım mı?
0: Çalıyor mu oğlum?
1: Çalıyor. Alo.
2: Alo.
0: Tamam tamam kapat. Demek ki aradığım kişide sorun varmış.
1: Evet.
0: Evet sonra şöyle. Benten'den elmas kafa olur demiş efendim. Elmas kafa. Kim o?
1: Bilmiyorum ki, Benten izlemedim.
0: Allah Allah.
1: Dönemine alo. Denk gelmedi.
0: Alo. Ha yine gitti. Dönemine denk gelmedi mi Benten'in?
1: Yani Beyblade'i en son ben yakaladım.
0: Ben de hiç bilmiyorum biliyor musun?
1: Bilemedim.
0: Onix'miş taştan Pokemon. Taştan Pokemon.
1: Onix mi?
0: Öyleymiş Onix.
1: Hiç duymadım.
0: Onix taşmış evet. Onix. Taşta olan Onix. Öyleymiş. Şarkı söyleyen Jigglypuff. Evet. Temel reis olmak isterdim demiş. Efendim. Bravo.
1: Boyu kısa.
0: Efendim?
1: Temel'in boyu kısa.
0: Temel reisim mi?
1: Evet.
0: De uzun ama şey yani karakteri uzun.
1: Ya o koldaki kaslar iş görmüyor yani.
0: O, şurası şöyle şişe gibi bak şöyle.
1: Evet ha? Oraya yumurta koymuşlar gibi.
0: Yumurta. Ha, Jack Sparrow olsam da fena olmaz. Jack Sparrow.
1: Vay güzel.
0: Kaptan Jack Sparrow. Transformers evreninden Ironhide. O da senin yüzünden. Ben Ironhide severim de benim Transformers evreninde hayranı olduğum bir adam var. Biri var. Kim o?
1: Robot.
0: Robot mu?
1: Bir tane robot vardı.
0: Kim o?
1: Bir dakika hatırlayacağım. Biraz ipucu ver.
0: Neyi?
1: Biraz ipucu ver.
0: Oğlum ne diyeyim ya? Büyük reis.
1: Ne iş yapıyor?
0: Efendim?
1: Ne iş yapıyor?
0: Döşemeci. Evet. Koltuk döşemecisi.
1: Nereli?
0: Efendim?
1: Nereli?
0: Cybertron.
1: Megatron.
0: Bravo.
1: Evet.
0: Cybertron'dan şey yaptı değil mi? Çağrışım yaptı değil mi?
1: Oradan yakaladım.
0: Evet o. Çok karizmatik bir abi. Joker olmak isterdim. Joker. Ne diyorsun?
1: Yok ya, Joker hiç hoşuma gitmiyor.
0: Niçin?
1: Bilmiyorum, tarzı güzel değil. Öyle yüzünü boyuyor falan.
0: Kim? Joker.
1: Evet.
0: Bir de son filmde tövbe açıyor, adamı zavallı gibi çekmişler. O nerede Batman'deki Joker, bütün Gotham'ı dize getiren, nerede öbür taraftaki adam yani.
1: İhtiyacı var gibi böyle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Seyrettin mi Joker'i?
1: Biraz izledim.
0: Biraz mı?
1: Bilmiyorum. Sarmadı beni, o yüzden izlemedim.
0: Allah Allah. Çalıyor. Megatron. Megatron. Megatron.
3: Alo.
0: Alo.
2: İhtiyacı var gibi.
3: Efendim?
0: Efendim biz olmuşuz radyo. Radyoyu kapatır mısınız lütfen, size zahmet.
3: Evet kapattım.
0: Ben bu sadece bunu rakip radyodan arıyorum ben. Radyo kapattırıp sizle vedalaşıyoruz biz sadece. Bu. Kiminle görüşüyoruz acaba?
3: İnandım ya. Zeynep ben.
0: Zeynep Hanım neredensiniz?
3: Antalya.
0: Kim var yanınızda?
3: Oğlum var. Yazan da oydu zaten.
0: Yazan oğlunuz muydu?
3: Evet evet.
0: Deadpool doğru mu?
3: Deadpool aynen. Şu, İnanılmaz hayralı.
0: Yani şu Deadpool'un yaptıklarının yarısını biz yapsak linçten başımız kalkmaz.
3: Kesinlikle. Aynı şeyi siz tekrarladığınızda Ali'ye bir bakış attım direkt zaten. O anladı ne demek istediğimi.
0: Bak yemin ederim ben öyle bir film, öyle bir dizi falan çeksem anama babama kadar şikayet edersiniz beni.
3: Evet.
0: Yani ama şimdi çocuk Deadpool'a bayılıyor. Vallahi bayılıyor.
3: Ya, evet işte hayal gücünü desteklemeye çalışıyoruz falan filan ama gerçekten argo olduğuna biz de katılıyoruz.
0: Sadece argo mu efendim sizce?
3: Evet değil ya evet.
0: Yani
3: o,
0: ben...
3: O konuşmak istiyor, verebilir miyim?
0: Tabii canım, filmi seyrettim Kurban Bayramı gibi. Diyor ki argo.
3: Biz o filmi 10 kere falan izlemişizdir ya.
0: Ya diyorum ya işte abla bak burada bana bazen haksızlık yapılıyor. Hani... Şu filmdekinin yarısını bırak yapmayı söylemeyi ima etsem vallahi eve gelirsiniz şikayete bak. Çocuğa seyrettirdik, ne biçim film yapmışsınız? Bu da şey mi, size yakışıyor mu, şöyle midir böyle midir?
3: Yok ya bizde evet öyle bir tereddüt oldu aslında ilk başta ama hayır, çok sevdiğini ve defalarca izlemek istediğini söyledi ve
0: anladım.
3: Anlatan hadi tamam dedik izle ama etkilenmedi.
0: Anladım. Yani evde böyle oklavayla falan size girişmiyor değil mi? Ben de
3: Deadpool'um diye. Yok yok öyle bir şey yok. Heh,
0: tamam.
3: Biraz kanı ağırdı.
0: Çocuğu alayım, telefonu alayım.
3: Veriyorum hemen.
0: Alayım efendim, size zahmet.
4: Merhaba.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
4: siz nasılsınız?
0: Seni duyup
4: her gün izliyoruz okula giderken.
0: Seni duyup nasıl kötü? Çocuk konuşturmuyor beni. Seni duyup nasıl kötü olayım? Adın ne?
4: Ali Tarık.
0: Kim? Ali Tarık mı?
4: Evet.
0: Ay ne güzelmiş. Adın şey yaşın kaç Ali Tarık?
4: 10 yaşındayım. Uğur okullarına gidiyorum.
0: 10 yaşındasın.
4: Evet.
0: Sana milli takım forması göndersem giyer misin Ali Tarık?
4: Vallahi giyerim ya. Sizin elinizden her şeyi giyerim. Aleme sen tişörtünü de giyerim.
0: Tamam, sana sticker da gönderiyorum o zaman, tamam mı? Sağa sola oraya buraya yapıştır. Tamam.
4: Çok teşekkür ederim. Bir de istek parçayı çalabilir misiniz bir sonraki çalacağınızda?
0: Neymiş peki, söyle bakayım bana. Şimdi Deadpool'u seyreden çocuktan da istek şarkısı almak birazcık sakıncalı aslında.
4: Hayır, böyle bir şey değil ama.
0: Söyle bakayım neymiş?
4: Buz gibi biraderler.
0: Ne?
4: Buz gibi biraderler.
0: Vallahi
1: hakim değilim, ben bir şey diyemem.
0: Kardeş ben şu an Fransızım be. Yani başka bir şey işte.
1: Aleyna Tilki falan
4: ise.
0: Böyle Ali Desidero mu?
4: Evet.
0: Sen oğlum 10 yaşında ağzını yerim lan senin, Ali Desidero filan sen. Sen mi seviyorsun bu şarkıyı, yanından birisi mi üfledi?
4: Yok ben de seviyorum.
0: Söyle bakayım şarkıyı bana.
4: Ali Desidero.
0: Ay orayı zaten yani bilmeyen de yok yani. Normal şarkı bana yani söyle bana normal. Başından gir bakayım şarkıyı. Arkadaşları Ali derler kısmından gir bakayım.
4: Arkadaşları Ali derler. Ali oturur bizim kahvede.
0: Yakmış abayı.
4: Yakmış abayı.
0: Bir dilbere.
4: Bir dilbere.
0: Tamam çocuğum, tamam.
4: MFÖ'dinler, master eder.
0: MFÖ'nün açılımını biliyor musun?
4: Evet.
0: Ne?
4: Ya açılımını bilmiyorum da müzik grubu olduğunu biliyorum.
0: Masar Fuat Özkan. Bundan sonra sorarlarsa öyle de. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam, Ali Desidero mu istiyorsun?
4: Evet.
0: Tamam. Biz yani bir an hazırlandık Aleyna Tilki falan diye ama Ali Desidero bizi mutlu etti yani.
4: Yok.
0: Ne yapıyorsun? Eve mi gidiyorsun şimdi?
4: Evet.
0: Kardeşin falan var mı?
4: Var ama insan değil.
0: İnsan mı değil?
4: Evet.
0: Neler diyorsun canım kardeşim benim? Tartamıyorum ki. Nasıl insan değil? Ne çocuk? Ne? Ne diyeyim oğlum?
4: Köpek,
0: ne?
4: Köpek kuş, hamam böceği, karınca.
0: Köpek kuş, hamam böceği, karınca mı?
4: Evet. Şaka değil, vallahi besliyorum.
0: Güzel kardeşim, öz kardeşimsin de. Annen duyuyor mu benim şu an dediğimi?
4: Evet.
5: Duyuyorum.
0: Çocuğu biraz internetten uzak tutun ablacığım.
5: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hamam böcek kısmı da gerçek ama. Evde 12'ye yakın hamam böceği var. Ama böyle şey hamam böceği, Madagaskar hamam böceği diye geçiyor. Özel bir cins. Onları böyle fanusunda besliyoruz devamlı.
0: Abla çocuk Bruce Banner olmuş laboratuvar gibi yani.
5: Evet.
0: Hani
5: ya evde şöyle seslenim. Ali, karıncalara su verdin mi falan diye sesleniyorum.
0: Karıncalara su verdin mi? Peki... Ali valla maşallah da bu yani hamam böceği nasıl besliyorsun Ali?
4: Şimdi böyle onlar da bir kabın içinde böyle ikide bir havuç atıyorum. Suyunu temizliyorum. Kaplarını temizliyorum.
0: Evet.
4: Son doğum yapıyorlar. Böyle yumurta kabının içinde saklanıyorlar. Orada doğum yapıyorlar.
0: Bir de hamam böcekleri çok uzun süre yaşıyor. Onlar var ya konuşabilseniz. Abi 8 yıldır buradayız ha. Vallahi billahi ara sıra ekmek atıyorlar filan işte. Alıştık artık ya ben. Alıştık artık. Kaç tane hamam böceğim var?
4: Yani bayağı var. Saymadım da annem gibi evet yaklaşık 12 vardır.
0: Oğlum Ali bak var. Kaçar maçar falan. Valla evi var ya aşağı.
4: Yok böyle... yok kapalı. Sadece hava delikleri var, oradan da kaçamaz.
0: Sen bizi her gece dinliyor musun?
4: Evet her gün dinliyorum.
0: Tamam yaz bana, tamam mı Ali?
4: Tamam.
0: Hadi öpüyorum seni, görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ ol.
4: Tişörtü unutmayın.
0: Ya unutur muyuz kardeşim biz sana verdiğimiz bir aşk olsun.
4: Hadi bay bay.
0: Hadi görüşürüz. Bay bay. Hamam böceği besliyormuş. Bir de hamam böcekleri biliyorsun radyasyonda falan da ölmüyormuş.
1: Biliyorum evet.
0: Çernobil'de. Bir dakika dur. Bir dakika dur.
1: Ben de besledim.
0: Biliyorum dur. Sen de mi besledin?
1: Besledim derken çocukken dövüştürdüm yani.
0: Nerede mesela? Çernobil'de falan besledi oğlum. Radyasyonu nereden biliyorsun? Evde mi vardı?
1: Görmüştüm belgeselde.
0: Oğlum o senin de bulaşık deterjanı. Rengi aynı. Radyasyon dediğin senin bulaşık deterjanı. Rengi aynı sadece. Yeşil böyle. Radyasyon gibi.
1: Ama ben de çocukken böcekler üzerinde deney yapıyordum.
0: Ne gibi deneyler?
1: Ya mesela bir tane örümcek alıyordum. Bir tane sümüklü böcek alıyordum.
0: Nereden alıyordun örümceği?
1: Sokaktan.
0: Sümüklü böceği nereden alıyordun?
1: Ya köye gittiğimizde bunu yapıyordum. Bir tane büyük bir tane yoğurt kabının içine.
0: Tamam.
1: Bütün böcekleri dolduruyordum. Sonra gözlemliyordum onları.
0: Ne olabilir ki ya, gözleme. Bakayım. Örümcek şey yapıyor, ağ örüyor. Sümüklü böcek. O da kenar, o da sümüklü. Evet. Karınca var. Karıncalar da şey oluyor. Allah Allah. Ne oluyor ya? Neyse, yarın geleyim ben. Bir geliyor, örümcek hepsini yemiş.
1: Bak şöyle oldu, birisi birinin içini boşalttı.
0: Birinin içini mi boşalttı? Örümcektir o.
1: Örümcek. En güçlüsü örümcekti.
0: Hı.
1: Böyle etli sinekler var ya.
0: Evet.
1: Böyle kapkara. Onları atıyordum, üstünü kapatıyordum. Hı. Dövüşüyorlardı.
0: Bunu şimdi günümüzde yapıp internette paylaşsan hiçbir yerini bırakmazlar, biliyorsun değil mi?
1: Ama hep Hugo yüzünden.
0: Hugo mu?
1: Hugo yaptı bunları.
0: Ben bunca yıldır televizyon seyrederim ama Hugo'ya falan bakardım mesela. Evet. Hiç Hugo'nun bir kap içerisinde böcekleri alıp da içinin boşaltıldığını falan böyle anlattığını hiç.
1: Ama orada böcekler dövüşüyordu.
0: Hani bilemedim yani ben. Çocuk kardeşim var ama insan değil deyince çok güldüm ya demiş efendim. Gülünmez mi Ali'ye, gülünmez mi Ali işte. Bu Ali. Komik çocuk Ali. Ama ben hamam böceklerini çok... Hani düşünsene, dile gelseler mesela hamam böcekleri. Ali onlara iki senedir bakıyor olsa mesela. Merhaba abi, nasılsın?
6: Ne olsun oğlum, işte görüyorsun ya. Her yer cam. Şuradaki delikten geçen çıkayım dedim. Antenim şey olmuyor, sığmıyor antenim. Ekmek var. Var orada, çok var orada. Likit var filan.
0: Çocuklar var mesela, orada doğmuş, hiç dışarıyı görmemişler falan, hamam böceği. Dışarıya salsam mesela, böcek olduğunu bilmiyor mesela. Böcek olduğunu bilmiyor. Ne kadar değişik değil mi?
1: Bu böcek deyince aklıma direkt şey geliyor. Patlayan böcek var ya, senin anlattığın.
0: Patlayan o reklamdaki böcek mi?
1: Evet.
0: Oğlum ben ona yıllarca çok güldüm ya. O böyle bir muhabbet anında çıktı bir yerde. Böyle birkaç arkadaş oturuyoruz. Reklamı biliyorsunuzdur. Hani böcek gidiyor yemi yiyor, sonra evine gidip patlıyor.
1: Aile yok oluyor.
0: Biliyorsun değil mi bunu?
1: Evet.
0: Şimdi düşün bak, böceksin mesela, tamam mı? Baban işten geliyor. Bak hiç suçun günahın yok. Masada oturuyorsunuz, baban birden bir patlıyor, herkes patlıyor. Bak hiç suçun günahın, hiçbir şeyin yok yani. Babacığım hoş geldin, nasıl geçti işin? Sorma be kızım, vallahi billahi işte orada gittik, devamlı pislik içindeyiz vallahi. Görüyorum bak, üstüm başım ne hale geldi. Ne yaptı annem filan, nerede? Annem filan nerede? İşte annem de tozlu su yaptı. İçer miyiz? İçeriz. Getir bakın. Tam böyle yokken bam bir patlıyorsun. Çoluk, çocuk, eş, dost, akraba hepsi düşüyor. Yani eve gidip niye patlıyor abicim evde?
1: Aile faciası.
0: Yani evde niye? Bir de şu, hani böceklerde böyle bir sistem olduğunu nereden biliyorum mesela? Böcek ne yaptım? İşe geldi, buradan eve gider bu. Filan. Belki aleme gidiyor, orada patlıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani evet.
1: Böcek olmak isteseydin hangi böcek olmak isterdin?
0: Böcek olmak isteseydim, evet. Hangi? Karınca.
1: Karınca.
0: Evet, karınca.
1: Bugün karınca besledim.
0: Bugün mü?
1: Meyve suyu döktüm onlara.
0: Bu be oğlum, Twitter'da falan yazma bak, çok ağır linç yersin.
1: Niye?
0: Şey, inşallah sana da aynısını yaparlar. Terbiyesiz adam. Göreceksin sen.
1: Bak onları bugün gözlemledim. Oturduğum bankın arasında dolaşıyorlardı.
0: Hı.
1: Böyle bir topluluk halinde.
0: Hı.
1: Aradan damlattım vişne suyunu böyle. Üzerine geldiler, yüzdüler.
0: Vişne suyunu.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Enteresandı yani.
0: Sen Twitter'da yazma. Derdini yok, de anlatamazsın yani. Vallahi bak, yarın hastanede arama bizi. Abi Kerem yerinden çıktı lan. Evet, karınca sevenler şey yaptılar bana. Vallahi billahi şey yaptılar. Şarkı. Niye çalmıyordum şarkı? Tamamdır. Ali'nin istediği şarkı. Hadi bakalım.

0: Bizim Ali pişpirik oynar. Ali'nin bilgilerini aldın mı?
1: Ben buradan göremiyorum, oradan bir...
0: Yenilersen göreceksin.
1: Yok, açamıyorum. Tamamen ekranımı açamıyorum.
0: Allah Allah, niye?
1: Fotoğraf çekmen lazım.
0: Anladım. Çekil.

0: Yayınlarından.
1: Oğlum, demin konuştuğumuz çocuk var ya.
2: Evet.
1: Fotoğraf gönderdi. Böceklerin fotoğrafını. Yemin ediyorum şu an.
2: Koloni mi kurmuş?
1: Oğlum bunlar benim, ben böyle hamam böceği görmedim. Türkiye'de yok bu böceklerden.
2: Bakacağım.
1: Ya da inanılmaz yetiştirmiş yani. Gelsene bir, gel gel, ne olur gel bir.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir böcek göndermiş. Hani böcek, bu var ya, bu bizim evde olsa ben arkadaşlarımı ararım.
1: Desenli mesenli bir haban böceği gördüm.
0: Ben filmlerdeki o koca böcekler, korku filmlerindeki, vay be böceğe bak filan diyor. Böyle gözü mözü var yani böyle.
1: Kocaman.
0: Kocaman. Ali de yazmış, diyor ki Madagaskar haman böceğiymiş bu. Öyleymiş, Madagaskar haman böceği.
1: Yani böceklerde şey var mı böyle yer yöre?
0: Abi işte çocuk, adam olacak çocuk böceğinden belli oluyor işte.
1: Vay be, helal olsun.
0: Evet.
1: Ben de çocukken hep tarantula beslemek istemiştim.
0: Tarantula mı?
1: Evet.
0: Burada yok ki tarantula.
1: İşte getirtirdim.
0: Getirtir miydin?
1: Yani.
0: Ne diye
1: Madagaskar böceğini nereden bulmuş?
0: Kim?
1: Arkadaşım.
0: Cinsi odur oğlum.
1: Cinsi o.
0: Serdar biz de görelim, paylaş. Vallahi bu fotoğrafı paylaşırsan bunca yıl yapmış olduğum kitlenin yarısı aniden gider. Kusura bakmayın, çok enteresan böcekler yani. Diyorum ya, eli kolu var böceğim ya, mitolojik canlı gibi ya.
1: Değişik bir evet. Zeka bence.
0: Ama çocuk mikrop kapmasın. Bu da anasına babasına sesleniyorum Allah aşkına. Rahat dizi seyredeceğim diye çocuğu böceklere bırakmışsınız bak. Yani.
1: Sıkıntılı işler.
0: Evet.
1: Covid-19 biliyorsunuz bir balıkçı pazarından yayıldı.
0: Ona da bak, Covid bitti, hala geyiği bitmedi biliyor musun?
1: Evet, sürekli farklı şeyler.
0: Abicim böyle bir şey yok. Covid zamanında taksiye biniyorum böyle. Abi bunu balonlar dünya nüfusunu azaltmak için yap. Sen inanıyor musun şimdi balık pazarından bunun olduğuna? Tabii diyorum, aşıyı yapacaklar. Yaramızı öldürecekler bunlar. Başka birisi mesela. Abi o Çinliler yok mu? Yarasa çorbası içmişler. Yarasadan dolayı yayılmış. Abi balığı buzlukta çok bekletmişler. O bir virüs yapmış. Dolabı açınca her yere yayılmış filan diyor. Yani abi ne şeyler vardı ya. Ne teoriler vardı yani. Neler vardı?
1: Bir de seni sürekli kontrol edenler vardı ya, sen anlatıyordun.
0: Evet. Şey olunca, Covid olunca.
1: Öksürük var mı?
0: Hı. Yok. Nasıl yok ya? Yok. Sırtın ağrıyor mu? Yok. Nasıl, Allah Allah. Eklemlerin ağrıyor, kemiklerin ağrıyor mu? Yo, iyiyim Allah'a şükür falan. Allah Allah. Vallahi. Komplo teorisi. Steven Spielberg diye bir adam var. Ben hayranıyım. Biliyor musun kim olduğunu?
1: Duydum.
0: Yine.
1: Steven Spielberg'i duydum.
0: Nerede duydun?
1: Sen de duydum.
0: Nerede duydun?
1: Önemli bir adam.
0: Kim mesela, ne? Dünyanın en ünlü buz patencisi.
1: Buz patencisi değil de filmleri var.
0: Neyleri var?
1: Steven Spielberg'in filmleri var.
0: Filmleri mi var?
1: Var diye biliyorum.
0: Anladım, filmleri var. Jaws'ı falan o yapmış oğlum hep. Bunun şimdi yeni bir filmi var, uzaylılarla alakalı. Bu filmi çektikten ve sinemada yayınladıktan sonra dünyanın uzaylılarla temasını şey yapacaklarmış.
1: Açıklayacaklarmış. Amerikalılar mı?
0: Hani Amerika falan şey diyeceğim. Merhaba sevgili dünya, biz Amerika ben. evet, dünya, uzaylılara doku elledik, uzaylılara. Evet, ben bu elimle bir şey yaptım, elledim bir kere.
1: Bence uzaylılar...
0: Bak elledim, elim yeşil. Bak yıkamadım da. Görüyor musun, bak elim yeşil. Yüzüme de su, bak buramda da yeşillik var. Görüyor musun?
1: Bence uzaylılar Amerikalıların seçim vaadi.
0: Nasıl seçim vaadi?
1: Ya her seçimde bir şey çıkartıyorlar uzaylılarla alakalı.
0: Ne diyor mesela? Eğer beni seçerseniz size uzaylı manita vereceğiz. Böyle bir vaat yok ki. Yani şey mi? Beni seçin, uzaylılar gelecek. Vallahi gelecek.
1: Ama hep öyle.
0: O değil de moruk, ben bazı yanlış bildiğimiz şeyler varsa mesela, hani uzaylılar bir geliyor mesela, gazete manşetleri çok değişik olmaz mı ya uzaylılar gelince?
1: Nasıl mesela?
0: Hani mesela hep yeşil böyle yapış yapış falan gösterdiler ya uzaylılar hani böyle.
1: Evet.
0: Hani düşün mesela, uzaylılar bugün geldi, yarın gazete manşetleri falan. Olay olay olay, onlar anten değilmiş, sakın tutmayın falan. Düşünsene mesela, anten zannedip tutuyorsun, abi ne yapıyorsun ya? Anten değil mi bu ya? Abi öyle şey yapma. Yapma abi. Allah Allah. Bugün uzaylı istilası olsa yarınki haber manşetlerini soralım mı dinleyiciye?
1: Soralım.
0: Değerli dinleyenler, bugün uzaylı istilası oldu bugün. Hani uzaylılar diyor, istila olmasına gerek yok. Gel selamünaleyküm, ne haber baba, çay var mı diye geldiniz. İstilaya gerek yok. Hani öyle de gelse ya uzaylı, ne güzel değil mi? Abi selamünaleyküm abi, çay var mı ya? Koyuyorsun, fırça atıyor. Bu ne lan, dudak payı yok. Hani dudak bu kadar mesela, bırakamıyorsun dudağı. Evet değerli dinleyenler, bugün dünyaya uzaylılar geldi. Yarının gazete manşetlerini istiyorum sizden. En eğlenceli, en güzel manşeti atanlara canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Hadi bakalım.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: Bak söyleyeyim, en baştan söyleyeyim. Mustafa Topaloğlu esprisi okumam. Okumayayım değil mi Adem?
1: Yani okumayalım lütfen.
0: Evet okumayayım. Sonunda geldiler. Abi geldiler.

0: Dünyayı gezen uzaylı Türkiye'de tutuklandı. Uzaylılar aslında yeşil değil, kirliymiş. Annem uzun yoldan geldi bu adamlar. Ne yemek yapsak da bizi dedikodu etmesinler der. Taşlarınızı hazırlayın, geliyorlar. Uzaylılar gelse araçlarına bir binip tur atmak isterim. Hoşuma gider. Abicim, gazete başlığı. Gazete başlığı. Koca tarlanın içine...
1: girdiler.
0: İçine girdiler, evet. Uzaylılara da rezil olduk. Merhaba dünyalı, biz dostuz diyen, diye gelen uzaylıları taşlayan bir kısım vatandaş çok korktuk, kendimizi kaybettik diye açıklama yaptı. Öyle ama canım, ben de yani ben var ya çok bağıra bağıra girişirim.
1: Acaba onlar da bizi uzaylı olarak görüyor mu?
0: Tabii canım. Varsa. Sen de ona göre uzaylısın. Ama onlar uzaya uzay mı diyor acaba?
1: Ne diyorlardı bize acaba?
0: Bilmiyorum. Bak benim uzaylıdan daha çok merak ettiğim ne var biliyor musun?
1: Ne var?
0: Uzaylı varsa bile bu böyle alem devran var mı, böyle dönüyor mu yani?
1: Orada kira var mı? Sanayi var mı?
0: Kira var mı mesela? Atıyor, sabah kalkma var mı? İşe gitme var mı? Maaş var mı mesela? Banka, kredi.
1: SGK.
0: Kredi kartı, yakıt filan.
1: Evet.
0: Anladın mesela?
1: Kız isteme.
0: Evet, kız isteme. Fiş, fatura. Ondan sonra sinema.
1: Stopaj.
0: Yani bu dünya var mı mesela? Yani dünyanın yok. Dünya var mı diye. Bu sistem var mı abicim orada da, sistem? Hani uzaylılar böyle antenli, böyle sabah böyle uyuyor böyle. Kalkıyor böyle, biniyorlar toplu taşımaya. Hani biniyorlar toplu taşımaya. Mesela onların mahallesinde metro yok diye, bizde yok ya filan mesela.
1: Gelecek çok değerlenecek ha. Diyen var mı?
0: Pandemi oldu mu mesela onlarda? Vallahi merak
1: grip
0: ediyorum.
1: Grip var mı?
0: Yani var mı? Evet. Bunları merak ediyorum ben. Hani uzaylının varlığından daha çok bunu merak ediyorum ben.
1: NASA bence bizi oyalıyor.
0: NASA?
1: Oyalıyor, insanlığı oyalıyor.
0: Tamam, NASA dedim, NASA demedim. NASA dedim sadece.
1: Evet.
0: Oyalıyor mu? Şey mesela, bilim adamları akşam şey mi diyor? Ya Profesör Lefises, ne oldu? Artık oyalamıyoruz insanları. Ya uydur bir şey ya. Ne diyelim abi? Yok canım, uzaylı falan yok deyin. İki tane de fotoğraf paylaşın falan. İşte öyle şey olsun. Ne diye oyalıyor mesela sana? Bir şey söyleme.
1: Ya dünya gündemini değiştirmeye çalışıyorlar dedim ya. Amerikalıların seçim vaadi oluyor genelde. UFO'larla alakalı görüntülere paylaşıyorlar.
0: Oğlum.
1: Ama kim? 144p.
0: Hep o zaten.
1: Niye Full HD çekmiyorlar?
0: Hı?
1: Çünkü bize yalan söylüyorlar.
0: Spor gazetesi olsa yılın transferi 10 numara UFO. Öyleymiş. İlk temas krizle başladı. Uzaylılar park yeri bulamadı. Başka. Uzaylılar için başlık neymiş? Neyse, bir şey yazmamışsınız ki efendim. Öyle bir şey olsa aklıma direkt pazar yerleri geldi. Gel, uzaylılar bile buradan aldı ablam, gel. İstanbul'da UFO kuyruğu, park yeri bulamadılar. İstanbul'da UFO kuyruğu, park yeri bulamadılar. Bak bu olabilir değil mi?
1: Olabilir.
0: Şu Mustafa Topaloğlu mesajlarının arasından normal mesaj bulmaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Özür diliyorum, pardon, kusura bakmayın. Yani. Uzaylıyı canlandıralım mı? Uzaylı insin, canlandıralım.
1: Canlandıralım.
0: Tamam, bir radyo skeci yapalım, ondan sonra bir ara veririz, olur mu?
1: Tamam.
0: Değerli dinleyenlerim, uzaylılarla teması canlandıracağız. Temas derken öyle konuşacağız sadece.
1: Şey muhabbet. Yok.
0: İlk defa uzaylıyla karşılaşacağız sevgili dinleyenler. Şimdi uzaylı ben mi olurum, Adem mi olur, bağlanan dinleyici mi olur, başkası mı olur bilmiyorum. Bunu hani oyuncuları seçtikten sonra yaparız. İki kişi yeter değil mi?
1: Yeter bence, yeter.
0: Tamam, bize iki dünyalı lazım sevgili dinleyenler. Ben yazıp gönderen iki dünyalıyı canlı yayına bağlayacağım. Uzaylı temasıyla alakalı skeç için. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Ben yazıp gönderen dinleyicimize. Sevgili dinleyenler, iki tane lazım bize. Kadın, erkek, genç, yaşlı, önemi yok. Ben yazıp gönderecek. 536-901-8902. Değerli dinleyenler, ben yazıp göndermeniz yeterli. Değil mi, bu uzaylı işini bir şey yapalım, bir masaya bir yatıralım yani.
1: Yatıralım.
0: Evet. Ben. Bu arada bağlanan iki dinleyicimize de hani söylemenin lüzumu bile yok artık herhalde. Milli takım tişörtü armağan edelim hadi. Tamam.
1: Evet.
0: Evet. Milli takım tişörtü armağan edelim. Kadın yazmış biri. Sadece o yazıyor, kadın. Hani ben filan diye, kadın. Direkt o yazıyor.
1: Bağlayalım mı?
0: Kimi?
1: Kadın yazanı.
0: Ne bileyim oğlum, bir şöyle yapalım. Bir sayı söyle bana.
1: 12.
0: 12 mi? Evet. Sanki benle çalışmıyor ya, biliyor musun? Başka biriyle çalışıyor sanki. Vallahi billahi yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Tamam. 12 şuradan. Bulamadım, özür diliyorum. Pardon. Tamamdır. Evet. Şöyle. Tamam. Arıyorum o ikinci kişiyi. İkinci bağlayacağımızı da ona sorarız. Tamam mı kardeşim?
1: Tamamdır.
0: Yine niye her şeyi sana soruyorsan ben. Selahattin gitti, sen geldin. Vallahi billahi. Otorite Selahattin.
2: Efendim.
0: Alo.
2: Alo, merhaba Serdar Bey.
0: Merhaba efendim, nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Thank you. Kiminle görüşüyoruz acaba?
2: Aslı.
0: Aslanım. Ben. Neredensiniz Aslanım?
2: Lüleburgaz'dan.
0: Kim var yanınızda?
2: Erkek arkadaşım var. Arabadayız ama kapattık radyoyu.
0: Neredesiniz şu an? Radyoyu kapattık diyorsun, oradan kendimi duyuyorum ben.
2: Tekrar bağlandı.
0: Hani söylemesen hiç sormayacağım bile.
2: Evet.
0: Neredesiniz efendim şu an?
2: Şu an arabadayız. Tur atıyoruz öyle.
0: Niye?
2: Öyle, canımız sıkıldı, sıcak.
0: Sana. Sabah iş yok mu efendim?
2: Yok. Serbest meslek erbabıyız.
0: İkiniz de mi?
2: Yok, o emlak işi yapıyor, ben evdeyim.
0: O daha serbestmiş canım.
2: O daha serbest, evet.
0: Evet, emlak işi yap. Yalı arazisi var, ilgilenirse.
2: Yalı arazisi varmış, ilgilenirsen. İlgilenirim diyor.
0: Tamam, peki. Teminat olarak 2 milyon doları yatırsın, hemen ilgilendirmeye başlayalım.
2: Tamam, hemen gidip yatırıyoruz o zaman biz.
0: Tamam.
2: Ziraat Bankası uygun mu? Pardon.
0: Ne dedi? Ben duymadım.
1: Banka adı verdi.
0: Banka adı mı verdi?
2: Evet. Banka adı verdim yanlışlıkla.
0: Gitti artık kesin. Vallahi ben duymadım. Dediğinize katılmıyorum, desteklemiyorum. Onu demem lazım çünkü şey olur. Evet, tamam. Şimdi bana bir sayı söyleyin, onu da bağlayalım.
2: 4.
0: Hı-hı. Sizden sonra 4 sayıyorum, tamam mı?
2: Tamam.
0: Yani evet. Siz kaçta? 12 miydi hanımefendi?
1: Ben 12 demiştim, 12 evet.
0: Tamam. 1, 2, 3, 4. Evet. Kadın mı erkek mi hiç bilmiyorum. Arıyorum kendisini. Şuradan şöyle. Evet. Tamamdır. Bu nasıl numara ya? Vallahi çalmadı. Bir daha deneyeceğim, dur. Yurtdışı olabilir canım, sıkıntı yok. Sen beni başka radyocularıyla karıştırıyorsun galiba. Ben her yerden olabilirim yani, sorun yok. Hani, kontörümüz var. Burası Alem efem.
2: Tamam o zaman, ben sustum.
0: Evet. Alo.
3: Alo.
0: İkinci de kadın. İki kadın uzaylıyla karşılaşsın.
3: Merhaba.
0: Merhaba hanımefendi, adınız ne?
3: İlk ben. Evet.
0: Ama bu şey gibi, o sanki bir şey veriyoruz. İlk ben geldim der gibi oldu bu sanki. Hani bizim fırçalar gibi isim söylüyor. İlk defa böyle bir telaffuz duyuyorum ben.
3: Evet, zaten birazcık öyle oluyor aslında.
0: Anlıyorum efendim. Neredensiniz?
3: Edirne.
0: Kim var yanınızda?
3: Kimse yok.
0: Aa, Edirne, biraz birbirinize bizden daha yakınsınız galiba.
3: Çok çok çok yakınız hemşerimle.
0: Çok, anladım. Peki. Kapattıktan
3: çok,
0: sonra
3: çok yakınız.
0: Size bir güzellik yapacağım. Kapattıktan sonra kendi aranızda konuşabileceksiniz.
3: Tamamdır.
0: Şimdi efendim, daha önce ben yine de sorayım tabii içimizde. Benim yayına bağlanıp Serdar'cığım ben uçuyorum videosu da var filan diyen insanlarla konuştuğum için ben size bir soru. Daha önce uzaylı gördünüz mü efendim?
3: Hayır.
0: Hiç görmedim.
3: Filmlerde gördüm tabii.
0: Bir temasınız falan bir şeyiniz de olmadı, doğru mu?
3: Evet.
0: Tamamdır, doğru. Peki. Şimdi siz 3 samimi arkadaşsınız. Edirne'de köprüden çıkmış işte su kenarına doğru gecenin bir yarısı serinlemek için oturmaya giderken ben uzaylı olarak iniyorum ve benle karşılaşıyorsunuz. Üç arkadaşsınız. İlk ben hanım. Diğer hanımefendiciğim adınız neydi?
3: Aslı.
0: Tamam, Aslı hanım. Bir de yanınızda erkek olarak Adem var. Üçünüz samimi arkadaşsınız. Ben uzaylı olarak iniyorum ve benle karşılaşıyorsunuz.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Evet değerli dinleyenler, Alem FM'de bir ilk, insan ırkının uzaylıyla ilk teması. Vallahi ilk benden şüpheliyim ama. Onu söyleyeyim yani. Hazır mıyız? 3-2-1 deyince evet siz yürüyorsunuz. Ben ineceğim. Benim indiğimi zaten sesten anlayacaksınız siz. Ben indim dememe gerek yok. Yani uyarmayacağım sizi ben indim diye. Tamam mı?
3: Tamam da ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bir şey mi söylememiz gerekiyor? Su kenarında yürüyoruz.
0: Ne yapacağız? Abla bak elini vicdanına koy. Önünü uzaylıysa ne yaparsın? Bir şey mi söylememiz gerekiyor diyor. Ensemi tokatla.
3: Olur, o da olur.
0: Önüne uzaylıysa ne yaparsın ya bu? Bir şey mi söylememiz gerekiyor diyor. Yo tekme at geç. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet. 3, 2, 1. Evet siz yürüyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ben ineceğim.
1: Hava da bayağı sıcak gibi bugün ya.
3: Hem de nasıl sıcak, ay hayır olsun inşallah deprem deprem olmasın da.
1: Yok yok olmaz bence. Şu suya doğru yürüyelim mi beraber?
3: Ay korkarım ya suya doğru.
4: Çok biraz yürümeyin uzak... ya.
3: Aynen sudan uzak
0: kestik,
3: yürüyelim.
0: Kestik ben ama yani bu kültür seviyesine inemem ki ben.
3: Neden?
0: Ben inemem ki ama ben.
1: Niye?
0: Yani
3: ne var şimdi, kültürümüzde Serdar Bey
0: şimdi
3: ya?
0: Sizden, hayır sizden yana bir şey yoktu şimdi. Adem hayatında hiç iki karşı cinsle aynı anda konuşmadığı için saçmalamaya başladı.
3: Siz, uya doğru yürüsek mi diyor.
0: Siz konuşuyorsunuz. İlk ben başka bir istikamete yürüyor. Uzaklaştı o sizden.
4: Çiçek toplamaya kesinlikle falan gidiyordur belki. Bir rahat bırakın yani.
0: Konuşan Aslı Hanım siz misiniz devamlı konuşan?
3: Hayır ben şu an...
0: Adem'le devamlı konuşan kimdi? Hani... Hava çok soğuk, şey hava çok sıcak falan filan muhabbet. İlk kim konuşan?
3: Hava çok sıcak depremi olur falan dedim, ben dedim.
0: Siz mi dediniz? Aslı Hanım evet. Siz misiniz?
3: Evet.
0: Şimdi ikiniz de kadın olduğunuz, ben o kadar uzman değilim. İsimden sesten isim çıkartamıyorum ben. Aslı Hanım siz misiniz?
3: Benim.
0: Tamam. İlkmen Hanım hiç niye konuşmuyorsunuz efendim? Adem'i mi beğenmediniz?
3: Yok ben konuştum, dedim ki İlkmen başka yöne gidiyorsa çiçek toplamaya gidiyordur, bir rahat bırakın dedim.
0: Güzel ablam, İlkmense paranoyak olmuş kadın. İlk ben sen değil misin ya?
3: Evet benim.
0: Kendini niye... Bir dakika dur Allah aşkına ben dağıldım. Neyse.
3: Hayır ilk ben dedim diyor.
1: İlk kim diyor?
3: İsmini söylemiyor. İlk ben dedim diyor.
0: Hanımefendi siz konuşurken yani ilk ben dedim derken ilk ben konuştum anlamında mı diyorsunuz? İsminiz ilk ben olan hanımefendi misiniz? Hangisiniz siz?
3: Hayır ismin ilk ben olan kişiyim. Ben dedim ki farklı bir yöne yürüyorsa eğer çiçek toplamaya gidiyordur belki, bir rahat bırakın.
0: Yahu tamam ilk ben sen değil misin zaten?
3: Benim.
0: Niye üçüncü bir başka bir şahıs gibi anlatıyorsun kendini?
3: Anlamadığınız için.
0: Biz gerizekalı oldum, gerçekten gerizekalı oldum.
1: Ben de.
0: Ya ilk ben hanım biz size bir Necati falan diyelim, bu böyle olmayacak ya.
3: Tamam peki.
0: Neyse evet tamam. Evet 3-2-1 tekrar yürüyorsunuz. Köprünün oradan çıktınız yürüyorsunuz. Ve 3 ve 2 ve 1 buyurun.
1: Bugün keyfim yerinde, sizin nasıl?
3: Vallahi bizim değil de çok sıcak hava. Çekirdek mi alsaydık şuradan?
1: Çekirdek
3: tabii.
1: Bakkal uzak buraya ya, şu suya doğru gidelim mi?
0: Kestik kestik kestik kestik kestik.
3: Adem suya taktın.
0: Adem oğlum camış mısın sen?
1: Ayaklarımı sokarız.
0: Ha suyu görünce niye cam? Suya gideceğim. Bir de ben karar verdim. Acaba uzaylı İlkmen Hanım mı olsa?
3: Olabilir. Ben de olabilirim.
1: Ben de olabilirim.
0: Bence İlkmen olsun. ben de olabilirim diyor. Hayır tamam uzaylı ben olacağım. Birazcık daha konuşun iniyorum ben. Benim indiğimi anlayacaksınız zaten.
1: Evet.
3: Çok yavaş kaç basıyor bu makine. Lütfen yavaş iniyorsunuz, biraz uzanın.
0: Daha dur görmediniz efendim. Durun ne olur. İnsanlık bu şakalara hazır değil. Daha uzaylı görmediniz. Evet devam evet, et Adem devam et.
1: Ben ayaklarımı suya sokmak istiyorum. Bence siz de gelin.
3: Tamam Adem hadi biz bekliyoruz. Sen git sok gel. Biz uzak duracağız.
1: Ama tek başıma yapamam ki onu.
3: Biz şurada bir marshmallow falan yapalım o zaman. Aslında seninle.
1: Bu ne?
0: İndim.
3: Aman tanrım. Abi bu ne ya?
0: Ay,
3: abi ne oluyor?
0: Beni ne çirkin güldürdünüz ya.
1: Kızlar ya, uzaylı galiba.
0: Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Aman tanrımdan sonra abi ne indi oraya be? Oldu lan. Yani...
3: Trakya'dayız ya yani. Trakyalılar böyle şey.
0: Tamam da önden önceki aman tanrım neydi? Bu şey Amerikan dublajı Trakya bu galiba biraz. Tamam
3: aman
0: neyse.
3: Aman tanrım demedim ben.
0: Tabii, biri dedi valla.
3: Ben dedim iniş sesinden dolayı. Tamam. Böyle bir aman tanrım.
0: Tamam evet indi. Tamam indi ve kapı açılıyor önce. Durun bir mekanizma falan açılsın. Ben bir aşağı ineyim durun.
3: Ha, kapı da var.
0: Nasıl kapı da var? Ben kapı da var diyor. Evet hazır mısınız? Bak kapı açılıyor.
1: Hazırız. Kızlar şöyle gelin, bu saldırır bize.
0: Selam.
4: Adem bir şeyler yapsana, kim bu, ne bu böyle?
1: Aleyküm selam.
0: Ben şey gibi, hani gel gel yapan lahmacuncuların önündeki şey var ya hani böyle. Oyuncak. Onun gibiyim şu an. Selam.
1: Kızlar bu bize bir şey yapabilir.
4: Selam dost.
1: Aleyküm selam dedim, cevap versene.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
1: Bu geriden geliyor bize.
0: Ben dostum.
1: Tamam dostum.
0: Şunu al.
1: Tamam. O ne?
0: Al oğlum, çekinme.
1: Kızlar ben alamam onu. Siz alabilir misiniz?
4: Alırız, biz alırız.
0: Ya ablacığım. Ablacığım. Tamam öyle, hadi sorun bana, soru sorun. Ben sonuçta uzaylıyım, buyurun. Sorun
1: hoş
0: bana bir
1: geldin,
0: şey.
1: Hoş geldin, hoş geldin.
4: Yolculuk nereden böyle?
1: Aklına bir şey geldi de ona gülüyor.
4: Gel, gel.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
4: Bak, bak, bak.

0: Biz de bilseydik keşke.
1: Çok özür dilerim. Pardon, kusura bakmayın. Yayında anlatabileceğim bir şey değil. Hep bu ahlaksız herif yüzünden oldu. Kusura bakmayın. Vallahi ağlayan palyaçoya döndüm. Neyse, evet.
2: Bunlar beni tanıyor.
1: Evet. Hoş geldiniz mi dedin sen?
2: Ha? Evet.
1: Evet, tamam. Evet. Hoş bulduk.
0: Yani su kenarındaysak boş değilizdir zaten. Gelsin bir şeyler olay. Yani ikram
1: yani.
2: Kafalı. Ya arkadaşı gelmiş gibi davranıyor ama.
1: Yani bu böyle bir şey. Baba ne haber? İyi. Ne, buz getirdin mi?
0: Tabii canım. Tabii ki yani. Ne yapacağız?
1: Ya ablacığım bak bir şey söyleyeceğim. Sen dünyalısın. Hayatında hiç uzaylı görmemişsin. İner inmez adamı niye aleme oturtuyorsun ya?
0: Ne yapalım şimdi, elimiz ayağımıza mı dolaşsın, gel.
2: Dereye karpuz atalım ya.
1: Kestim dediğinizi, canlı yayındayız, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz, bizi bütün kainatta nasıl tanıttınız bizi ya?
0: Burası bırak ya, suyun kenarında.
1: Bunu da kestim. Evet, bak evet. Aletin bir canı var Allah aşkına, üç keredir basıyorum ben, ne olur ya. Ne olur.
2: O da sonuçta, değiştirelim.
1: Hani uzaylı yapısı deyip. Tamam. Ben bir daha baştan tamam. iniyorum. Bak lütfen gözünü seveyim. Baştan iniyorum. Trakya'ya inmiyorum. Denizli'deyiz.
0: Denizli tamam.
1: Tamam, Denizli'deyiz. Hata bizde, iki tane Trakyalı'nın arasına inersen böyle olur yani. Evet. Yani. Evet. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Evet. Ben iniyorum, benim iniş sesimle başlıyoruz. Tamam. Evet. 3, 2, 1.
2: Hızlar bir şey indi.
0: Bu ne böyle be? Işık çok kötü.
2: Uzaylı olabilir mi?
1: Öbür kızın dili mi tutuldu? O hiç tepki vermiyor.
0: Kocaman birisi bu. Kim bu böyle?
1: Kocaman birisi mi o?
0: Kocaman.
2: Bilmiyorum, hep filmlerde görüyorduk, bize gösteriyorlardı.
1: Bir dakika dur, kapı açılıyor şimdi.
0: Oo, gecemiz aydınlandı da.
1: Kapı açılıyor, dur.
0: Daha inmemiş.
1: Ben aşağı iniyorum şimdi, tamam mı? Aşağı iniyorum. Zımçuk. Zımçuk. Zımçuk.
2: Kızlar bu bize doğru geliyor.
1: Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba.
0: Selamun aleyküm.
1: Selamları ben de hemen çevir yapıyorum. Aleyküm selam.
2: Sen kimsin?
1: XYR 15.
2: O ne? Telefon mu?
1: Adım.
2: Adın. Kim koydu?
1: Mavi ekran.
2: Gözünü elektrik tutmayalım bunun, yoksa bize saldırır.
1: Ne diyorsun? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Allah aşkına, uzaylıya konuşuyor Türkçe. Gözünü elektrik tutmayalım. Ne diyorsun oğlum?
2: Var diye bir tane daha o geldi.
1: Tamam da diyemedin ki sen böyle. Gözünü elektrik tutmayalım. Ne diyorsun oğlum?
2: Gözüne ışık tutalım bunun.
1: Hayır oğlum, bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak üçünüz de çok makarayı koy verdiniz. El alemin uzaylısı, çok dalga geçtiniz bak. Bak.
0: Kenem ağrıdı ya gülmekten.
1: Biz yani ilk defa mı dinliyorsunuz ablacığım bizi?
0: Hayır.
1: Yani sanki her gün şiir okuyorduk da bugün güldük, aşk olsun yani. Şimdi bak, el alemin uzaylısını bulmuşsunuz. Üç tane, bak dünyada ilk temasınız var. Vallahi bak boşu boşuna harcıyorsunuz yani anları, tamam.
0: Ama nereden lazım. Bilmiyoruz ki uzaylıyla ne konuşacağımızı, ne yapacağımızı nereden bilelim.
1: Ben buldum. O da bilmiyor. O da
2: video,
1: o da
2: video.
0: Spontane gelişen.
1: Evet, o da ürkek. O da bilmiyor.
0: Oğlum,
1: o da siz.
0: Neden buraya inmiş?
2: Bak video çekip neden haber sitelerine satalım.
1: Oğlum hemen adamı niye ticari mala çevirdin? Hemen niye çevirdin?
2: Ama ilk biz gördük. Meteor taşı varsa alırız senden.
1: Son kez iniyorum. Evet. Tamam mı? Hanımefendiler, son kez iniyorum.
0: Tamam.
1: Son kez iniyorum.
0: Ben evet. O sırada video çekiyorum.
1: Evet, dur iniyorum ben.
0: Suyun kenarındayız.
1: Dur iniyorum, dur bir ineyim, sus.
0: Bir ışık var, ilk ben şuradan bir ışık var. Baksana çeksene bu videoyu. Allah. Kamera yol tarafa doğru çevirelim. Bu ne böyle ya? Çok yüksek
2: bir şey indi.
1: Kapı açılıyor.
0: Ne oluyor ya, bu ne?
2: Kızlar geri durun.
1: İniyorum.
0: Galiba UFO düştü. Zım. Yoksa uzaylı mı?
2: Hoş geldiniz. Yanlış
0: bir şey galiba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: O Türkçe de biliyor.
2: Sen kimsin?
1: XYR 15.
2: Niye geldin
0: ben
2: buraya?
0: Ben buralara nereden geldin?
1: Ben bir keşif aracıyım.
2: Kim gönderdi seni?
1: Halkım.
2: Halkın kim?
1: Sığır.
0: Sığır mı?
2: Kızlar buna bir
1: onu
2: şey
1: yan, onu lazım. Yanlış çevirdim. Ben yeni öğreniyorum ya. Ben yanlış çevirdim onu. Sığır değil benim halkım. Sığı.
2: Sığı.
1: Evet, sığı halkı.
2: Hoş uzaylı. Geldin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Niye geldin?
0: Neden?
2: Yani bizim dünyamıza.
0: Neden burası?
1: Ben keşif aracı istiyoruz ya.

0: Allah Allah. Hayret bir şey ya. Delirttiniz uzaylıyı, beni de delirttiniz ya. Vallahi billahi delirttiniz.
1: Senden başka var mı?
0: Efendim?
1: Aracın içinde başka var mı?
0: Var.
1: Kim, nasıl bir şey?
0: Uyuyor ama onlar, ben 3-4 ışık yılıdır falan yoldayım abi ben.
1: Acıkmışsındır.
0: Efendim?
1: Acıktın mı?
2: Tam ben diyecektim.
0: Helal, yol boyu böyle hap map verdiler böyle. Onları yedik hep.
2: Gel biz bir sucuk yapalım şurada.
1: Köfte yapacağız da
0: biz. Ama ben şeyim şimdi Uza, çıplağım, inmeyeyim oraya. Yenge ayıp olur ya, inmeyeyim ben.
1: İlk defa görüyoruz biz, bir şey olmaz.
0: Nasıl ilk defa görüyoruz?
2: Yani. Bir şey olmaz diye.
1: Bizim yok, gibi yok. Değilsin.
0: Hayır hayır, ben bu laftan sonra ben inmeyeyim efendim. Ben şimdi uzayda sürtünme çok olduğu için kıyafetler alev alır diye bize... Giydirmediler bize. Askeri kanattan bize giydirmediler.
1: Anlamadık
0: çıplak.
1: Ki ben seni
2: yaprak
1: gördüm.
2: Yaprak var, yaprak tak.
0: Yaprak ver, kazma ver, kürek ver. Bir şey ver oradan. Ben örtüleyim de öyle ineyim aşağıya.
1: Önemli İyi değil bizim için, gel
0: sen. Sen montunu diyorum. Ver de ben popoma bağlayayım.
1: Al.
0: Ver. Yanlış anlamayın, bura benim popom. Bağladım.
1: Verdim, al.
0: İneyim mi?
1: Gel gel, bir şey olmaz.
0: Heh, geldim. Adıma bismillahirrahmanirrahim. Evet.
2: Adem dikkat et, içeri almasınlar sende.
0: Valla dünyanız ne güzelmiş ya.
1: Evet. Güzel.
0: Siz mesela ne oluyorsunuz güzel. Canlı olarak?
1: Biz yani ayaklı, elleri olan.
0: Ama siz iki tane olan, aynı olan siz. İki tane olan, saçları uzun olan, iki tane aynı. Siz bu cinsten farklı bir cinsiniz galiba, değil mi?
2: Evet.
1: Onlar kadın, ben erkeğim.
2: O erkek, biz kadınız.
0: Siz kadınsınız. O bu herhalde bu gezegenin en alt level'ı mı bu erkek?
2: Evet.
0: Anladım.
1: Sen beni niye eziyorsun? Dünyaya gelmişsin.
0: Bilmiyorum ki ben. Soruyorum ben. Efendim?
1: Sizde var mı böyle şeyler?
2: İşte erkekleri, kadınları merak etmiş, soruyor adam.
0: Evet, ben merak ettim, soruyorum.
1: Adam
0: ben.
1: Değil bu o bir kere.
0: Ben
1: uzay. Adam olsa böyle sorular sormaz.
0: Bizde adam yok adam. Adam olsa yanına mı gelir senin? Bizde adam yok. Neyse, soru sorayım. Mesela ne yapıyorsunuz siz burada?
1: Biz burada geziyoruz, piknik yapacağız.
0: Var öyle değil lan. Dünyada ne yapıyorsunuz yani?
2: Ne yapıyoruz? Yaşıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz şimdi burada?
2: Yiyoruz, içiyoruz.
0: Böyle aşağı yoldan geldik, buraya iyi vurduk.
2: Biz normal genelde piknikçiyiz.
1: Bak biz çalışıyoruz, bunun karşılığında para alıyoruz ve onunla geçinip hayatımızı sürdürüp yaşlanıp emekli oluruz, köye gidiyoruz.
0: Sonra. He, şimdi anladığım kadarıyla bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Onun karşılığında size bir şey veriyorlar.
1: Evet.
0: Ben size bir şey yapsam bana bir şey verir misiniz peki?
1: İşine yarayacaksa veririz.
0: Mesela yapsam ne verirsiniz bana?
1: Ama o bir faydalı bir şey değil ki, bize faydası olması lazım. Ya mesela bir kira getirin olması lazım.
0: Hmm.
1: Parasal bir şeyler olması lazım. Parasal bir şey var burada.
2: Biz bence bu uzay mekiğini kiralayabiliriz.
0: Abi ama şimdi yani adamın mekiğini altından alıp hemen şeye, hurdacıya satmak.
1: Siz video çektiniz mi?
2: Çektik.
1: Tamam, ben haber kanallarını göndermeye başlayacağım.
0: Yalnız da. Videoda çıkmaz, bizim farklı boyut ya. Çıkmaz videoda.
2: Bir ışık var.
1: Mı şuraya?
0: Bak çektiğim videoya bak, boşluktur orası. Hiç çıkmaz yani video.
1: Burada bir şey var ama.
0: Var burada ışık. Bir şey var, evet.
1: Evet.
0: Ama çıkmaz.
1: Çıkmaz.
0: Neyse, siz kaç sene yaşıyorsunuz?
1: Ne kadar istersen.
2: Ortalama yani, bazen değişiyor.
0: Ne kadar istersen mi?
2: Ne kadar istersen.
1: Yani sana ne kadar lazım?
0: Ne
1: yani
0: kadar istersen diyor. Bak. Baksana Adem'e bak, ne kadar Hindistan kargası oldu birdenbire.
2: Sana ne kadar lazım diyor.
1: Hayır yani 100 de var, şimdi 60 da var.
0: Biz yani 15-20 ışık yılı yaşıyoruz.
1: Işık yılı mesela ortalama dünyada kaç yıla denk geliyor?
0: İşte ne bileyim ben, 3 ışık yılıdır yoldayım. Ömrün yarısı orada gitti zaten. 3 ışık yılıdır yoldayım.
1: Yorulmadın mı hiç?
2: Yani Işık direksiyon falan. Işık hızını hesapla Adem, lütfen.
0: Yok. Uyuyordum, sizin atmosfere girince makine uyandırdı beni. Uyuyordum ben.
1: Takografya var mı?
0: Ne var mı?
1: Tagograf mıydı, neydi?
0: O ne ya?
1: Tırlarda var ya.
0: Tagograf mı?
1: Otobüste.
0: Tagograf.
2: Tagograf.
0: Ama uzaylıya her şeyi bunun cehaletiyle öğrettiniz arkadaşlar. Bak şimdi sen uzaylı olsan Allah aşkına şununla karşılaşsan bir daha dünyaya gelir misin?
2: Ben geldim hayatta yani.
0: Yani gezegenine gidip ne anladın? Bana şimdi gezegene gidiyorum. Ne gördü? Bırak abi, gidilecek yer değil vallahi bak. Tagograf magograf dediler, hakaret ettiler bu. Şimdi Aslı Hanım, bir de ilk ben hanımdı galiba, değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi bakacağım hemen şuradan. Galiba ilk ben hanımı işaretledim ama Aslı Hanımcığım, sizi işaretlememiş olabilirim tişört için. Bir saniye bekletebilir miyim efendim ikinizi de?
2: Tamam.
0: Evet, bir saniye. Şuradan şöyle. Evet, bakacağım şimdi, çok özür dilerim.
2: Numaramın sonunu unutmayabilirsiniz, belki oradan hatırlarsınız.
0: Bir saniye bakacağım. Şimdi evet, ilk ben hanımı işaretlemişim. Aslı Hanım, Siz kapattıktan sonra sizden ricam, hani eski mesajı göreceğim. Ben Aslı diye bana yazar mısınız? Hemen sizde bir tamam. işaretleyelim, tamam mı?
2: Tamam yazacağım.
0: İkinize de birer adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Maç günü üstünüzde maç günü üstünüzde süper. Olsun. Fotoğraflaşalım. Görüşürüz.
2: Tamam. Öpüyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Thank you. Yani şimdi uzaylı, ben indim. Şimdi bununla karşılaştık.
1: Ne güzel işte, insanlığı temsil ediyorum.
0: Oğlum koca kainata Taura diye bir şey. Taura.
1: Öğrettim.
0: Adam şimdi gezegenine gidecek. Yediğin işte senin olsun, ne oldu anlat ya. Vallahi Taura dediler, gönderdiler diye.
1: Ya normal bir insanla karşılaşsaydı unutabilirdi. Değişik birini görmesi iyi oldu.
0: Anlıyorum kardeşim, anlıyorum. Oo, Bilal Göregen dinliyor bizi galiba. O yazmış. Dur bakayım nerede? Şurada bir saniye dur. Önümde valla bir sayfa şey var, biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Ben Aslı mesajı var ya. Valla ben Aslı mesajı var ama Aslı Hanım'ın gerçeği bir dakika. Şuradan Ben İkmen de İkmen yazmış. Aslı Hanım'ın gerçeği yazmamış şu an. Görmüyorum. Bir dakika. Ben Aslı. Ben Aslı. Aslı Hanım'ın gerçeğini ilk şey yaptığı, ilk gönderdiği mesajdan buluruz. Kendisi henüz yazmadı. Aslı Hanım yazmadınız. Önümde bir sayfa Ben Aslı mesajı var. Yemezler. Aslı Hanım'ın bundan önce gönderdiği mesajı bildiğimiz için yemezler. Bilal Göregen biliyor musun oğlum, Bilal Göregen?
1: Bilal abi bilmez miyim? Sebe değil mi kız?
0: Öyle değil, o kadar kolay değil.
1: Kolay değil, evet.

0: Büyük sevgimi biliyor musun devamlı?
1: Kaybettim dostlarım.
0: Ya oğlum bilmiyorsan sallama ya.
1: Doğru.
0: Kaybettim inanın dostlar kendimi.
1: Sevdiği gibi.
0: Hayır bir kere daha tekrar. Ya var ya şarkının içine söyledim vallahi ya.
1: Ama o kadar yetenekli değilim ki bile.
0: Vallahi söyledin yani şarkının içine söyledin ya. Vallahi billahi ya. Bağlayalım mı yayına bağlayalım Bilal ya?
1: Bağlayalım özledik.
0: Tamam bağlayalım ya yayını. Bir dakika dur. Evet. Onunla beraber şeyi söylemek ister misin? Sexy Lady'yi. O galiba internette söylüyordu. Sexy Lady'den. Söylüyordu onu.
1: Bilal abiyle denemek isterim.
0: Evet tamam bakalım. Yorulmuyorsunuz abi yorulmuyorsun. Alo. Alo.
1: Ses gelmiyor.
0: Arada bakarız bir de. Dur bakayım şuradan şöyle. Ben gerçek Aslı yazdı bu arada. Dur. Gerçek Aslı yazdı bu arada. Bir dakika. Tak şöyle tamamdır. Evet tamamdır. Şuradan tamam. Ben de hala gözü. Alo. Alo. Alo. Ben Vahit. Alo. Yok.
1: Yok mu?
0: Ha yok. Bir daha bakarız. Ama alo dendi galiba kaçta. Ben duydum ama sesini galiba.
1: Evet bir ses duyduk ama sonrası gelmedi.
0: Evet. Ben İkben. Tamam İkbencim sen zaten varsın. Şey Aslı gelmesi lazım. Değil mi? Aslı o da geldi. Tamam Aslı'yı da çektik. Aslı'yı da çektik ilk gönderdiği mesajdan. Evet şuradan şöyle. Uzaylıya soracağım sorular vardı demiş efendim. Beni de bağlarsanız ben de bir şarkı söylemek isterim canlı yayında demiş. Olur. Dinleyici ne dese yaparız değil mi Ademciğim?
1: Tabii ki her zaman.
0: Tamamdır. Şuradan. Hemen bağlayayım. Bir saniye. Evet. Bekleyelim bakalım. Dur bakayım.
1: Çalmadı mı?
0: Çalmıyor. Bugün bence telefon hatlarında galiba bir şey var galiba.
1: Yok uzaylılardan çok bahsettik ya frekans olarak bizi şu an sabote ediyorlar.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Bu zaten sesler uzay boşluğunda yayılıyor yani. Aman oradan gitti ses.
1: Duyup bize saldırı düzenliyor olabilirler.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Allah Allah hiç bilemedim. Bir daha deneyeyim. Çalmıyor. Allah çalmıyor. Yapacak bir şey yok bir ara vereceğim o zaman.
1: Verelim.
0: Vereyim mi ara?
1: Verelim.
0: Tamam. Sizin hatlar mı gitti? Valla bizde bir şey yok abi. Bazılarını arayamıyorum bugün. Niye böyle oldu? Anlamadım. Evet. Bir ara vereceğiz efendim. Aradan sonra. Buçuk gibi görüşürüz ya. Olur mu?
1: Öyle yapalım.
0: Tamam. Buçuk gibi görüşürüz. Hadi bakalım.

0: Saatler 22.34 sevgili dinleyenler, mevzu devam ediyor. Canlı yayını aldın ama tam sağlıklı iletişim kuramadık. Abi başka sefer inşallah. Birkaç kere denedik çünkü. Yok. Değil mi Adem? Bir sıkıntı var. Yani arada da denedik ama yok.
1: Evet. Bir problem var. Uzaylılar yayını bastı.
0: Yani yok. Serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana. Abi selam. Seni bileceğini düşünüyorum. Caddebostan'da yolların kenarında gençler arabaları çekip neden üzerinde oturuyorlar? Neden yol üstü kamp sandalyesi açıp da oturuyorlar, bilgin var mı? Hava güzel ya Muhammed. Ondan.
1: Yani herkes keyfine göre biraz.
0: Yani hava güzel. Hemen hemen her yerde var o. Şu kamp sandalyesi çıktıktan sonra zaten. Twitter mı kapandı ya Adem?
1: Bakayım.
0: Bir baksana. Gergin yani. Bir tip vardı. Hani
1: şu an açık. Şu an açık.
0: Açık mı? Açık mı?
1: Evet şu an açık.
0: O zaman pas vermemişizdir, ondan gelmiş. Dedim Allah Allah, acaba orası mı kapandı? Nerede gerileceğini mi bilemedi bu adam. Hakikaten ha, Twitter kapansa ne olacak? Bazı şeyler var ya hani insanlar. Herhalde sokakta bizi döverler.
1: Sinirden ne yapacakları belli olmaz.
0: Bir de şeyin bir tık ötesini merak ediyorum ben. Önceden mesela sadece poşeti yalıyorlardı. Para üstünü yalıyorlardı. Şimdi alacağın ürünü de yalıyorlar.
1: O nasıl oluyor?
0: Geçen bisküvi alacağım.
1: Evet.
0: Verir misin dedim. Adamın tam arkasında böyle parmağını yalayıp bisküviyi tuttu, verdi bana. Poşet.
1: Sen de aldın mı?
0: Utandım bir şey diye. Aslında söyleme, onu utanması lazım aslında.
1: Yani bilmiyorum, insanlar garip.
0: Bunun bir tık ötesi herhalde bizi ıslatacaklar. Hani galiba. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm anasal. Bulunduğumuz yeri seni dinlerken fotoğraflayacağız mı dün akşamki gibi? Evet evet, son 10 dakika bakacağız ona. Bundan sonra onu bir şey yapalım, böyle bir adet edinelim onu bir süre. Tamam mı Adem?
1: Tamamdır.
0: Son 10 dakika kala yapacağız onu, aklımda, merak etmeyin. Selam, konu nedir? Ama abi bit yani. Allah aşkına ya. Aşk olsun. Teessüf ederim.
1: Konu sürekli değişiyor.
0: Biz de şey gibi olduk mesela. Tam böyle 10 dakika kala bankaya gidip abi para transferi vardı ya. Böyle ucu ucuna yetiştiğin yerler var mı mesela?
1: Otobüs.
0: Otobüs mü?
1: Evet.
0: Ama kapanmaz ki o. Gitse bir dahaki gelecek arkadan.
1: Ama mesela bindiğin numara gelmiyor hemen.
0: Nasıl bindiğin numara?
1: Atıyorum 122C'ye bineceksin bir sonraki yarım saat sonra.
0: Şöyle bir bilgi var mı sende acaba, hangi İstanbul'da hangi durakta en çok numaranın geçtiği, anladın herhalde?
1: Anladım.
0: Anladın
1: yani mı? En çoğu bilmiyorum da.
0: Hani en çok numaranın geçtiği durak hangisidir acaba?
1: Şu anda benim bildiğim, bindiğim durak Madenler Durağı.
0: Madenler Durağı.
1: Oradan bir sürü geçiyor, 522 geçiyor.
0: Abi bana mı dediniz gergin diye? Vallahi ben size demedim. Bakayım. Yok efendim, sizi değil. O zaten demin ki gergin arkadaşla bir de hayat boyu karşılaşmayacağız, merak etmeyin yani. Yani kendini geliştirmeye bırakıyoruz onu, kendi kendine. Artık nasıl yapar bilmiyorum ama bu sinirle. Evet. Hangi duraktan biliyorsun? Pardon, kaçırdım ben.
1: Madenlerden olabilir ama bence İstanbul'da en çok.
0: Oğlum Madenler çok uzak ya bana.
1: Uzak.
0: Çok uzun. Şuradan biliyorum ben. Chat zamanlarında iki tane arkadaşımız vardı. Madenlerde oturuyordu. Biz otobüse bindik bir arkadaşımla beraber. Vallahi ben yarı yolda falan dedim akrabalara haber verelim ya. Ben.
1: Çok uzak evet.
0: Hani dönemeyeceğiz diye.
1: Ama metro ile hemen geliniyor.
0: Kamerayı kapattın mı?
1: Kamera kapalı.
0: Yok değil mi?
1: Yok kamera.
0: Bak
1: yok.
0: Doğru söyle, demin bir şey yaptım.
1: Gördüm ben de, yok kamera yok.
0: Yok değil mi? Tamam. Ben söyleyeyim, İncirli E5. En çok otobüs oradan mı geçiyordur?
1: İncirli olabilir.
0: Bir baksana oğlum, önüne bilgisayar koyduk.
1: Bizi şey yapma. Bilgisayara ulaşamıyorum şu an.
0: Evet.
1: Ama.
0: Nasıl ulaşamıyorsun?
1: Bakıyorum şu an.
0: Tamam sen bak, ben hemen geliyoruz biz de.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Mecidiyeköy olabilir mi ya?
1: Ben de onu diyecektim, bakayım.
0: Mecidiyeköy. Beşiktaş, yok Beşiktaş olmaz ya. Beşiktaş çok böyle yani çıta bir yer.
1: Yani Zincirli Kuyu deniliyor.
0: Ben bugün motorla geldim. Dönüşte bir Beşiktaş'a uğrayayım da oralarda bir yerlerde bir kahve içeyim ya.
1: Beşiktaş. Gidilir.
0: Yani izin almadım ki oğlum senden, gideyim diyorum. Sesli düşündüm ben.
1: Sen sesli düşününce bana soruyorsun zannediyorum.
0: Yok ya. Ben sesli düşündüm ben. Evet. Beşiktaş. Evet Beşiktaş'ta bir yerde bir kahve içeyim ben ya.
1: Olabilir.
0: Nişantaşı'nda içeyim ya da.
1: Yok Nişantaşı'nda içme.
0: Niye?
1: Bilmiyorum. Nişantaşı bence sana göre değil.
0: Nasıl bana? Mahalle oğlum bizim. Bir bina var arada, sokak da yok.
1: Olsun ben.
0: Bak yapayım. bina var. Binanın sol tarafı Şişli, bizim mahalle.
1: Evet.
0: Sağ tarafı Nişantaşı.
1: Ama sen bizdensin, halktansın.
0: Oğlum Nişantaşı da öyle, sen bakma, sen öyle gündüz gidip 600-700 lira bir kahve veriyorlar ya, biz geceleri çok gülüyoruz onlara. Çok. Bir de Nişantaşı'na dikkat et. Nişantaşı'na takılmaya gidenlerin hiçbirisi Nişantaşlı değil. Zaten gerçi Nişantaşılı diye bir şey yoktur. Nişantaşlı.
1: Nişantaşlılı.
0: Evet, öyle derler. Yani Nişantaş. Hani Nişantaşlı'ya göre, ben çocukluğumda da mesela neredeydin? Oruk Nişantaş'a çıktım filan derlerdi. Yani ama ciddi söylüyorum vallahi, bak öyle bina düşün. Bak öyle sokak mokak değil. Bina var böyle, tamam mı?
1: Evet.
0: Sol tarafı Fulya, Şişli. Sağ tarafı Nişantaş. Bana yani, evle Mümtaz abiye sor. Anlasın yani. Öyle kahve 500 lira 600 lira filan veriyorsun yani. Onlar hep dükkanlar, hep mal sahibi bizim çocuğu. Çok gülüyoruz biz.
1: Ama oradaki dükkanlar da bayağı gösterişli geliyor bana.
0: Dükkanlar mı?
1: Evet. Osman Bey'de falan.
0: Yani tekstilciler yavaş yavaş gidiyorlar ama oradan. Birazcık oranın hareketi şey oldu yani. Nasıl söyleyeyim? Biraz gitti gibi.
1: Umarım düzelir.
0: İnşallah. Beşiktaş'ta kahve. Gelişelim diyeceğim ama sen gelemiyorsun tabii.
1: Şimdi mi?
0: 3 gün sonra filan. Orada buluşuruz.
1: Yani şu an bu saatte kahve satan bir yer varsa... Var mıdır?
0: Sana mahallem diyorum, buluruz diyorum.
1: Buluruz.
0: Ya tamam, bunu boş ver.
1: Milli Kaşarlı'ya gidelim.
0: Hayır ya tamam, sen git, sen evine git. Sen
1: ben istemiyorum.
0: Sen git,
1: söyledim.
0: Sen evine git. Sen Bayburt'a geri dön.
1: Gelmedin ki ben ya.
0: Kim?
1: Çağırdım gidelim dedim, yok dedim.
0: Nereye?
1: Dilli Kaşarlı yemeğe.
0: Oğlum duruyorsun. Atıyorum mesela 100 gün var, 99 gün boşum. Sadece bir gün doluyum. O bir günü de bu biliyor ya. O bir gün bana diyor ki abi şunu yapalım mı, bunu yapalım mı? 99 gün neredeydin oğlum?
1: Doğru diyorsun.
0: Yani o, evet, baktın mı? Nerede en çok otobüs geçiyormuş?
1: Yani değişiyor.
0: Hı?
1: Net bir yer yok. Mecidiyeköy deniliyor. Zincirlikuyu deniliyor.
0: Hı.
1: Yani çok net bir durak adı yok.
0: 42 yıllık İstanbulluyum. Nişantaşı, Bomonti, Cihangir'e hiç gitmedim. Elimden tut da bir gel. Abi saydığın iki yer bizim mahalle. Abicim Eko'ymuş. Gel oğlum bizim mahalle. Şimdi gidelim, lastik yakıyorlardır. Sen yani gündüz kahvenin 600 lira olmasına bakma oralarda. Şimdi de eve girmek için çocuklar şunu ateşi bir bastırın da üstünden eve geçeceğim falan dersin. Yani.
1: İstanbul'da hiç gitmediğin bir yer var mı?
0: Benim mi? Vardır tabii canım, illa ki. İşte artık Silivri'ye kadar İstanbul yani.
1: Evet, Silivri'ye gitmişsindir diye düşünüyorum.
0: Tabii gittim Silivri'ye ama eskiden şehirler arası otobüsle Yenibosna'dan kalkıyordu, biniyorduk gidiyorduk.
1: Evet, uzak biraz. İstanbul.
0: Ne kötü günlerdi ya, otobüslerde sigara içildiği falan filan, evet, günler ya. Böyle. Vallahi çok. Biz
1: köye giderken hatırlıyorum da çok. Çekilmeyecek bir koku.
0: Kötüydü yani. Şeyi hatırlamıyorum mesela, o tarihler tabii uçak muçak falan çok işimiz yoktu ama uçakta da içiliyormuş önceden. Şehirler arası otobüsleri vazgeçtim, böyle hayal meyal hatırlıyorum. Toplu taşımada yani şehir içi biletli otobüslerde içiliyormuş ya. Tam böyle hatırlayamadım. Benzincilerde alkol satılıyordu falan filan.
1: Onları bilmiyorum da o sigara olayını maalesef denk geldi.
0: Sigara, evet, toplu taşımada sigara içiliyor. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Değerli dinleyenlerim, ha, bu arada parantez içinde... Tütün sağlığa zararlıdır. Keşke kimse içmese ama
1: keşke.
0: Geçtiğimiz hayattan bahsediyoruz. Galiba yanlış hatırlamıyorum, toplu taşımada içiyordu insanlar, içiliyordu yani toplu taşımada. Hani şehirler arasında kesin içiliyordu, ona eminim. Hani öksüre aksıra gidiyorduk falan böyle. Ama şeyde tam emin değilim. Var galiba, eminim ya. Onda da galiba oluyordu, içiliyordu.
1: Şehirler arasını biraz hatırlar gibiyim ama.
0: Şehirler arasını?
1: Evet.
0: Yani bilemedim. Sonra dur bakayım şuradan. Bir şeye bakıyorum. Sen konuşabilirsin oğlum sana. Sen dur dedim diye niye susuyorsun?
1: Yok, ben de düşünüyorum da şimdi.
0: Neyi?
1: Eskiden yaşayıp şu an hayatımızda olmayan olaylar ne var mesela başka?
0: Eskiden olup şu an hayatımızda olmayan olaylar.
1: Evet ya, bunun gibi.
0: Ben birdenbire kaybolan stres çarkının üstüne hiçbir şey tanımam.
1: Stres çarkı. Pokemon avlıyorduk.
0: Oğlum o da birdenbire bitti.
1: Evet,
0: ama onu galiba Türkiye'ye şey yaptılar. Türkiye'ye kapattılar galiba. O ondan bitti.
1: Yok, pandemi dönemi başladı, bitti diye hatırlıyorum.
0: Pandemi değil, çok eski.
1: Hayır, Pokemon pandemiden hemen önceydi.
0: Çok eskiydi. Pandemiden daha eskiydi. Ben şöyle hatırlıyorum, biz radyoda anons yapıyorduk. Hani Pokemon avlamaya gelen müşterilerine kızan işletmeler vardı. Bizim radyomuzda yakalayacağınız bir Pokemon varsa gelip rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Kapılarımız size açık diye anons yapıyorduk. Pandemiden çok çok çok çok çok önceydi bu.
1: O zaman yanlış hatırlıyorum, bilemedim.
0: Senin zaten birçok şey yanlış.
1: Bilemedim.
0: Yani. Otobüslerin koltuk arkasında kül tablaları vardı ya demiş efendim. Doğru diyor bak, evet.
1: Şey vardı mesela, bu şehirler arası otobüste bu hem bir önde bir ortada bir televizyon vardı. Şoför ya da muavin neyi isterse o izleniliyordu. Şoför değil de muavin daha doğrusu, film olarak.
0: Hala var o.
1: Yani kullanılmıyor, hala yok bence.
0: Nasıl hala var oğlum o?
1: Ya eskisi gibi aktif olarak kullanılmıyor. Genelde koltukların arkasında oluyor küçük ekran.
0: Ben muavin en arka koltukta yatmasına hayranım.
1: Genelde orada yatıyor.
0: Böyle yatar diyor böyle mesela. Muavin bey böyle bir kalka böyle söylene söylene kalkar diye senin muavinin. Öyle kalkar diyor.
1: Bunu yaşadım.
0: Yani evet. Stres çarkı, ben onu bunu bilmem. Birdenbire çıktı gitti hayatımızdan. Birdenbire.
1: Selfie çubuğu.
0: Selfie çubuğu mu?
1: Evet.
0: O var hala ya. Görüyorum.
1: Ama eskiden daha popülerdi.
0: Tripod ki bak şu an önümüzde var mesela bir tane. Bak önümüzde var. Biz şey yayın öncesi telefon şakası çektik de sevgili dinleyenler. Tripod bazen böyle şey bana hantal geliyor. Selfie çubuğuna sabitliyoruz. Şeyi, çekimi. Yani telefon. Ben telefonla çekiyorum zaten. Onu söylemiştim daha önce de. Kamera var burada. Şu an her yanım kamera dolu ama niyeyse telefonla çekiyorum. Ben onun ışığı falan bana daha bir şey geliyor. Daha böyle bir doğal gelmeye başladı. Selfie çubuğu işte oğlum şu. Çektin. Sen ayarladın hatta.
1: Evet, selfie çubuğu. Yani ama eskiden daha popülerdi.
0: Emo'lar.
1: Emo. Tek evet. Gözü kapatıyorlardı saçlarla.
0: Apache dansı. Birdenbire bitti değil mi o da?
1: O da bitti.
0: Evet, Apache dansı da birdenbire bitti. Pokemon 2016-2017'de popülermiş bu arada.
1: Yani bilmiyorum, ben pandemi öncesi diye hatırlıyorum ama yanlış evet. Hatırlıyormuşum.
0: Dur bakayım. Denge bilekliği vardı bir zamanlar.
1: Denge bilekliği.
0: Evet. Hatırlıyorum. Biz yayında da vermiştik bundan.
1: Evet.
0: Arasam hala evde bulabilirim bir iki tane.
1: Başka ona benzer ne vardı diye hatırlamaya çalışıyorum.
0: Kol bastı. Ya. Birdenbire bitti.
1: Aa, hep oynamak istemişim.
0: Evet. Çalmayınca hain ilan ediliyorduk yayında.
1: Hiç beceremedim.
0: Çalsana terbiyesiz herif filan diye böyle ama yani. Bizim Eko yazmış, diyor ki emo yeniden trend oldu, benim kızım emo. Emo neydi ya emo?
1: Emo kendine has tarzı olan bir saç stiliyle beraber harmanlanmış. Hı hı. Model. İnsan modeli.
0: İnsan modeli.
1: Evet.
0: Anladım. Peki. Şöyle.
1: İspanyol paça.
0: İspanyol paça.
1: Evet.
0: O bazen moda oluyor tekrar ya.
1: Ya bilmiyorum, şimdi yeni nesil ünlüler biraz tarz olayım diye eskisine kıyafetler yani giyiyorlar.
0: Bazen oluyor yani. Sonra da bakayım. Şuradan. Hani birdenbire biten şeyler. Cam açma hareketi. Evet. Cam açma hareketi. Abi Mortal Kombat 2 ne zaman çıkacak, bilgin var mı? Vallahi bir ben Street Fighter'cıyım. Mortal Kombat'çı değilim. Bilirim ama Street Fighter'cıyım ben. Adı ki Hadoken.
1: Ben Mortal Kombat'cıyım.
0: Mortal Kombat mı?
1: Evet.
0: Say bana karakterlerden birkaç tanesinin adını.
1: Dans eden adam.
0: Dans eden adam Tekken'de.
1: onda mıydı?
0: Hı.
1: O zaman kim o diyebilirim, bilemedim. Kaplan adam.
0: Kaplan adam King Tekken'de.
1: O zaman Tekkenciymişim.
0: Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Johnny Cage, Sonya.
1: Vay.
0: Shang Tsung, Gora, Kano. Sonra var. Reptile. Smoke. Kabal. Başka. Sektör. Daha. Dur bakayım. Bu
1: bayağı güzel oyuncular varmış.
0: Ortaokulda bütün ülkelerin başkentlerini sayan çocuklar gibiyim değil mi şu?
1: Evet.
0: Sen diyorum ya, ben seni evde çok merak ediyorum ben.
1: Ya normal her insan gibi ben de yaşantıyı.
0: Ne yapıyorsun mesela, hiç yani hobi yok, aktivite yok. Hani evde ama yüksek ihtimal sen böyle saksı gibi bir şey, seni suluyorlar filan.
1: Yok o kadar değil de.
0: Ne kadar bilmiyorum
1: önce
0: ama.
1: Önce kendimi besliyorum, sonra ihtiyaçlarımı.
0: Besliyor musun evet kendini?
1: İhtiyaçlarımı gideriyorum. Sonra buraya geliyorum.
0: İhtiyaçlarını mı gideriyorsun?
1: Evet.
0: Allah Allah, o ne ya?
1: Yeme ihtiyacı, barınma ihtiyacı.
0: Evet sevgili dinleyenler, veda öncesinde herkese sesleniyorum. Teknolojinin nimetinden faydalanıyoruz. Herkes bana bulunduğu yerden anlık şu anda bir fotoğraf çekip gönderiyor. Nerede olduğunuzu söylemeyin, sadece çekin gönderin. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Herkes bulunduğu yerden anlık şu anda fotoğrafı çekiyor, gönderiyor. Buyurun bakalım. Bakalım nerelerden gelecek Adem. Merak ediyorum. Ben de o arada hayatımızdan birdenbire çıkan bir şeyi daha hatırlatayım Opa, size. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Mutfak güzel. Yol. Eyvallah. Muhammed de yol. Peki. Çalışma masası. Hadi bakalım. Otobüsün bir dakika. 1 2 3 4. koltuğu. Ya bu fotoğraf çok güzelmiş. Otobüsten çekmişler ya. Hadi bakalım. Bana hey. Uyuyan bir kedi var üçlü koltukta, yanında tekli koltuk boş. Video gönderenler teşekkür ederim. Bakamam videoya, size zahmet fotoğraf. Fotoğrafları yorumlayalım. Trafik bu saatte neresi? Yani trafik ışığı daha doğrusu. Yarısı ısırılmış dondurma. Bak yalanmış değil ama. Isırılmış külahta. Külahta yarısı ısırılmış dondurma. Vicdansız diyeceğim ama sorun yok. Ben çıkınca niyeyse bilmiyorum. Canım Beşiktaş çekti, oraya gideceğim. Buluruz herhalde bir dondurma. Konya yolu. Yine bir çalışma masası.

0: Yolda. Güzel. Radyoda da biz varız. Hadi bakalım. Kalorifer peteğinin üzerindeki radyo. Yine yoldan birisi. Hadi bakalım. Genel yol. Aslında bu saatlerde ev. Aa, hava güzel ya ama tabii herkes dışarılarda şu anda. Yani hava güzel ya. İş yerinden gelenler var. Peki, iş yerinden. Selfie gelmiş. Selfie. Oo, güzel kızlar yine radyo dinliyor. Hadi bakalım. Evde bilgisayar önünde sizi dinliyorum. Azerbaycan. 10 yıla yakındır dinliyorum abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Araba fabrikası. Neresi bilemedim. Logoyu görmedim. Vallahi yani. Aydın Şehir Hastanesi'nin hemen önü. Peki. Geçmiş olsun. Bir şey yoktur inşallah. Odamda kitapçığınız seyrederek programınızı dinliyorum. Ehliyet Esra'dan selamlar. Kitaplık. Ehliyet Esra merhaba. Selam ederim. Siz ne oldu? Hani bize Instagram'dan ehliyeti falan gönderecektiniz. Bir şeyler olacaksa. Instagram'dan bir şey gönderecekti Esra'nın bize sanki değil mi? Ben yanlış mı biliyorum ya?
1: Hatırlayamadım ama.
0: İşte araya vakit koyunca ben de hatırlamıyorum sonra. Evet. Almanya'dan, Amerika'dan, Oppa Gangnam Style. Otomobil fabrikası yine bu belirtmiş. Renault'dan. Peki. Zaten Renault, Toyota, Tofaş falan. Onlar hep bizde sağ olsunlar. Geceleri hep bizi dinliyorlar. Sağ olsunlar. Sonra dur bakayım. Şuradan. Oğlum büyük bir çoğunluk dışarıda biliyor musun?
1: Bu saatte dışarıda
0: bence güzel, hoşuma gidiyor. Hayat sokakta
1: gayet
0: oğlum.
1: Güzel.
0: Hayat sokakta.
1: Yaz da geldi.
0: Evet, hayat sokakta. Telefon ekran görüntüsünü

0: çekip gönderen var ama tabii nerede olduğunu bilemiyoruz. Sonra da bakalım şuradan yine sokak güzel. Aa, semaver çay falan filan.
1: Oo.
0: Vallahi örgü örerken bak masada ne var biliyor musun?
1: Ne var?
0: Ördüğü bir şeyler var böyle örgü. Bu tığ mı diyorlar ne diyorlar? O var, kulaklık var. Kulaklık varsa biz varızdır zaten kulakta diye düşünüyorum. Sonra da bakalım. Tek tek gitmeye çalışıyorum. Çok özür diliyorum sevgili dinleyenler. Hani herkes bir anda gönderdiyse zaten hepsine bakamayacağız ama aralardan bakıyorum şu anda bakabildiğim kadarıyla. Bazısı açılmıyor. İçimizde çok zenginler var. Valla. Henüz yazı getiremedik buraya. Teras. Teras da nasıl biliyor musun? 11-11 maç yaparsın terasta da. Henüz diyor yazı
1: İlginç.
0: diyor getiremedik diyor. Oraya gelmez ki yaz gelene. Bir tarafı kıştır bir tarafı yaz kalır oranın. Çok büyük bir teras yani. Bayağı büyük bir teras. Evde dün söyledim daha değil mi? Evde balkon olması çok şey çok güzel bir hadise evde balkon
1: Avantaj.
0: olması. Evet. Parkta birisi yürüyüş yapıyor. Onu göndermiş parkta yürüyüş yaparken. Sonra cima başka şuradan. Ehliyeti 2024'te aldım Serdar Bey. Ne gönderecekmişim hatırlayayım. Vallahi inanın sizin Instagram'la alakalı bir şey vardı hanımefendi de ben hatırlamıyorum ya. Siz mi bize bir şey gönderecektiniz? Biz mi size bir şey gönderecektik? Instagram bir şeydi ya. Siz ve Instagram bunu hatırlıyorum. Neyse kapatınca ben göndereyim. Smile göndereyim.
1: Simüle.
0: Ne göndereyim böyle gülerken ağlayan göndereyim mi? Bilmiyorum ki ama nereden göndereyim yani bilmiyorum. Bir şeydi ya sizle alakalı Instagram'da bir şey var. Ehliyeti alırsanız bize yazın mı dedik? Bize gönderin mi dedik? Bir şey dedik ablam da vallahi hatırlamıyorum ya. Ben de yani mavi ekran yine. Evden dinliyorum. Peki. Sonra dur bakalım. Mutfakta tabii ki de sizle birlikte. Oo bisküvi. Yok bisküvi değil lan kurabiye yapmış. Kendisi yapmış kurabiye. Bir leğen kurabiye tepsi de değil. Leğen. Vallahi bir leğen kurabiye yapmış.
1: Yenir.
0: Ben yok ben hava kararınca yemiyorum. Ben bak demin de ne dedim? Beşiktaş'a gidip bir kahve içsem mi dedim.
1: Ben yerim.
0: Ben yemem. Teşekkür ederim. Yemem ben. Yemem. Mevlana Müzesi'nin hemen önünden geldi fotoğraf. Peki. Son birkaç tane daha bakayım sonra veda mı edeyim?
1: Yani veda vakti geliyor.
0: Yani oğlum edeyim mi etmeyeyim mi?
1: Et et.
0: Edeyim değil mi?
1: Evet.
0: Tamam peki. Sonra. Makine kimyadan dinleniyoruz. 155'lik tank mermisi yapılırken fotoğraf göndermişler bana.
1: Oo.
0: Şu anda evet altına da 155'lik tank mermisi. Makine kimyaya selam ederim tüm çalışanlara. Fotoğrafa bak oğlum. Uf. Bu fotoğraf bize gönder. İnşallah yakmazsınız bizi. Sonra da bakayım. Muhammed yazmış. Abi gece köftesi yapacaktık. İptal mi diye. Muhammed dedim ya hafta sonu diye. Yani Perşembe bu tarafta olacağımı bildiğim için hiç şey olmaz. Yani hiç öyle bir şey dememişimdir bugün için. Hafta sonudur o. Gemiden selamlar. Bakayım. Harbiden gemiden fotoğraf. İşte radyonun ulaşılabilirliği ve internetin bu nimeti güzel oluyor. Eskiden hani dün çıktı bu konu ortaya. Eskiden birine MMS göndermek için oho uğraş babam uğraştı yani.
1: Şimdi kolay.
0: Hani, tabii canım şu anda kolay eskiden ama hani uğraş babam uğraş. O ona mı gidecekti, bu bundan mı gelecekti, kime ne gönderdiğin belli değil filan. Hani çok. Evet bitiriyor muyuz kardeşlik?
1: Bitiriyoruz.
0: Tamamdır. Hanımlar beyler mevzu biter ben gider. Radyonuz Alem FM sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Bunu işte Adem Kılıçalan olarak bulabiliyorsunuz. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Bir dişlenmiş dondurma da benden gelsin demiş efendim. Dişlenmiş dondurma. Neyse beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz efendim. Her yerde. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

adam gibi bekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktın.